En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: Oğlum,
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: İnsanlardan beyinsiz olanlar, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.

0: إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz peygambere tabi olanı ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
1: Ey Muhammed! Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni mutlaka hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.
0: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

Andolsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan, o takdirde mutlaka zalimlerden olursun.''

0: أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler peygamberi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler.
0: El-hakku min rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn.
1: Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma.
0: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ.

0: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

0: خشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
1: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz.

Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
0: Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele.

Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac veya umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir.

indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder.

Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç. Ben onların günahlarını bağışlarım. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim. Çok merhametliyim.

0: الناس أجمعين.
1: Ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir.
0: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
1: Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.

0: Rahim.
1: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.

0: İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah edinenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi.
1: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ
0: Nitekim kendilerine uyulanlar, uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacaktır.

0: لهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: Uyanlar şöyle derler: keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da onların bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden çıkacak değillerdir.

Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Şeytan size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder.

Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar?

İnkar edenlerin durumu çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.

Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin.

Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, işte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır.
1: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ
0: Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذ۪ينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَف۪ي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
0: Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.

0: Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır.
1: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katlel hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unfe bil unfe.

0: من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa onun için acı bir azap vardır.
0: وَلَكُمْ فِي

0: akıl sahipleri, kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız.
1: Kutibe aleykum iza hadara ahadakumul mevtu in teraka hayranil vasiyyetu lil valideyni vel akrabine bil ma'rufi hakkan alel muttakin.
0: Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer mal bırakıyorsa anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
1: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ.
0: Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا

Eğer kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi kötülüklerden sakınasınız diye size de farz kılındı.

0: خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

0: sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an insanlara doğru yolu gösterir, hidayeti açıklar, doğruyu yanlıştan ayırır. Sizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz.
1: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
0: Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar.
1: Uhille lekum leyletassiyamir rafethu ila nisaikum.

0: الناس لعلهم يتقون.
1: Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz. Allah nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Şimdi artık geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazıp takdir ettiğini dileyin. Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor.

0: Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.
0: Ey Muhammed! Sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki, onlar insanların ve hac zamanlarının ölçüsüdür.
1: وَلَيْسَ

Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki muradınıza eresiniz.

0: Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.
1: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: منكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
1: Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası böyledir.
0: فَاِنْ تَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
1: Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
1: Eşşehrul haramu bişşehril harami vel hurumatu kısas. فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ

0: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.
1: وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ

Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz, kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. El Haccu eş

Hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri, benden korkun.

Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan akıp geldiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız.

0: Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشْرَكُمْ

haç ibadetini bitirdiğiniz zaman babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver" diyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur.

0: وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Onlardan bazıları da ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru derler.

Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Her kim iki günde Mina'dan dönmek için acele ederse ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa ona da hiçbir günah yoktur. Ama bu günahtan sakınan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.

0: في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
1: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
0: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ.
1: O iş başına geldiği zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ.
1: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.

İnsanlardan öyle kimse de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendi canını satar. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Size apaçık deliller geldikten sonra yine doğru yoldan kayarsanız, bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Oysa bütün işler Allah'a dönecektir.

Muhammed! İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ.
1: İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.

İnsanlar bir tek ümmetti. Allah müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için o peygamberlerle birlikte hak ve gerçek olan kitaplar indirdi. Ancak kitap verilmiş olanlar kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı o kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe ulaştırdı. Allah dilediği kimselere doğru yolu gösterir.

Yoksa siz sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır.

Muhammed! Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, iyilik olarak harcadığınız ana, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir. Kutibe

0: وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من

Muhammed, sana haram ayda savaş yapmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gelenlere engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak da adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve işte onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: İman edenlere, hicret edenlere ve Allah yolunda cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

0: الآخرة.
1: Ey Muhammed! Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım menfaatler vardır. Günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. İşte dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek daha hayırlıdır. Onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Siz iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye hür olan müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikçe iman eden kadınlarla evlendirmeyin. Müşrik erkek hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir köle hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendisinin izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor.

Ey Muhammed! Sana kadınların adet görme halini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zamansa onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever.

0: وبشر المؤمنين.
1: Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendiniz için ileriye güzel ameller takdim edin. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka ona kavuşacaksınız. Sen iman edenlere cenneti müjdele.

0: Allah sizi gelişigüzel yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kastettiği yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.
1: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

0: Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer o süre içinde hanımlarına dönerlerse Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ
0: Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
1: Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 adet süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocaları da bu bekleme süresi içerisinde barışmak isterlerse onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların meşru şekilde vazifeleri olduğu kadar hakları da vardır. Erkeklerin onlar üzerindeki hakları ise bir derece daha üstündür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: اَطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ

0: boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya meşru şekilde tutulur veya iyilikle bırakılır. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak eşler Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkarlarsa bu müstesna. Eğer siz onların Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için bir bedel ödemesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarlarsa işte onlar zalimlerdir.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Eğer erkek üçüncü defa boşarsa, artık bundan sonra kadın başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor.

Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince onları ya meşru bir şekilde tutun veya meşru bir şekilde bırakın. Onları haklarına tecavüz edip zarar vermek için tutmayın. Kim böyle yaparsa kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmayın. Allah'ın size verdiği nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilir.

0: أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
1: Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Anneler çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam 2 yıl emzirirler. Annelerin yiyeceğini ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulur. Ki ne anne çocuğu yüzünden ne de çocuğun babası çocuğu yüzünden zarara uğratılsın. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Eğer ana baba istişare edip anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzelce verdiğiniz takdirde yine size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür.

Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
1: Bu durumdaki kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Fakat meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi bitinceye kadar nikah akdine kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. O halde ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: المعروف حقا على المحسنين.
1: Henüz dokunmadan veya mehir kesmeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Zengin kendi imkanına göre, fakir de kendi imkanına göre güzel bir şekilde onlara faydalanacakları bir şeyler vermelidir. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur.

0: الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
1: Eğer kadınlara mehir kestiğiniz halde onları dokunmadan boşarsanız, kestiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağını elinde tutan erkeğin bağışlaması hariç. Fakat sizin bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik yapmayı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür.
0: Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
1: Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun.

Eğer korkarsanız yaya veya binekli olarak yürürken kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin.

0: Sizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
0: Boşanmış kadınlara da uygun bir şekilde geçim sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.

binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra onları tekrar diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون.
1: Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah rızkı hem daraltır hem genişletir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz.

Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş size farz kılındığında savaşmazsanız dediğinde onlar bize ne oldu ki yurtlarımızdan çıkarılıp çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca içlerinden az bir kısmı hariç bundan yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok iyi bilir.

Peygamberleri onlara, Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlarsa, biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz ve ona çok mal da verilmediği halde o bizim başımıza nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri, şüphesiz ki Allah sizin başınıza onu seçti. Bilgi ve vücut bakımından gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir dedi.

Peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının alameti tabut denen sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden gelen bir gönül rahatlığıyla Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşıyıp getirecektir. Eğer iman etmişseniz bunda sizin için mutlaka bir ibret vardır.''

Talut orduyla birlikte ayrılınca dedi ki, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç alırsa o bendendir. İçlerinden az bir kısmı hariç hepsi de ondan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak bir gücümüz yoktur dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse, nice sayıları az topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle sayıları çok topluluklara üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler.

Calut ve ordusuna karşı çıktıkları zaman şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam ve sabit tut. O kafir kavme karşı bize yardım et.

Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği bilgileri öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah bütün alemlere ikram sahibidir.

0: Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilen peygamberlerdensin.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah.

العزيز يا الله يا جبار يا الله.

يا غفار يا الله يا قهار يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

فيها وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير.

0: beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, Bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım. Sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, Bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, İşlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0500

0: 30 828 1453 gümüşturba.com Başakşehir.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir: "Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir. Dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü O yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
10: daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: 103.2 Özel FM.
12: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
13: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
14: Bölüm 4. Doğru Sözlülük. Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz. Doğrulardan olun ve hem de doğrularla beraber olun. 9 Tevbe 119. Gerçek şu ki Allah'a teslim olmuş bütün erkekler ve kadınlar, inanan bütün erkekler ve kadınlar, kendini ibadet ve taate vermiş erkekler ve kadınlar, niyet ve davranışlarında doğru ve samimi olan erkekler ve kadınlar, sıkıntılara göğüs geren erkekler ve kadınlar, gönülden saygı ile Allah'tan korkan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, nefislerini kontrol edip her şeyden kaçınarak oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffet ve namuslarını koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı durmaksızın çokça anan erkekler ve kadınlar var ya, işte Allah onlara bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. 33 Ahzab 35. Onların vazifesi Allah'ın çağrısına uymak ve güzel söz söylemektir. İş ciddiye bindiği zaman cihat işlerinde Allah'a karşı verdikleri sözde sadık kalsalardı, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. 47 Muhammed 21. Hadis 54. Abdullah İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: şüphesiz sözde ve işte doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında çok doğru kişi diye yazılır. Yalancılık insanı kötülüklere, kötülükler de cehenneme götürür ki kişi yalan söyleye söyleye Allah katında çok yalancı diye yazılır. Hadis 55. Ebu Muhammed el-Hasan İbni Ali İbni Ebu Talib, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, sana şüphe veren şeyleri bırak, şüphe vermeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin huzurudur. Yalan ise kalbi şüphe ve kuşkuya yöneltir. Hadis 56. Ebu Süfyan Sahr İbni Harp, Allah ondan razı olsun, Bizans kralı Heraklius'la aralarında geçen uzun konuşmayı naklederken şöyle demiştir: Heraklius, o peygamber olduğunu söyleyen adam size neler emrediyor diye sordu. Ben de sadece Allah'a kulluk etmeyi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı, atalarımızın din olarak kabul ettiklerini terk etmeyi söylüyor ve bize namaz kılmayı, söz ve işlerimizde doğru olmayı, iffetli yaşamayı ve akrabayla ilgilenmeyi emrediyor dedim. Hadis 57. Ebu Sabit, Ebu Said ve Ebu Velid künyeleriyle tanınan Bedir mücahitlerinden Sehl İbni Huneyf'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bütün kalbiyle, samimiyetle şehit olmayı isteyen kişi yatağında ölse bile Allah onu şehitler mertebesine ulaştırır. Hadis 58. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: önceki geçen peygamberlerden biri düşmanla savaşmaya çıktı. Hareketinden önce ümmetine şöyle dedi: İçinizde yeni evlenmiş ve gerdeğe girmemiş olan kimse, yaptığı evin çatısını henüz çatmamış olan kimse, gebe koyun ve deve alıp doğurmasını bekleyen kimse benim arkamdan gelmesin. Bu sözleri söyleyip yola çıktı. İkindi vakti veya ikindi vaktine yakın bir zamanda köye, yani düşman yurduna vardı. güneşe hitaben, sen de ben de Allah'ın emriyle hareket ederiz dedikten sonra, Allah'ım güneşin batmasını geciktir diye dua etti. Allah da orayı fethedinceye kadar güneşin batışını erteledi. Nihayet elde edilen ganimetler bir araya getirildi. Onları yakmak için gökten ateş indi fakat yakmadı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İçinizde ganimette mal aşırmış hainler var. Her kabileden bir adam bana biat etsin," dedi. Biat esnasında bir adamın eli Peygamberin eline yapıştı. O zaman Peygamber, "Hıyanet sizdendir. Hepiniz kabile olarak bana biat edin," dedi. Biat esnasında iki ya da üç kişinin eli Peygamberin eline değince, "Hıyanetle aşırılmış mal sizdedir," dedi. Adamlar sığır kafasına benzer altından yapılmış bir baş getirdiler. Peygamber bunu ganimet malları arasına koyunca ateş geldi ve hepsini yaktı. Çünkü ganimet bizden önce hiçbir peygamber ve ümmetine helal değildi. Allah zayıflığımızı ve acizliğimizi görünce ganimeti bize helal kıldı. Hadis 59. Ebu Halid Hakim İbni Hizam'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Alıcı ve satıcı pazarlığı bitirip birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer alıcı ve satıcı karşılıklı olarak doğru olurlar, malın durumunu ve paranın ödeme zamanını güzelce açıklarlar ise alışverişleri bereketli olur. Eğer malın aybını gizler ve ödemeyi aldatarak yapıp yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi kalmaz."
13: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Reklamlar.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Ehad'den Ekber'e. İslam dininin öngördüğü prensipler sayesinde ve hakkın ve adaletin yeryüzüne yerleşmeye başlamasıyla birlikte zayıflar itibarlı olmaya, kimsesizler şeref kazanmaya ve topyekün bütün inananlar yücelmeye başlamıştı. İşte Mekke müşrikleri bunu bir türlü kabullenemedi, gurur ve kibirlerine yediremedi, çılgına döndü ve derken akla hayale gelmedik işkencelere başvurmaya başladılar. Ancak sonunda şu gerçek ortaya çıkmış oldu. Bir kısım kafirler ve müşrikler mazlumlara acımasızca reva gördükleri zulümleriyle tarih sayfalarını kirletirken, Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine inananlar da gösterdikleri azim, sebat ve metanetle tarih sayfalarını süslüyor, şereflendiriyor ve dünyayı yaşanacak bir hale getiriyorlardı. İşte bu noktada tarihte son derece hüzünlü ama o kadar da şerefli ve düşündürücü olan hadiselerden birisi hiç şüphesiz Ehad'den Ekber'e şeklinde karşımıza çıkan, bizlere göz kırpan ve parmak ısırtan hadisedir. İlk iman edenler arasında çok garip ama pek aziz bir insan vardı. Bilal-i Habeşi Hazretleri. Bilal-i Habeşi radıyallahu an imanını gizlemeyen, Müslüman olduğunu açıklamaktan çekinmeyen ve bu yüzden de intisap etmekle şeref duyduğu yüce İslam dini uğrunda her türlü eza ve cefaya göğüs geren ve her türlü tehlikeyi göze alan ilk çilekeş Müslümanlardandır. Bilal-i Habeşi radıyallahu an asıl müşriklerden Ümeyye bin Halef'in kölesidir. Ebu Cehil Hazreti Bilal'i sık sık alıp Mekke dışına götürür, kızgın kumlara yatırır, sonra da ellerinden ve ayaklarından bağlayıp güneşin kavurucu sıcağı altında öyle bırakır ve putlara tapması için akla ve hayale gelmedik baskılar uygular veya uygulatırdı. Hazreti Bilal radıyallahu anh ise kafir ve zalimlerin bu akıl almaz baskıları ve zulümleri altında inlerken onların o çirkin suratlarına şamar indirircesine bir tek söz söylüyor. Bir tek kelimeyle direniyor ve şu en yüce hakikatle cevap veriyordu. Allahu Ehad. Allahu Ehad. Allahu Ehad. Yani Allah birdir. Allah birdir. Allah birdir. Hazreti Bilal-i Habeşi bir gün imanından ötürü zulüm gördüğü ve Ehad Ehad diyerek imanında ne derece samimi olduğunu gösterdiği bir anda Varaka bin Nevfel yanından geçiyordu. Onun bu acıklı ve dayanılmaz derecede gayet ağır şartlar altında yaşadığını ama buna rağmen imanından ve davasından taviz vermediğini görünce ona döndü ve mealen şöyle dedi. Ey Bilal, Ehad, Ehad, eğer benden önce ölürsen var ya, senin mezarını türbe yapacağım. Çünkü sen bu samimi halinle her zaman ziyaret edilmeye layık birisi olduğunu gösteriyorsun. Varaka bin Nevfel'e bunu söyleten ve kafirleri çatlatan Allah birdir sözü öyle normal bir söz değildi. Mekke havalesinde çınlayan ama anında yeri ve göğü inleten bu söz, arşa yankılanan, yüce rahmeti coşturan, melekleri temaşa etmeye koşturan, ve Asuman'a sevinç gözyaşları döktüren son derece bereketli ve etkileyici bir sözdü. Hazreti Bilal'in iman ve sadakat dolu tertemiz kalbinin zümrüt tepelerinden süzülüp akan cihanın bu en kutsi sözü, kendini dünya tarihinin en şerefli sinesine emanet ediyor ve o günden beri bütün gönül yamaçlarını kuraklıktan, bütün ruhları ızdıraptan ve bütün akılları bunalımdan kurtarmaya ve bütün mazlumlara derin bir nefes aldırmaya devam ediyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Bilal-i Habeşi'yi Ümeyye bin Halef'ten satın aldı ve onu azat etti. Hürriyete kavuşan Hazreti Bilal radıyallahu an, Hazreti Ebubekir'e şöyle dedi: "Sen beni kendin için mi azat ettin, yoksa Allah için mi? Şayet beni kendin için azat ettiysen, ben ömrümün sonuna kadar sana hizmet edeyim. Yok, eğer beni Allah için azat ettiysen, o takdirde ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalıp ona hizmet etmek istiyorum." Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ona şu cevabı verdi: "Artık sen tamamen hürsün ve bundan sonra dilediğin şekilde hareket etme hakkına sahipsin." Bilal Habeşi radıyallahu an, bugünden itibaren Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayrılmadan onun hizmetinde bulundu. Ezanla ilgili rüya görüldüğünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ezanın Hazreti Bilal'e öğretilmesini ve ezanı onun okumasını emir buyurmuşlardı. Artık İslam'da en gür sesli ve en parlak simalı olan ilk müezzin olma şerefi ona ait olmuştu ve artık o sonsuzlara kadar hep bu yüce şerefle yad edilecekti. Hazreti Bilal ezan ve namaz vakti geldiğinde bunu bildiği halde edebinden, saygısından ve onun bu mübarek sesini işitmekten çok hoşlandığından dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Ya Bilal, haydi kalk da ezan oku" şeklindeki emrini bizzat duymadıkça ezanı okumazdı. İşte Hazreti Bilal'in Efendimiz aleyhissalatu vesselama karşı duyduğu sevgisi ve edebi, saygı ve bağlılığı bu derece sonsuz idi. Şimdi hakiki hikmet ve temiz gönül ister ki Hazreti Bilal'in iman noktasında gösterdiği bu derece yüksek sadakati ve Efendimiz'e karşı gösterdiği bu derece derin edebi ve saygısı bu dünyada bile karşılıksız kalmasın. Nitekim de öyle oldu. Yıllar sonra Mekke fethedilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında dikilmiş ve mübarek gözleriyle birisini arıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz yanına sokulup kimi aradığını sorduklarında Bilal-i Habeşi'yi aradığını söyledi. Bilal Habeşi radıyallahu an koşarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelince iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona mealen şöyle dedi: "Bilalciğim, bundan yıllar öncesini hatırlıyor musun? Hani müşrikler iman ve İslam'dan döndürmek için seni tutup kızgın kumlara yatırıyor ve başını kumların içine sokuyorlardı. Ama sen dininden taviz vermiyor ve onlara cevap olarak sadece Allahu Ehad, Allahu Ehad, Allahu Ehad, yani Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir" diyor ve sebatle sadakatini gösteriyordun. İşte Bilalciğim, senin yıllar önce o kritik anlarda gösterdiğin samimiyet ve sadakatine karşılık olarak şimdi gel de Kabe'nin üzerine çık ve o gün kumlara Allahu Ehad diyerek Yüce Allah'ın birliğini haykırdığın gibi şimdi de Kabe'nin üzerinde Allahu Ekber diyerek ezanı oku ve oradan Yüce Allah'ın büyüklüğünü bütün aleme ilan et. Evet, yüzü yerlerde sürünürken ve ölümle pençeleşirken Allahu Ehad deyip imanındaki sebatını ve bağlılığındaki sadakatini gösteren Bilal-i Habeşi radıyallahu an bu sadakatine karşılık olarak o zamandan yaklaşık 20 yıl sonra Mekke'nin fethedildiği günde sadık yaranlarına vefasını göstermek için fırsat kollayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emriyle ezan okumak üzere Kabe'nin üzerine çıkıyor ve orada Allahu Ekber diyerek ezan-ı Muhammedi'yi okuyordu. İşte Ehad'den Ekber'e olan unutulmaz gerçek. Demek ki sürekli olarak hatırlanmanın, unutulmamanın ve uzun ömürlü olmanın yolu kendimizi unutmamasını istediğimiz yüce zatı hiçbir zaman unutmamak, meydana gelen her hadisenin ve eşyanın yüzünde onun sonsuz olan kudretini, sınırsız olan ilmini, engelsiz olan iradesini, her şeyi içine alacak derecede engin olan rahmetini, son derece haşmetli olan saltanatını ve gayet kapsamlı olan hikmetini görmek, sonra da bununla yetinmeyip onu unutmadığımızın alameti olarak rızası doğrultusunda hareket etmektir. Özellikle de kritik anlarda ve ağır şartlar altında kaldığımızda onu ve ona ait şeyleri tereddütsüz bir şekilde tercih etmek ve içimizde ona karşı ciddi bir aşk, şevk ve iştiyak taşımaktır. Çünkü kalpler ve hafızalar onun elindedir. O, dilediklerini hafızalara yerleştirir ve onları daima hatırlatır, dilediklerini de hafızalardan siler ve onları hemen unutturuverir. Hem sen Allah için iyilik yapmaya, sabretmeye ve sadakatini göstermeye devam et. Velev ki dağın altında, denizin dibinde ve hiç kimsenin göremeyeceği en gizli bir yerde olsun, merak etme. Onu kimse bilmese bile Yüce Allah bilir ve Yüce Allah'ın bilmesi senin için yeterlidir. Bilal Habeşi'nin gerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gerekse onun sadık yaranlarına bir an önce kavuşmak için duyduğu hasret de dillere destandır. Şöyle ki, Bilal-i Habeşi radıyallahu an ölüm döşeğindeyken hanımı ne kadar üzgünüm diye sızlanırken, o ise ruhunda duyduğu samimi dostlarına kavuşma sevincinin ifadesi olarak mealen "Oh, ne kadar hoş ve ne kadar sevinçliyim. Bana ne mutlu ki ben hemen yarın sevdiklerime, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ashabına kavuşacağım" diyordu. Zira kişi sevdiğine kavuşmayla mutlu olurdu. Alem sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştu. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce bir sevgi medeniyeti oluşturmuştu. Kendisini sevdiremeyenin davasına taraftar bulması, etrafına insan toplaması ve gönüllerde bu denli etkili fırtınalar estirmesi mümkün değildir. Faruk Kainat, yani kainatın gurur kaynağı olabilmek, herhalde yolu bu denli sevgi ve muhabbetten geçenlerin işi olsa gerektir. Herhalde fedake ebi ve ümmi ya Resulallah, yani anam babam sana feda olsun ya Resulallah hitabı sevgi yumağının sonucudur. İşte Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh da bu aşıklardandır. Cenab-ı Hakk'ın onun iman, azim, aşk ve sebatından bizlere de nasip etmesi duasıyla.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5 bin lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
1: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
5: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
7: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Müslümanlar,
2: konuya girmeden önce bir hadis-i şerif var, onu size hatırlatacağım. Hadis şöyle, Abdullah İbn Abbas diyor ki, bir gün Hazreti Ebubekir Resulullah dedi ki, ya Resulullah, saçına ak düş. Resulullah vefatında 20 kadar tüy varmış, fazla değil mi? Saçına ak düştü diyor. Diyor ki, beni Hud, Vakıa, Mürselat, Amme Yetesâlûn ve İzzeşşemsü Kübbüret sureleri ihtiyarlar. Bu surelerin birincisi olan Hud da peygamberlerin kıssası, çok özet olarak en detaylı bir şekilde o surede geçiyor. Başka surelerde bir peygamber daha fazla anlatılmış olabilir, fakat Hud da bir bütün olarak anlatılıyor. Şahıkları 12 sayfa. Vaktimiz oldukça Hud suresini okursak peygamberlerin hepsinden malumat bir bütün olarak almış oluruz. Resulullah'ı da yaşlandıran surelerden biri de Hud başta geliyor. Tirmizi'de geçiyor bu hadis. 3297 numaralı hadis-i şerif. Şimdi özetle her peygamber hakkında bir şeyler zikrettikten sonra kitaptan, tefsirden okumaya çalışacağım. Hazreti Nuh aleyhissalatu vesselam, Hazreti Nuh ile Hazreti Adem arasında 8 kişi oldu. Yani babası filandı. Babasının adı Lamik. Lamik ondan sonra filan Adem'e dayandırılıyor ki, yani 9 kişiden sonra 9. kişi Hazreti Adem. Yakın Hazreti Adem, onu demek istiyorum. Bu nerede doğdu? Allahu alem. Nerede vefat etti yer olarak, o da Allahu alem, bilemiyoruz. Ömrü ne kadardı? Kur'an'ın ifadesine bakarsan peygamber olarak 950 sene kaldı Kur'an'da zikrediliyor. Peki peygamber olarak 950 kaldı ise ondan önce ne kadar hayat geçirdi, onu bilemiyoruz. Fakat 950 Kur'an ifadesiyle sabit. Tevrat'ta peygamberlerin hayatıyla ilgili malumatlar veriliyor, yaşlarıyla vesaireyle, ama daha önce de okuduk, Tevrat'ın durumu belli. Yani kaybolmuş, tekrar bulunmuş gibi olmuş, yakmışlar, değiştirmişler, o kadar güven telkin etmiyor ki, diyelim ki ömrü bu kadar. Görünen o ki, yani şeylerden anlaşılan o ki, Hazreti Nuh'dan önce putperestlik yok. Yani insanların Allah'ı bırakıp başka şeye tapmaları yok. Bu iş Hazreti Adem'in diyelim 9. torunu olan Hazreti Nuh zamanında başlamış. Kendilerine özel putlar var, çeşitli hayvanları sembolize ederek tapmaya başlamışlar. Kur'an'da Nuh suresinde geçtiğine göre Ved, Suva, Yavuz, Yavuk, Nasır diye 5 tane putları var. Tek put sistemi değil. Yani bu 5'ine de artık denk mi tapıyorlardı, münasebetlerde birini mi kutsallaştırıyorlardı, bilemiyorum. Hazreti Nuh tabi bunlara karşı mücadele ediyor. Yapmayın diyor, uzun da bir ömür. İşte Allah'a kulluk edin. Diyor ki Kur'an'da, ben onları ulu ortada davet ettim, bağıra çağıra da davet ettim, gizli de davet ettim, hiçbiri fayda vermedi. Hazreti Nuh'un kavmi putperestliğinde çoğuları giderek, fazla da başımızı ağartma, yapacağım bir şey var da Allah size böyle yapar diyor, yap diye meydan okuyunca Hazreti Nuh Yüce Mevla'ya yalvarıyor, ya Rab, bu kavmimin hali ne olacak? Yüce Mevla da bildiriyor ki, sana şu an iman edenler dışında bundan sonra kimse iman etmeyecek. Sonra Hazreti Nuh diyor ki, ben öğüt de versem de size faydası olmaz ki. Ve meşhur duasını yapıyor. Rabbi la tezer alel ardi minel kafirine deyyara. Rabbim yeryüzünde kafirlerden hiçbirini bırak. Çünkü onların doğurdukları da kafir ve facir olur. Yani burada bir şey vurgulamak istiyoruz ki bir peygamber Resulullah çeşitli sıkıntı durumlarında Cebrail gelerek istersen şu şeyi yapayım bitsin bunlar dediğinde yapma ola ki soylarından tevhid ehli gelir diye Resulullah hayır diyordu. Niye Nuh böyle dua etmiş? Aceleci mi? Hayır. Nuh'a senin kavminden artık bundan sonra kimse sana iman etmeyecek. Ayeti gelince bu duayı etmiş. Yani kafirler yaşamasın, kahrolsun, gitsin. Madem hiç kimse iman etmeyeceği belliyse. İşte Hazreti Nuh'un bu duasından sonra Yüce Mevla buna diyor ki vapur yap. Vapuru nasıl yapacağını bilemiyor. Bu bilemiyor. Bunu tarihten anlatıyorum hadiste. Deniliyor ki kendisine bir tavuğu kes ye, onun iskeletine göre bir vapur yap. O da ona göre yapıyor ve emrediliyor ki sana iman edenleri al, bir de topraktan normal oluşmayan hayvanlardan, büyükbaşlar gibi ikişer çift al, bir çift değil, ikişer çift al, artık dünyaya bir felaket gelecek ve şu tandırı suyla kaynayınca ondan sonra Yüce Mevla diyor ki bütün dünyayı su kapladı, herkes boğuluyor ancak vapurda olanlar hariç. Burada Hazreti Nuh'un imtihanı bizzat kendisinin hanımı Hazreti Nuh'a itaat etmiyor, boğulanlardan oldu. Bu canını o kadar yakmıyor, kadının herhalde yaptıkları var. Öz oğluna, bu suresinde geçtiği gibi, gel şu an bu bildiğin gibi bir su değil, her tarafı kaplayacak bin vapura demesine rağmen cevabı şöyle oluyor. Kur'an'daki ifadesiyle se'evi ila cebelin ya'simuni min elme. Şu anda dağa sığınırım, dağ beni sudan korur. Yani dağın tepesine çıkarım. Hazreti Nuh diyor ki la asina yevme min emrillahi illa men rahim. Allah'ın emrinden bugün kimse kurtulamaz ancak Allah'ın merhamet ettikleri ki onlar da vapurda olan. Ayet diyor ki وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْتُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Nuh'la oğlunun arasına bir dalga geldi, o da boğulanlardan oldu gitti. Baba ciğeri dayanamıyor. Ya Rab, yine Hud suresinde geçiyor. Sen benim ehlimden kimseyi boğmayacağını, öldürmeyeceğini vaat etmiştin. Vaadin haktı. Niye böyle oldu? Cemevla diyor ki ey Nuh, o senin ehlinden değil, yaptı çünkü senin davana uygun değil. Sonra böyle çok ileri gidersen cahillerden olur. Diyor ki ya Rab sana sığınırım cahillerden olma. Yani en önemli ibret bölümlerinde de zikredeceği olursa olay öz oğlu orada boğulup gidiyor. Her insan bu tür imtihanlarla karşılaşabilir. Kendisine teselli var. Hazreti Nuh gibi bir baba da bunu görmüş. Tufandan sonra gemi geliyor. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ diyor Kur'an-ı Kerim'de. Cudi denilen yerde tam karar kıldı, vapur. Neresi o Cudi? İşte filan dağın başıdır, budur. Büyük bir ihtimalle diyenler de varsa da Allah'u var. Ve ondan sonra insanlık tekrar çoğalıyor. Dolayısıyla Hazreti Nuh'a da diyorlar ki beşeriyetin ikinci babası. Vapura aldıkları dışında her şey yok olmuş. Kendi oğullarından ve vapura alıp iman edenlerden insanlık tekrar çoğalmış. Hazreti Nuh'un özetle kıssası böyle. Bunun lazım peygamberlerden biri de Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam. Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh'tan 9 kuşak sonra geldi. Yani Hazreti Adem'e 18 kişiyle dayandığı zikrediliyor. Allahu alem. Kur'an'da böyle bir şey yok. Yani Hazreti Adem'in kaçıncı torunu oluyor? oğlunun oğlunun oğlu 18. kişi oldu söyleniyor. Hazreti İbrahim nerede doğdu? Feddan-ı Aram denilen bir yer. Feddan, Aram. Feddan'ın manasını Arapça değil, başka dillerden, Keldani dilinden, Süryanice'ye yakın yani. Ya Harran'ın bir ilçesi, yani Harran'a bağlı Urfa'nın Harran var ya, bugün sınırları esas alacak olursa Türkiye'ye dahil olan tarafında veya Harran Ovası'nın uzantısının İrak tarafı. İrak tarafı ağır var. Hazreti İbrahim orada doğuyor, seyahatları var. Nemrut'ta işte meşhur olayları var. Onu özetleyecek olursak, Hazreti İbrahim'in imtihanı da putperestliğe kendi karşı oluyor. Fakat babası bu işi yapan, Azer denilen kişi bu işi yapanlardan biri. Hazreti İbrahim'in Kur'an'daki ifadesi, babasının adı Azer. Tarih kitaplarında, eski tarihlerde, babasının adı Tarih, tarih değil, tarih. E nasıl oluyor Azer, biz biliyoruz bu tarih. Onun için bazı alimler diyorlar ki bu onun babası değildi, fakat saygıdeğer bir insandı, babası gibi denildi ise de bu görüş doğru değil. Gerçekten babası, asıl adı Tarih, fakat mesleği gereği adına Azer denilmiş. Ne demek Azer? Marangoz mu demek? İhtimal. Saygıdeğer bir insan mı demek? Değil. Arapça olmadığından, diğer dillerde olmadığından, yani marangoz Tarih veya saygıdeğer Tarih gibi söylüyorlar. Fakat Kur'an'da ve izgale İbrahimu li ebihi Azer'e, hatırla o zamanı ki İbrahim babası Azer'e demişti ki. Aynı baba ifadesi geçiyor. Azer'in oğlu. Putlara tapmayın diye bazen milletle, bazen öz babasıyla, bazen o zamanın kralı büyük bir ağırlıkla meşhur Nemrut. Nemrut'la devamlı cederleşme yapmış. Bu Hazreti İbrahim de tartışmalarda müthiş ikna gücüne sahip. Buna rağmen insanlar burnunun doğrultusunda giderse onları çevirecek kimse o maalesef. İman etmemişler. Hazreti İbrahim bu defa bildiğiniz gibi ben bu putları halledersem ola ki bunlar anlarlar, bunlar kendisini savunamayacak şeylere taptıklarını da Allah'a dönerler diye hepsini kırıyor, Enbiya suresinde geçtiğine göre en büyüğünü bırakıyor. Geldiklerinde diyorlar ki bunu kim yaptı? Millet birbirine diyorlar bir genç vardı, putları böyle eleştiriyordu, olsa olsa o olur. Yani adres Hazreti İbrahim'e çıkıyor. Hazreti İbrahim'i sorguladıklarında, muhakeme ettiklerinde diyor ki ben değil, şu büyükleri kır. Orada diyor ki ayetin ifadesi, başlarını yere eğdiler, başlarını aşağı doğru eğdiler. Yani kırıldı deseler bir bela, demeseler bir bela. Kırmadıysa size ne faydası var? Kırdıysa niye öbürlerini öldürdü gibi. Sonra diyor tekrar böyle kendilerine geldi dediler, biliyorsun ki bunlar böyle konuşmayan bir iş yapamayan yaratıklar, nasıl büyüğü bunları kırar? Hazreti İbrahim de dedik ya, delilleri getirmede çok konuya hakim, aklı racik birileri. Diyor ki madem ki bunlar kendilerini savunamadılar ve bu en büyükleri de bunlara kıramaz diyorsunuz, niye bunlara tapıyorsunuz? Bunlar gönül isterdi ki bu tebliğden sonra akıllarını başlarına alsınlar. Dediğim gibi insan kendisini yüzü tabiri caizse dönünce, kafasını şartlandırınca ne söylersen söyle, ah şöyle gidiyor. Günümüzde de bu tür inatçarları görürseniz, acaba biz tebliğ edemiyor muyuz mu diye düşünmeyin. O da olabilir. Fakat Hazreti İbrahim'den daha iyi bir tebliğ edecek. Etmiş, buna rağmen adamlar yine bildiklerini okumuşlar. Mahkeme, divan kuruyorlar. Ne yapalım, ne yapalım? Tarihte görülmedik bir ceza veriyorlar. Normal insanları çeşitli öldürme sistemleri var. Diyorlar bunu orta yakalım çünkü suçu büyük. bağıra bağıra can versin ki alemi ibret olsun, kimse böyle bir iş yapmasın. Yarın kalkar bir serseri de bu işi yapabilir. Atıyorlar ateşe, Yüce Mevla'nın buyurduğu gibi قُلْنَا يَا نَارُ كُولِي بَرْضًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيمِ Dedik ki ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ol, esenlik ol. Müfessirler diyorlar soğuk ol dediğinde İbrahim ölüyordu. Sıfırın altına çok kaçmış. Selam ol deyince yani vur dedik de öldür demedik manasına biraz geliyor. Hazreti İbrahim orada kurtuluyor. Kurtulduktan sonra ikinci bir ölüm teşebbüsüne geçtiler, geçmediler. Güçleri yetti, yetmedi. Korktular, korkmadılar. Bu ateşte yanmadığına göre buna bir şey olmaz dediler bile. Ama bilinen bir şey var ki Hazreti İbrahim diyor ki buradakilerine madem benim davetim ulaşmıyor, işte o sıra bugünkü Urfa'daki Harran'a gel. Harran'a geldiği kesin. Ama acaba Harran'dan Urfa'nın bizzat içine de geldi mi gelmedi mi? Urfa o sıra Harran'ın bir parçası mıydı? Urfa'nın adı Reha, Rekke eski adları. Ur aslında Urfa değil, başka bir yer. Yani Irak'ta şu anda eserleri kalan bir yer. Ur'a gittiği kesin. Ur deyince Urfa diye de yorumluyorlar. Fakat Harran bölgesinde kalıyor. Davetimi belki burada insanlara kabullendiririm diye. Orada da kendisini dinleyen kulaklar bulamayınca Filistin'e göç ediyor. Nablus diye şu anda bilinen şehirde kalıyor. Filistin'de de davası bulamayınca revaç, o zamandaki Firavun'un hakim olduğu Mısır'a gidiyor. Mısır bir dönem Firavun'un yani Kriptilerin elinden Amalika diye adlandırılan Heksosların eline geçmiş. Heksoslar döneminde Hazreti İbrahim Mısır'a gidiyor. Orada ağır bir imtihan geçiriyor. Kendisiyle birlikte götürdüğü hanımı Sare'ye zamanın kralı el koymak istiyor. Allah onu oradan kurtarıyor. Adam ona yaklaşamıyor, el süremiyor. Bu hadisi şerifte geçiyor. Sahih hadis. Bu Kur'an değil. Bu Sare olayı. Ondan sonra Hazreti Hacer'i buna hediye ediyorlar ki senin bu hanımına hizmet etsin. Hazreti İbrahim Mısır'da uzun zaman durduktan sonra yanında birlikte kardeşinin oğlu Lut da gitmişler Mısır'a. Mısır'dan ayrılırken demişler ki hepimiz bir yere gitmeyelim, herkes bir bölgede davet etsin. Hazreti Lut, işte bugün Lut gölü var ki ölü göl diyorlar, tatlısı kokuyor, fosfatların merkezi. Oraya gidiyor ki oranın bir adı da Sadum denilen yer, yani Ürdün toprakları. Hazreti İbrahim de Halil diye şu an Filistin'de adlandırılan, yani kendi adıyla adlandırılan yere dönüyorlar. İşte Hazreti İbrahim'in orada bulunduğu zaman meleklerin gelip ziyaret olayı var, malumunuz. Diyorlar ki işte geliyorlar, onlara hemen bir buzağı kesip getiriyor, füryan olarak sunuyor. Bakıyor ki meleklerin eli ona ulaşmıyor, korkuyor yemeğini yemeyen misafirler acaba bana ne yapacaklar diye. Sonra diyorlar bizler meleğiz, iki şeyi bildirmek için geldik. Bir, Lut'un kanı artık yok olacak, onu söyleyeceğiz Lut'a. İki, senin her ne kadar 90 veya 80 yaşlarında Hazreti İbrahim o sırada. Yaşın ileriyse de şu önce çocuğu etmeyen hanımın Sare'den bir oğlan olur. İşte Hazreti Yahu. Ve o Kur'an'da diyor ki hanımlar dediler ki işte haber verildi ki böyle bir çocuğun olacak. Ellerini yüzüne vurdu. Eyvah bu yaşta da benim nasıl çocuğum olur ben? Çocuk etmeyen kısır bir kadınım. Dediler ki Allah'ın emri tamam bitti. Hazreti İbrahim ikinci bir imtihanla karşılaşıyor. Senin o Mısır'dan aldığın ve cari olarak hanımına verilmiş, hanımı da ona hediye etmiş, o da onunla evlenmiş. Bu Hacer var ya, Bunu o ondan da bir oğlu olmuş ya İsmail, Hazreti İsmail. Hazreti İsmail ile Hacer'i götürüp Vadil Kur'a denilen Mekke'de çölde bırakıp arkana bakmadan geleceğiz. Hazreti İbrahim gidiyor, bu hadisle sabit, bu bölüm. Oğlunu Hazreti Hacer'i orada bırakıyor, arkasına bakmadan yürüyor. Çölde kaybolmak üzere Hacer bakıyor ki iş çok ciddi. İbrahim bir kırbenin içinde hurmaları ve bir kırbenin içinde de suyu bırakmış gidiyor. İbrahim hiç geri dönüp bakmıyor. Koşuyor, onu yakalıyor orada, diyor ki niye sen böyle yapıyorsun, bizi bu çölün ortasına kuzgunlara yem olarak bıraktın gidiyorsun? Rabbim mi sana bunu emretti, sen mi yapıyorsun? Diyor Rabbim emretti. Diyor Rabbin emrettiğine göre o bizi sahipsiz bırakmaz. Hazreti İsmail'in annesi Hacer orada kalıyor. Hiçbir şey yok Mekke'de o sıra. İşte meşhur Zemzem olayı oluyor. Susuzluktan dolayı İsmail'in boynu eğiliyor. İnsan kafasını yukarıda tutamazsa artık ölümü yapar.

Hamdi oğlu. Sahih Hadis. Hazreti İsmail şimdi orada bırakalım. Resulullah'ın 26. dedesi. Hazreti İbrahim'e bağlanır. Kim yoluyla? Hazreti İsmail'le. İsrailoğulları kim yoluyla bağlanıyorlar? Hazreti Yakup'la. Çünkü Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf nereye göç etmişti? Mısır'a. O Mısır'dan İsrailoğulları oldular o yolla. Ondan sonra Hazreti Musa biraz sonra göreceğiz. Onlar oradan aldı, çıkardı. Hazreti İbrahim'in oğlu İshak, İshak'ın oğlu ya. Velhasıl Hazreti İbrahim orada yaşarken bu ikinci imtihanından sonra ihtimal ki oğlu İsmail'i olduktan sonra, yani Hazreti Resulullah'ın dedesi 80 küsur sene yaşamış. Öyle rastgele bir zaman değil. Yer yer oradan Mekke'ye gider gelirmiş. En son işte emir geliyor ki git orada Beytullah'ı oğlunla birlikte yap. Hazreti İsmail işçi, kendi de şey usta olmak üzere bildiğimiz Kabe'yi yapıyorlar. Orada Allah'a dua ediyorlar. Ya Rabbi diyor, ben soyumu çorak bir vadide bıraktım. Ekim mekin yok. Sen bunlara çevreden akıp gelen, uçup gelen, oradaki ifadesiyle, çevrelerden uçup gelen insanlarla bunları rızıklandır. Hazreti İbrahim'in duası işte, görüyorsun. Hakçın bugüne kadar geçerli ya. Bu bir efsane değil haşa. Vakıası var ve yaşıyor. Oradan Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail devam ediyor, gidiyor. Hazreti İbrahim dönüyor o Halil denilen kentte vefat ediyor. Hanımı Sare de orada vefat ediyor. Onların ikisinin de kabri Halil'de ama yerleri belli değil. Nerede olduğunu Allah var. Hazreti İbrahim de özetle böyle. Hazreti Musa, biliyorsunuz ki İsrailoğulların biraz önce dediğimiz gibi Hazreti İshak'ın oğlu Yakub'un, Yakub'un da oğlu Yusuf'un Mısır'a köle olarak satılmasının arkasından Hazreti Yakup oğulları Mısır'a göç ediyorlar. Hazreti Yusuf'un iktidarı eline alması hasebiyle iyi bir konuma geliyorlar. Daha sonra zaman değişiyor. İşte Firavunların hakim oldukları zamanda artık İsrailoğullarının tinetinde de çok malcanlık var, malı sevme var. Mısırlılar bunlar her şeyi yerlerine geçirdiler, altını, şuyu, buyu. Bunları en iyisi köleleştirelim gibi kafalarında fikirler oluşuyor. Erkek çocuklarını hünharca öldürüyorlar. Kız çocuklarını da kendilerine hizmetçi olsun diye saldırıyor. Bu iş tam bu çocukların, erkek çocukların öldürülme döneminde Firavun bunu bir sene erkek çocukları öldürüyor, bir sene öldürmüyor ki kalanlar kendilerini beslesinler. Bir de onlara harcama yapmıyor. Hazreti Harun çocukların öldürülmediği döneme denk geliyor. Kardeşim. Hazreti Musa tam çocukların kesildiği yıla denk geliyor. Annesi bunu doğum yaptıktan sonra 3 ay saklayabiliyor. Sonra korkuyor. Bu çocuğu illa bir gün haber alır keserler. Şu an Çin'de böyle. Türkistanlılar Müslüman olduklarında böyle çocuk sınırı diye bir şey yok. Üçüncü çocuk, iki tane müsaade ediyor Çinliler onlar. Siz duramazsınız, iki tane olur. Para da Çinlerde bir tane. Veya ters olabilir. Çinlerde iki tane, onlar 3 tane de olabilir. Ondan fazla olunca, bebe ses alınca çocuğu öldürüyorlar, yine vurup öldürüyorlar. Anne babaya da 6 ay ceza veriyorlar, ondan sonra serbest bırakıyorlar. Niye? Doğum kontrolü meselesi. Felsefeler farklı farklı. Hazreti Musa'yı annesi 3 ay beklettikten sonra Yüce Mevla ona kalbine dolduruyor ki sen sandık gibi bir şey yap. Bunu at suya, dalgasına gitsin. Yani tabiri caizse Nil'ledir. Hazreti Musa sandığın hiç akıl, Hazreti Musa'nın bacısına da diyor ki sen bu olayı takip et bakalım ne olacak. Kızcağız ya, kimse şüphelenmiyor. Firavun ailesi balık tutma yolundayken sandığı buluyorlar. Getiriyorlar, açıyorlar, içinde bir genç. Firavun durumu fark ediyor. Kim atar çocuğunu nehire?
Belli ki İsraillilerden bir tanesi doğdu, öldürülmemesi için.

0: priyatıyla olursa olsun, fakat hanımı ki biliyorsunuz Nümune Hanım olarak Kur'an'da zikredilen, diyor ki Hazreti Meryem'le olan Nümune, Hazreti Lut'un karısıyla Nuh'unki de ters taraftan Nümune. İkisi de iki kadın, örnek kadınlardır, iki kadın da kötülükte örnek kadınlardır diyor Kur'an-ı Kerim. Diyor ki öldürme, Allah'ın kaderi Firavun'un çocuğu olmayan birileri, zürriyetsizler. O dönemdeki Firavun, Firavunlar 3500 sene iktidar sürmüştür. Yani böyle bir iki kişi değil, Firavun demek kral demek zaten. Hazreti Musa ile bu işleri yapanın adı Hofo, yani H harfiyle. Hofo Firavun yani. Çocuk etmediğinden dolayı bunu alıyorlar. Çocuğun bir durumu var, kimsenin memesine emmiyor. Bu defa o kız kontrol ediyor ya, ne olduğunu takip ediyor ya, diyor ki ben bir kadın biliyorum, bu bunu emzirebilir. Kim? Getiriyorlar annesini, Hazreti Musa ondan emiyor. Annesi emdiriyor, sonra Firavun'a veriliyor. Ayetin ifadesiyle Firavun ve ordusu bilmeden düşmanlarını kendileri büyüttüler. Şimdi kralların sarayında bir bebeğin büyümesini ne kadar taltifli büyüyeceğini siz takdirin. Oradan sonra Kur'an orada büyürken neler oldu neler olmadığı bize anlatmıyor. Pilot şeyleri attır. Bir gün bir Kıptiyle yani yerli Mısırlıyla bir İsrailoğlu kavga ederken Musa diyor ki ulan yetmedi mi devamlı bunları köle gibi böyle şey ediyorsunuz. Ayetin ifadesiyle fe ve kezehu Musa, ve keze demek yumruğuyla vurdu. Yani parmaklarını çekti böyle top yaptı bir tane vurdu. Fe kaba aleyhi onu öldü. Adam ölüyor Kıpti bir yumruk. Öldükten sonra Hazreti Musa diyor ki bu çok kötü bir şey. Ben zulüm ettim. Ya Rabbi sen beni affet. Çünkü öldürülmesi gerekmezdi. Tehdit edilmesi. İşte peygamberler haram işler mi işlemez mi de biraz da burada düşünelim. Normalinde onu vurma, öldürme, cinayet kastıyla yapmamış. İncitme kastıyla yapmış. Helal gibi bir şey yapmış ama durum kötüye gitmiş. Yani peygamberler bilinçli bir şekilde böyle büyük günahları yapmıyor. Hazreti Musa'nın bunu yaptığını duyunca bu iş kapanabilirdi. Ertesi gün o İsrailoğullarından olan bakıyor ki yine bir başkasıyla kavga ediyor. Bu defa diyor senin yüzünden dün ben böyle yaptım, ona tam hamle yaparken bağırıyor. Dün sen bir adam öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldüreceksin ya Musa? Ulan he, demek ki dünkü adamı öldüren Musa'ymış, Hazreti Musa'nın işi ortaya çıkıyor. Hazreti Musa'nın işi ortaya çıkınca birileri gelip ona nasihat ediyor gizli iman taşıyanlardan, seni öldürecekler Musa bu kişinin karşılığında, terk-i diyar et. Hazreti Musa Mısır'ı bırakıyor, Sina çölünden yürüyerek Medyen diye adlandırılan şehire gidiyor ki yani Ürdün, yani bugün Akabe Körfezi denilen, Akabe Körfezi var velhasıl İsrail'in elindeki, Akabe Körfezi'ne bakan bir şehir ki adı Medyen. Oraya kadar gidiyor Sina Çölü'nden, 600 kilometre Sina Çölü aşağı. Orada yani nereye gidiyor, neye gidiyor değil, buradan uzak olayım Firavun'un iktidarından da nereye gidersen gideyim, o maksatla. Orada işte Kur'an'ın da bize aktardığı üzere bakıyor ki insanlar hayvanlarını suluyorlar, iki tane iffetli kızcağız koyunlarıyla beraber uzakta duruyorlar. Hazreti Musa niye burada duruyorsunuz? Diyorlar ki işte babamız pirifani birileri gelip burada sulayamıyor. Biz de millet işini bitirsin ondan sonra sulamak istiyoruz hayvanlarımızı. Hazreti Musa öbür taraftaki ağır bir taş varmış kuyunun ağzında, kaldırıyor onu, çekiyor suyu. Koyunları sulayıp erkenden onları gönderiyor. Arkasından da diyor ki ya Rabbi çok zor durumdayım. İnşallah bana buradan bir yol açarsın, bir rızık verirsin. Kızlar gittiğinde Hazreti Şuayb diyor ki niye erken geldiniz? Yani birileri size tamah etti de el suver dedi, ondan mı geldiğini şüpheleniyor, sıkıştırıyor. Normalde beklemeniz lazım. Valla diyorlar, bir genç gördük böyle, çok güçlü, kuvvetli, tek başına kaldırdı taşı, bizi suladı, geri gönderdi. Kızlardan biri de diyor ki, baba bunu işçi olarak çalıştı, faydalı bir adam. Geliyorlar, diyorlar babam seni çağırıyor. Bunlar Kur'an ifadeleri. Babam seni çağırıyor, Hazreti Musa oradan hareket ediyor. Kızlarla giderken diyor, arkamdan gel. Yani ne olur ne olmaz, rüzgar vurur bir yeri açılır diyor. Peygamber'e yakışan bir şey, yolu göz. Varıyorlar oraya, Hazreti Şuayb diyor ki, korkma. Sizin firavunların burada o iktidarının şeyi geçmez. Nüfuzu yoktur, sen kurtuldun, bir şey demezler. Anlatıyor tabi ona, böyle böyle, ben filanlardanım. Diyor ki, ben istersen şu kızlardan ikisinden birini sana evlendireyim ama ya 8 sene veya 10 sene mehir olarak çobanlık yapman şart. Ondan sonra aslında Hazreti Şeyh onu orada tutmak yok ki bakarsın ki gençli durmaz gider, söz verirse bağlık. Evleniyor kızlardan biriyle. Acaba hangisiyle, işte baba bunu kirala, bu iyi yararlı adam diyenden öbürüyle mahsü müfessirine döşeniyorlar, Allah var. Evlendikten sonra 8'i değil 10'u bitiriyor. Yani 10 seneyi bitiriyor. Hazreti Şeyh'in yanında kalıyor. Emir geliyor Yüce Mevla'dan ki Mısır'a dönüp İsrail oğullarını zilletten kurtaracaksın. Çıkar o Mısır. Bu defa diyor ki böyle, Şuayb'e ki ben gideceğim Şuayb Aleyhisselam'a, Mısır'a gideceğim. O sene Şuayb Aleyhisselam da diyor ki bu seneki koyunların ürünü tümü sana. Al götür orada otlat, onlara geçin. Eskiden biliyorsunuz geçim kaynaklarından biri de oldu. Musa koyunlarıyla birlikte dönüyor Medyen'den nereye? Firavun'un Mısır'ına. Nereden gidecek? Sina Çölü'nden. Sina Çölü'nden giderken işte Tur-i Sina denilen yer var ki şu an Yahudiler müthiş kutsuyorlar. Oralarda şehirler var. Tur-i Sina'ya gittiğinde yolu kaybediyor. Gece vakti. Çölden gidiyor. Hayvanlar var. Hanımı da yanında. Üşüyorlar müthiş. Çakmağıyla ateş yapmaya çalışıyor. Çakmağı yapmıyor. Uzaktan bakıyor ki ağaca sarılmış dikenli ağaçlarda böğürtlenimsi ağaçlara sarılan uzun dikenler var. Bir ateş görüyor. Yani normal ağaç yanmıyor, otlar yanmıyor da dikenlerin içinden bir ateş gözüküyor, bakıyor. Diyor ki hanımına, burada dur sen, bu şeyler, hayvanlar da burada. Ben gideyim oradan bir ateş getireyim burada. Belki birileri var orada, onlardan yolu da öğreniriz. Isınma için ateş alır. Gidiyor, oraya bakıyor ki böğürtlenin içinde ateş yanıyor ama ağaç hiç yanmıyor. Garip diyor, bu niye yanmıyor? Yani yanmadan niye ateş var? İşte orada Yüce Mevla sesleniyor ki İnni enallahu rabbil alemin. İşte ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. O ateş Allah'tır, haş olmanaya değil. Yani orada Hazreti Musa orada Yüce Mevla ile ilk konuşmasını yapıyor ve diyor ki çıkar ayakkabıların. Fakhla'na aleyk inneke bil vadil mukaddesi Tuva. Sen kutsal Tuva vadisindesin, ayakkabılarını çıkar. Hazreti Musa ayakkabılarını çıkarıyor. Diyor ki وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُسَى Musa sağ tarafındaki ne? Diyor قَالَ هِيَ عَصَاءٍ اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَى Ya Rabbi, o sağ tarafındaki benim değneğim, asam. Yürürken ona basıyorum. Onunla koyunlarıma otlar döküyorum. Yani ağaçlardan yapraklar döküyorum. Daha benim ondan çok da beklentilerim var. Niye bu kadar uzatıyor? Diyor ki şimdi değneyim dersem kesilirsiniz, biraz uzatayım belki derken nasıl döküyorsun? Yüce Mevla ile konuşurum diyor. Bir insan sevgilisiyle münasebet bulur ki uzatsın. Yüce Mevla diyor at yere bakalım. Atıyor, bakıyor ki yılan, ejderha oradaki büyük yılan yani, hareket ediyor. Musa diyor ki arkasını döndü kaç. Yücel Mevla diyor ki korkma, gel, tut. Geliyor, korka korka tutuyor, bakıyor ki eski o. Baş tarafı ağız olmuş, ilk tarafı böyle ilan gibi ağzını açmış, o arkadan biraz tutup yukarı kaldırınca normal değnek oluyor. İşte orada diyor ki, Musa bir de elini cebine sok çıkar. Sokuyor, çıkarıyor, bakıyor ki böyle güneş gibi parlayan bir şey yok. Yüce Mevla diyor ki, ey Musa işte sana iki tane mucize. Bunlarla birlikte sen git Firavun'a işte tekbir. Özetir. Diyor ki, ya Rabbi benim onlarda geçmişte işlediğim bir suç var. Korkarım beni öldürürler. Kardeşim Harun'u gönder. Sonra onun dili de çok fasih. Hazreti Musa'nın dilinde kekemelik varmış. Sonra mucizelerden biri o kekemelik de gidiyor. Ben de iyi meramımı ifade edemiyorum. Kardeşim Harun'u gönder. Yüce Mevla diyor ki git, Harun da senin yardımcıdır. İkiniz Firavun'a yumuşak sözler söyle. Ha bunu unutmayın ha. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ وَيَشَاءُ Ona yumuşak sözler söyleyin, belki düşünür ve Allah'tan korkar. Hazreti Musa gidiyor, evini biliyor, anasının evi. Çaktırmadan misafir oluyor. Anası onu tabii şeye almıyor, yani kendisinin bulunduğu yere almıyor, yabancı bir adam. Kardeşi Harun çıkıp geldiğinde, anası diyor ki, oğlum buraya bir misafir gel, git bakayım bu kim. Gidiyor, bakıyor, kimsin? Diyor ki, ben Musa'yım. Sarılıyorlar birbirlerine. Niye geldin, hayır ola? Diyor ki, Yüce Mevla seni de beni de vazifelendirdi, Firavun'a tebliğ edeceğim. Annelerine haber veriyorlar, anneleri diyor, eyvah, işiniz perişan, Firavun hiç kabul eder misin? Mahveder, öldürür, gitme yavrum. İkna etmesi mümkün mü Yüce Mevla tarafından emir al? Gidiyorlar Firavun'un karşısına dikiliyorlar. Acaba gittiler direkt vurdular kapısını açtı. Burayı bilemiyoruz. Tevrat'ta geçtiğine göre bir sene gitmiş gelmişler. Randevu alamıyor. Tevrat. Allahu Alem. Nasıl girmişler? Firavun'un güldürücüsü varmış. Yani komikçisi. Komik şeyler anlatıp. Bir gün geliyor diyor ki bugün sana çok daha bir komik bir şey anlatacağım. Şu kapıda bir adam var. Yıllarca gidip geliyor buraya, içeri almıyorlar, zannediyor ki senden başka ilah var. Ulan bu kimmiş, katın içeri diyor. Eğer doğruysa. Katıyorlar içeri, konuşuyor Firavun'la. İşte Firavun orada hatırlatıyor. Elem nurabbike fine ve iden. Biz seni küçükken büyütmedik. Ondan sonra yapacağını yaptın. Yani bir adamı öldürdün. Kaçtın gittin, şimdi de geldin. Mısır'ın mülkiyetini benden alıp İsrailoğullarına kaydıracaksın, öyle mi? Şimdi orada Hazreti Musa'nın tebliği iman etken öte ilk önce bırak da ben İsrailoğullarını alıp buradan çıkayım. Firavun buna razı olmuyor. Gider başka bir yerde bir şey oluştururlar, başıma bela olurlar. Yani ne okulda okutuyor ne okul açtırıyor. Şeyler belaşılık değiştiriyor ama var. Bırak ben okutacağım. Ya olmaz. Niye kardeş? Öyle. Velhasıl Hazreti Musa Firavun'la artık mücadele ediyor. Uzun burayı biraz kısa keseceğim. En son bakıyor ki Firavun Musa'yı ikna edemiyor. Hazreti Musa da Firavun'u edemeyince işte meşhur asasını diyor ki ben sana delille geldim. Yılan gibi gösterince ona elini de cebinden çıkarıp böyle pırıl pırıl parlıyor, aydınlatır bir ışıldak gibi gösterince diyor ki bu belli sihirbaz. Çevreye ilan edin, bütün sihirbazlar gelsin, huzuru meydan olsun, kim kime galip gelirse ondan sonra olur. Sihirbazlarını getiriyor, bir alanda toplanıyorlar, bütün yaptıkları sihiri Hazreti Musa'nın asası yutuyor, sihirbazlar anlıyorlar ki bu rastgele bir şeydir. İşte orada diyorlar ki, bizler Allah'tan başka ilah olmadığını iman ettik. Firavun diyor ki anlaşıldı, siz bunu buna öğretmiştiniz, bu da sizin gitti, geldi, hepiniz bana tuzak kuruyorsunuz, sizi ağaçların dallarında ibret olasınız diye asacak. O sihirbazların meşhur sözü var, فَقْضِي مَا اَنْتَقَوْا Sen dilediğin hükmü ver, اِنَّنَا تَقْتِ هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Sen ancak dünya hayatına son verebilirsin. اِنَّا اَمَنَّا بِرَبِّنَا. Biz Rabbimize iman ettik. لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا. Hatalarımızı affetsin diye. Emre Sedat'ı öldüren İstanbul'u aynı ayetleri hakim okur. فَقْتِ مَا اَنْتَقَاد. Beni kiral mı kabul ediyorsun? Aynı dediğim gibi. Ve yaptılar, hüküm verdiler, onları koşuna indiler, Allah rahmetine. Velhasıl, Firavun onların hepsini astı. Anlaşılan o ki, Peygamber Efendimiz diyor ki, sabaha yavurdular, akşama şehit oldular. Böyle var, kısa mesafede menzil alanlar var. Tarihe örnek insanlar, Allah rahmetine. Niye Musa'yı asmadı? Anlaşılan o ki gücü yetmiyor, asa var, her şeye yarıyor ya. Firavun da yut kese yutar mıydı, yutmaz mıydı? O kadar şeyler yuttuğuna göre ona dokunamıyor. Hazreti Musa ulu orta karşısına çıkmış. Uluhiyetini ifade etmek için çeşitli şaklabanlar yapıyor ama hiçbiri tutmuyor. Yani o piramitlerden yukarı doğru ok atıyor, okların ucu geri doğru kanlı gibi dönüyor kuşlardan. Diyor ki işte Musa'nın Allah'ını öldürdüm, analık kanı burada. O diyor ki Allah işte yukarı ha, öldürdüm gibi. Neler yapmamıştı. Nil ben dur desem durur, ak desem akar. Bu arada Yüce Mevla yine de onlara 9 kadar Hazreti Musa'nın mucizeleriyle belalar imtihan etmiş. Çekirgele, affedersiniz bir pire, tahılları yiyen güveler, kurtlar, Nil Nehri taşmış, oraları almış. Her şey ettiğinde de Musa'ya diyorlar, dua et Rabbim bunu kaldırsın, bundan sonra iman edeceğiz. Kaldırınca geri dönüyor. Bu aşamalardan sonra ya Firavun isim veriyor ki hadi al bu İsrailoğullarını defol buradan, yahut da gizli çıkıyorlar, bunu bilemez. Hazreti Musa İsrailoğullarına haber veriyor, Mısır'ı terk edip işte Kızıldeniz'den karşıya geçmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki denize tam yaklaşınca İsrailoğulları, Firavun da arkadan ordusunu toplamış geliyor. Eyvah Musa, bize yaklaştırır mahvoluruz. Korkmayın diyor, Rabbim benimle beraber. Ayet diyor ki Musa'ya dedi ki asanı vur denize. Denize vurduğunda deniz açılıyor, yani su çekiliyor iki taraftan geri. İsrailoğulları 12 Hazreti Yakup'un 12 oğlunun torunları birbirleriyle kavgalı, aynı yerden geçmiyor. Efendim. Herkese göre bir delik açılıyor, delikler arasında da pencereler oluyor, birbirlerini görsünler giderken. Acaba biz ne olduk diye olmaz. Müthiş bir açılım. Firavun bak şaşırıyor, bu ne iş? Diyor bu açıldığına göre, bizimkiler de diyor ya, doğa, fay hattı, hay hattı var ya teviller ve yani işte sebeplere bağlamalar. Bu diyor ki demek ki deniz şu anda Kızıldeniz böyle yarıldı, bunlar gidiyorsa ben de giderim. Ayetin ifadesiyle tam ortalayınca deniz diyor üzerlerine kapandı. İşte o sıra Firavun ne diyor? قَالَ اَمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الَّذ۪ي اَمَنَتْ بِهِ بَنُوا اِسْرَائِيلِ وَاَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. İman ettim ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah yoktur. Ben Müslümanlardanım. Ayette diyor ki şimdi mi ondan önce isyan bayrağını çektin ve devamında bugün seni vücudunla, cesedinle kurtarıyoruz ki kendinden sonra gelenlere ibret olsun. Firavun'u orada cesedini çıkarıyor. Kim çıkardı, nasıl çıkardı bilemiyoruz vapurlarla şeylerle. İşte mumyalanmış, sonra çıktı geldi bir Firavun'un cesedi. Vah! Mısır Milli Müzesi. Ayet öyle diyor. فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِي بَدَنِكَ. Bedeninle seni kurtaracak. Canlı değil. Hazreti Musa'yı geçirdi şimdi Sina Çölü tarafına. Yani İsrail'e gitme karayolları tarafına. Orada çölde yapmadıkları kalmıyor. Tabi susuz kalıyorlar. Hazreti Musa asasını taşa vuruyor. 12 pınar oluyor ki her biri bir şeyden, her bir kol, torun bir koldan işte. Aynı pınardan kavga eder. Tabii gökten bıldırcın kuşları geliyor, bir de kudret helvaları yağıyor. yiyorlar, içiyorlar, gidelim diyor. O sıradaki tabiri caizse Lübnan, daha iktidarlarının merkezi olan Amalikeler var. Bunlara memleketine gidelim. Diyorlar olaya mı onlar şerli adamlar, biz oraya gidemeyiz. Çölde kalacağız, gitmeyeceğiz. İşte çölde iken gökten de gıda geliyor. Diyorlar biz sabredemiyoruz. Alışmışız değilim mahsullerini işte. Soğan, sarımsak vesaire de olsun. Hazreti Musa da diyor gidin şehre olsun. Gelmiyorsunuz. Orada gidip Yüce Mevla ile konuşması var. Tevrat'ı alıp getirmesi var. Tevrat'ı getirirken 30 gün sizde bulunmayacağım demiş. Fakat 30 gün oruç tuttuktan sonra bir 10 gün daha kalmış. 40'a olmuş. İsrailoğullarının içinden biri Samiri denilen bu fırsatı buluyor. Musa gitti diyor, Allah oralarda arıyor. Allah işte şu, İsrailoğullarının şerriliğine bir örnek bakın. Mısır'dan çıkarken kadınlar Gıpti komşularına giderek diyorlar bizim yarın dini bayramımız, altınlarınızı vermez misiniz fakat? Kadınlar altınlarını veriyorlar, bunlar onların altınlarını alarak kaçıyor. Şimdi Allah onları şeyden geçirmiş ya, ya biz yanlış ettik, bunların altınlarını getirdik. Olur mu böyle bir şey de pişmanlık var. Samiri de diyor verin onları bana. Alıyor bir buzağı yapıyor. Yani sığırın küçüğü. Ağzı delik, affedersin içi delik. Ağzından arkadan hava girince önden böğürür gibi ses. Veya gerçekten Allah ona can vermiş böğürüyor. Bilemiyorum. Ayette diyor ki فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ قُوَى. Onlara öyle bir buzağı yaptı ki böğürüyor. Kim? Samiri. Diyor ki Allah işte bu. İsrailoğulları istisnaymış, altın böğürmez. Nasıl böğürüyor demek ki bir şey var, bu da Allah'tır falan diye. İşte Hazreti Musa oradan geri dönüyor, kardeşi Harun'un saçından, sakalından tutup böyle silkeliyor. Niye bunları böyle bıraktın? O da diyor ki korktum dersin ki sen fitne çıkardın İsrailoğullarının yanında, içinde. Seni bekledim, geldin, ha geleceğini yap. Yüce Mevla da diyor ki bunların tövbesi, iki grubu ayrılarak savaşacaklar. Ölenlerin de tövbesi kabul edilecek, kalanların da. Savaşıyorlar orada, birbirlerini kesiyorlar. Tövbeleri öyle. Ya Rab sen bizi affedin bir şekilde olsun. Bundan sonra Hazreti Musa o çölde ölüyor. Gitmediklerinden 40 sene o çölde dönüp dolaşıyorlar. Sina çölü. Erba'ine senetin Kur'an-ı Fatih. Yani demek ki Hazreti Musa'nın akıbeti Sina çölünde. Nerede? Allah'u Allah.
1: Burada kesiyorum. Sohbetime sona erdiriyorum. Allah yardımcımız olsun.
2: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
3: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
18: Özel FM www.özelfm.net Özel FM.net

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
2: Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: www.donakkuyumcu.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenler. Yeni Ufuklar programındasınız. Ben program sunucunuz Süleyman Karaceli. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın formatını biliyorsunuz. Uzun bir süredir aile, çocuk ve eğitim üzerine bazı değerlendirmelerde, mülahazalarda bulunuyoruz. Paylaşımlarımızı sunuyoruz. Karşılıklı düşüncelerimizi, çocuklarımızın hususan eğitimiyle ilgili karşılaştığımız sıkıntı ve problemleri dile getirme gayreti içerisinde oluyoruz. Efendim, çocuk dediğimiz zaman ailenin varlığı da gözden kaçırılamayacak bir gerçek. Ama aile ve çocuk, eşler arası iletişim, çocuğun huzuru ve mutluluğu, çocuğun sağlıklı bir gelişim gösterebilmesi her şeyden önce sağlıklı bir aile ilişkisine, anne baba iletişimine bağlıdır. Efendim, arzu ederseniz her günkünden farklı bir formatla bugün Yeni Ufuklar programında olacağız. Efendim, dedik ki bu haftaki programımızda arzu ederseniz çocuk eğitimi, çocukların din eğitimi, manevi eğitimi değil. Buyurun, aile içi iletişimden eşler arası iletişim noktasında karşılaşılan sorunlar, problemler, hatta ayrılma noktasına gelebilecek iletişim bozuklukları ve bunları doğuran nedenler üzerinde, efendim, bir psikolog, bir psikiyatrist ya da aile terapisi uzmanı olarak değil ama birer aile reisi, birer anne, birer baba olarak bazı mülahazalarda bulunalım. Bu konularda görüşlerimizi, fikirlerimizi dillendirelim arzusundayız. Efendim, beni dinleyen siz dinleyicilerimiz, benimle şu an birlikte olan sizler de bu programa, bu konuya, bu hususa katkılarda bulunabilirsiniz. Evet kıymetli dinleyenler, içinde yaşadığımız toplumda her ne kadar istenmeyen bir durum olsa da, her ne kadar hepimiz açısından acı olarak tarif edilen bir sonuç olsa da, eşler arasında, aile içerisinde şu veya bu şekilde birbirinden farklı problemler, sıkıntılar kendisini göstermekte. Hatta bu durum ayrılık, yani boşanma noktasına kadar gelebilmektedir. Tabii böyle bir durumun neticesinde eşlerin çektiği sıkıntılar, yaşadıkları problemler bir tarafa, hele varsa çocuklar, çocukların yaşadığı sıkıntılar ise diğer bir tarafa konulsa, zannediyorum anne babanın çektiği problem ve sıkıntılar çocuğun probleminin yanında hiçbir şey demektir. Şimdi hemen şöyle bir soru yönelsem ben sizlere, desem ki niçin eşler arasında böyle bir problem yaşanıyor? Niçin sıkıntılarla karşı karşıya kalınıyor? Niçin aile içerisinde eşler arasında iletişim problemleri yaşanıyor? Belki de beni dinleyen sizler ilk olarak, efendim, dinimizin gerekleri yerine getirilmiyor, ondan dolayı problemler yaşanıyor diyebilirsiniz. Bense bu görüşe maalesef ama maalesef tam anlamıyla katılamıyorum. Çünkü evet, aile içi ilişkilerin düzenlenmesinde din bazı değerleri ifade eder. Dini değerlere sahip olmak ve o hakikatler çerçevesinde hayatını tanzim etmek pek çok husus açısından yardımcıdır. Ama etrafımıza bakalım, kendimizi irdeleyelim, inanan insanları inceleyelim. Bunlar arasında da ciddi anlamda aile ilişkisindeki problemlerin görülmesi, ailevi problemlerin kendisini göstermesi bu tezin gerçek olmadığının bir ifadesidir. Bırakalım kendimizi. Alemlere rahmet olarak gönderilen, yaşayan Kur'an olarak nitelendirilen, insanlara örnek ve rehber konumunda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın dahi eşleriyle bir takım sorunlarının, problemlerinin olması, hatta hepimizin malumu eşlerinin ona yönelttikleri, ondan istedikleri taleplerinin gerçekleştirilmemesi üzerine eşlerine Peygamber Efendimizin ciddi anlamda küsmesi, hatta ayetle, ki Hazreti Ömer'in Peygamber Efendimiz'e önerisi ve teklifi budur, onları boşa, Allah sana onlardan daha genç ve güzellerini de nasip edecektir ifade ve beyanının mana olarak Kur'an ayeti şeklinde Peygamber Efendimiz'e vahyedilmesi, Maalesef ama maalesef. Dindar insanların aile içerisinde problem yaşamaları mümkün değildir tezinin çok da gerçekçi olmadığının en sağlam delillerinden biri olsa gerektir. Peki, din hayatımızı tanzim eden, hayatımıza nasıl şekil vereceğimizi, hayatımızı nasıl şekillendireceğimizi belirleyen unsur iken, aile içi ilişkileri düzenleyen boyutu yok mudur? Bundan hangi noktalarda problemler ortaya çıkmaktadır? Din aile içi ilişkileri düzenlemiyor mu? Tabi dindar insanların aile içerisinde sıkıntı ve problem yaşamasının söz konusu olmadığını söyleyen kimseler, hemen bunun akabinde dinin hayatın her aşamasına, her noktasına, her konumuna müdahil olduğunu, eşler arası en özel durumların bile din tarafından belirlendiğini, Hazreti Peygamber'in sünnetinin bu konuda belirleyici unsur olduğunu ifade ettiklerini, ifade etmekte olduklarını biliyoruz. Evet, İslamiyet'in hayatın her boyutuna, her noktasına, her ayrıntısına hakim bir özelliğinin olduğunu kabul ediyor olsak da ben sizlere sormak istiyorum. Madem böyle, madem dindar insanlar arasında niçin hala bu problemler yaşanıyor, yaşanabiliyor, hatta ayrılma noktasında bir takım olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz, kalabiliyoruz? Sevgili dinleyicilerimiz, kanaatince din her ne kadar insani ilişkiler açısından insanlara bir takım değerleri öğretiyor olsa da, insani ilişkilerin çerçevesinin belirlenmesinde bir takım kıstasları ortaya koyuyor olsa da, dinin kendisinin ortaya koyduğu kuralları uygulayan bizler, eşler, anne ya da baba konumundaki insan, bunu ne derece doğru algılıyor ve ne derece doğru yansıtıyor, belki de üzerinde durulması gereken en önemli nokta da budur. Evet, dinimizin insani ilişkiler çerçevesinde nelere uyulması gerektiğini ifade ettiğini hepimiz biliyoruz ve bunun bilinci içerisindeyiz. Ama şu var ki, hani pek çok meselede tam birbirine girmiş, girift bir özellik arz eden din anlayışımız gibi, eşlerin birbirine karşı olan vazifelerinden tutalım, aile içerisinde kadının sorumluluklarına, erkeğin eşine ve çocuğuna karşı sorumluluklarına kadar, maalesef pek çok şey, ama pek çok şey birbirine girmiş durumdadır. Bir tarafta bakıyoruz, kendisini hiç dindar addetmeyen kadın kocasına karşı vazifelerini o kadar geniş tutuyor ve kendisinin yerine getirmesi gereken görev ve vazifeleri o kadar geniş kapsamlı olarak dile getiriyor ki, hiç dindar olmayan bir bayan, ben her gün eşimin çorabını elimle giydiriyorum ve her akşam ben kendim çıkarıyorum diyebilirken, diğer taraftan dindar olarak kendisini nitelendiren bir bayan ise hiçbir şekilde eşinin çorabını dahi elleyemeyeceğini ifade ediyor. Burada iki davranışı da eleştirmek ya da tasvip etmek anlamında kullanmıyorum. Dini değerlere sahip olmak ya da olmamak, eşler arası iletişimi çoğu zaman çok da fazla geniş hatlarıyla belirlemiyor, belirleyemiyor. Efendim, karışıklık dedik, zihin karışıklığı. Eşlere bakıyoruz. Erkeğin karısından beklentileri, kadının kocasından beklentileri o kadar karma karışık bir hal almış ki, hangisinin doğru olduğunu tespit etmek aslında oldukça zor görünüyor. Bir tarafta bakıyorsunuz, Peygamber Efendimiz eline dikiş almış, kendi söküğünü dikmiş, kendi ayakkabısının işte efendim tamiratıyla uğraşmış, kendisi kalkıp suyunu içmiştir şeklindeki hadisi şeriflere, nakillere bakan dindar bir bayan, efendim Peygamber örnek insandır, model insandır, o halde erkekler kendileri işlerini yapmalıdır, kadınların görevi değildir diyebilirken, diğer taraftan bir başka bayan, ben eşime su getirmekle, eşime hizmet etmekle zevk alıyorum diyebilmektedir. Ben şu soruyu yöneltmek istiyorum. Sizce eşine bu şekilde hizmeti zevk alan, eşine su vermeyi bir zevk olarak kabul eden bir bayanla yaşamak mı? Yoksa Peygamber Efendimiz böyle yapmıştır, o halde biz bunları eşimize karşı yapmak durumunda değiliz diyen bir bayanla yaşayan bir eş, bir koca daha mutlu olur? Hangisi acaba bize mutluluğu gösterebilir? Veya hangisiyle yaşayan bir insan daha fazla mutlu olabilir? Şimdi zihinsel karışmışlık dedik ya, zannediyorum özellikle İslami camiada hanımlar biraz dini değerleri öğrenmişse, biraz hadis okumuşsa, biraz İslam hukuku hakkında tam değil ama eksik ve yetersiz bilgiye sahipse, işin sonucunda şu kanaatlerini dile getirmektedirler. Eşlerin kocalarına karşı, bayanların kocalarına karşı vazifesi sadece ve sadece çok özel durumlar içerisindedir. Kadın kocasına yemek yapmakla, kocasının ev işlerini yapmakla, kocasının bulaşığını çamaşırını yıkamakta sorumlu değildir mantığının bazen dindar bayanlar arasında hakim olduğunu görüyoruz. Hatta bu konu dile getirilmişti. İslam hukuku profesörü Fahrettin Atar hocamız vardı. Kendisine ben bu durumu arz etmiştim. Hocam demiştim. Hani eşler arası problemler açısından baktığımız zaman immatif kökenli biraz da ilahiyat mezunu ise eğer bu bayanlarda böyle bir mantalite, böyle bir anlayış, böyle bir zihniyet hakim. Bu durumu nasıl değerlendirmeliyiz dediğim zaman hoca öyle şey mi olur? Ne demek yani kadın eşinin işleriyle niçin ilgilenmesin tarzı bir tepki göstermişti. Ben de kendisine efendim sizin belki bir diğer hocamızın Hayrettin Karaman hocamızın bu konuyla ilgili bir makalesi var. O makalesinde dini anlamda kadının bunlarla sorumlu olmadığını ifade ettiğini söyleyince onun söylediği tepki de şu olmuştu. Erkeğin de boşama hakkı var. Erkeğin de ayrılma hakkı var ifadesi. Şimdi ben de ona aynen şunu söylemiştim. Hocam o halde bunun çok sağlıklı bir yaklaşım olmadığını düşünüyorsanız o zaman bu hususu anlatırken bu hususu dile getirirken bu bilinçle hareket edilmesi gerekir. Zannediyorum bazı kesimde bu zihniyetin yani peygamber kendi işini kendisi yapmıştı. Erkekler de bunu aynen yapmalıdır mantığı hakim zihniyet haline gelmeye başladı. Evet peygamber efendimizin nakledilen bu tür uygulamaları bu tür davranışları söz konusuysa da dinimiz erkeğin bütün işlerini kadına zorla yaptırmakla mükellef tutmuyor ise de eşler arası iletişim, sevgi ve birliktelik açısından bazen bayanın eşiyle özel olarak ilgilenmesinin gerekliliğini de göz ardı etmemeliyiz. Eğer bu gerçeğin farkına varmaz isek ve bu gerçeği göz ardı eder isek şöyle bir hayat düşünürsek eve gelen eş hiçbir gün yemek görmeyecek, eve gelen eşi hiç ilgilenmeyecek, yardımcı olmayacak, sonrasında da biz huzurlu bir aileyiz denilecek. Maalesef böyle bir yaklaşım, böyle bir sergileme, böyle yaklaşımların sonrasında huzurlu bir aile portresinin görülmesi hiç ama hiç mümkün değildir. Şimdi Peygamber Efendimiz dikiş dikmiştir, kalkıp kendisi suyunu içmiştir. Evet ama bu Peygamber Efendimizin hayatının her gününde, her anında sergilediği davranış değildi. Veyahut da Peygamber Efendimiz zaman zaman böyle yaptıysa siz eşler eşinize kocanıza hiç hizmet etmeyin anlamında algılanacak kadar yanlış değerlendirmeler yapılmamalıdır. Evet yeri geldiği zaman evin erkeği kalkmalı, gerekirse sofrayı hazırlamalı, gerekirse eşine yardımcı olmalı, gerekli hususlarda elinden gelen çaba ve gayreti göstermelidir. İnsani değerler açısından baktığımız zaman bu gerçek inkar edilemez. Ancak bunu erkeğin her zaman yapması gereken bir mantık olduğunu Peygamber Efendimiz'den gelen birkaç nakle bakarak bu sonuca ulaşmak ve bu doğrultuda eşlerden beklenti içerisinde olmak da maalesef bizim camia diyebileceğimiz dindar camia arasında kendisini gösteren ciddi problemlerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Evet eşler arası iletişim, aile içi sorunlar ve problemler. Tabii her insan farklıdır. Her insanın yapısı da farklıdır. Dinimiz hoşgörüyü, anlayışı, ahlaklı olmayı, karşındaki insana değer verip onunla alay etmemeyi, onun değerlerine saygı duymayı mutlaka bize emreder. Bu anlamda dinimiz pek çok hususu bize göstermekte ve öğretmektedir. Ama bunları hepimiz kabul ediyor olsak da maalesef uygulama noktasında bu kadar net ve açık olmadığımız hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir. Evet, bir aile terapisi için bir uzmana gidildiği zaman bizlere söylenen sözler, söylenecek şeyler aslında hepimiz tarafından bilinen hususlardır. İşte birbirinize karşı saygılı davranın, birbirinize anlayışla yaklaşın, birbirinizi değiştirmek yerine birbirinizi olduğunuz gibi kabullenin şeklinde farklı farklı önerilerin bize söyleneceğini hepimiz biliyoruz. İşin doğrusunu söylemek gerekirse, İşin nirengi noktasına temas etmek gerekirse aslında söylenen bilgiler, o söylenen kurallar, söylenen ilkeler hem söyleyen açısından hem dinleyen açısından bilinen hususlardır. Ancak üzerinde durulması gereken asıl problem birbirine saygılı olmak nedir ve nasıl uygulanır? Diğerine verilmesi gereken değerin ölçüsü nedir ve ne şekilde ortaya koyulur? anlayışlı olmanın ölçüsü nedir ve ne şekilde ortaya konulur? Bunlar uygulama noktasında karşılaşılan problemlerdir. Yoksa efendim birbirimize saygılı olmalıyız, bunu herkes kabul eder. Ama hangi davranış saygılı bir davranıştır? Hangi davranış saygılı bir davranış değildir? Bu konudaki farklılıklar, farklı anlamalar ve farklı algılamalar aile içi çatışmalara sebep olmaktadır. İşte eşler arası ilişkide erkek ve kadının kültürel farklılığı, yaşam biçimleri, özellikle aileden gördükleri hususlar. Kadının ailesi ve birbirinden tamamen farklı erkeğin ailesi. O aile içerisinde yetişen kadın ve diğer aile içerisinde yetişen erkek. Tamamen farklı bir yapı, bazen mezc olmak zorunda. Birbiriyle beraber olmak zorunda. İşte bu iki ayrı yapıyı yan yana koyduğumuz zaman saygının ölçüsü de aileye göre değişiyor. Anlayışlı olmanın da, karşılıklı değer vermenin ölçüsü de maalesef değişiyor. Bir aileye göre erkeğin evin bütün işlerini yapması kadına saygı duymak olarak algılanırken, bir başka ailede kadın kocasının herhangi bir ev işini yapmasını kendisine saygısızlık olarak addedebiliyor. Şimdi eşimiz bunlardan hangisinde yetişmiş ise, bu ailelerin hangisinden beslenmiş ise, onun saygı anlayışı maalesef bunlara göre farklılık arz edecektir. Bir eş düşünün, eşine yardımcı olan bir insan, diğer taraftan eşine yardımcı olunmasını istemeyen bir başka bayan. Birisiyle beraber olsa bu erkek mutlu olacak veyahut da sıkıntı yaşamayacak. Bir diğeriyle beraber olunca sıkıntı yaşayacak. Efendim bu tür farklılıklar maalesef ama maalesef aile içerisinde bir takım farklılıklara, problemlere neden olabilmektedir ki. Efendim dedik ki bu hafta biraz daha farklı bir konu üzerinde duralım. Eşler arası iletişim. Tabii biz aile terapisi uzmanı değiliz, psikolog değiliz, psikiyatrist hiç değiliz. Ama bu toplum içerisinde yaşayan insanlar olarak bazı hususlara dikkat çekelim. Bu konularda mülahazalarda bulunalım. Sizler fikirlerinizi, düşüncelerinizi dile getiriniz dedik. Tabii bu arada konuyla ilgili o engin fikirlerinden istifade edeceğini düşündüğümüz Ali Öner hocamız da bizimle beraber. Hoş geldiniz Ali hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Eşler arası iletişimde insanların zihninde var olan bir mantalitenin çok sağlıklı olmadığına işaret ettik. Dindar insanlar eşler arası problem, iletişim problemi yaşamazlar kanısının aslında her zaman sağlıklı olmadığını, hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bile eşleriyle yaşadığı problem ve sıkıntıların olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de bir ayetin nazil olduğunu, gerekirse eşlerini boşamasını, ondan daha sağlıklı eşlerin kendisine verileceğine dair. Şimdi eşler arası problemlerde biz geldik, esas üzerinde durulması gereken nokta aileden alınan kültüre, aile yapısına ve aile yapısının erkek ve kadındaki etkilerine, tezahürlerine. Aile yapıların için hani anne babada gördüğümüz o örnekler, onlardan aldığımız eğitim şekli, aile ilişkileri açısından niye bu kadar önemli oluyor acaba?
2: Bismillah. Şimdi aslında ta peygamber eşlerinden başlayabiliriz. Peygamber eşleri de cahili toplumun biçimlendirdiği kadının istekleri, kadının arzuları, düşüncesi onlarda da var. Çünkü bir kadının eşyayla olan ilişki biçimi net değil ve zaten peyderpey ayet iniyor. Bu anlamda da aslında orada siz ey peygamber eşleri, eğer dünya nimetini istiyorsanız fazlasıyla gidin, ben sizi bırakayım, siz bu dünya nimetlerinden faydalanın. Ama Allah ve peygamberini istiyorsanız, yani Allah ve eşya, meta dediğimiz şeyin bir ayrımı söz konusu. Tabii o süreçte bu peygamber eşleri tarafından da bu ciddiyetin farkına varılıyor ve bir müminin Allah'ın yaratmış olduğu eşya karşısında nasıl bir tavır alması gerektiği ya da eşyayı nasıl tanımlaması gerektiği düşüncesi de yavaş yavaş oturmuş oluyor. Şimdi tabii bu süreç zamanla aynı şekilde günümüze kadar devam ettiğimizde bugün bizim Müslüman diye tabir ettiğimiz insanlarımızın kullanmış olduğu dil Allah'ın belirlemiş olduğu dil değildir. Geleneğin, örfün, hatta bu folk İslam dedikleri gelenekçi İslam'ın, yani bu geleneksel İslam dediğimiz şey aslında İslam'ın kendisi değildir. Bir sürü örfün, anenenin, şirkin barındırdığı bir İslam'dır. Bu İslam bizim zihinlerimizi bizde dahil olmak üzere biçimlendiriyor. Bizim eşyaya karşı nasıl bir tavır almamız gerektiği noktasında gelenek bizi biçimlendiriyor.
1: Evet.
2: Onun için şunu görüyorsunuz. Yani bu erkek de bayanda da genellikle erkek kendi babasını oynar. Bayan da kendi annesini oynar. Yani annesi, bu büyük bir oranda böyledir. Annesi babasına nasıl davranmışsa ve nasıl bir tavır gerçekleştirmişse, eşin de aynı tavrı ve geleneği yani eşine karşı sürdürdüğü görülüyor.
1: Evet, burada hemen müdahalede bulunmak istiyorum. Daha doğrusu katkıda bulunmak istiyorum. Ben de bu hani gözlemler aslında birazcık bizi bu noktaya getiriyor. Evlenmek üzere olan, evlenmeyi düşünen erkek ya da bayan, bütün kardeşlerimize tavsiyemiz, evleneceğiniz insanın anne baba ilişkisini gözlemleyin imkan nispetinde. Eğer evleneceğiniz erkek ya da bayanın ailesi içerisindeki iletişim, onların birbiriyle olan irtibatı, kadın erkek yani anne babanın birbirine efendim söz geçirme, otorite olma noktasında tavırları, saygı, sevgi ve hürmetleri ne oranda senin hoşuna gidiyorsa, %80, %90 itibariyle sen de aynı durumla karşılaşacak, o derece mutlu ya da mutsuz olacaksın, değil mi?
2: Şimdi eskiden Anadolu'da, tabii bu söz artık kalktı, eskiden Anadolu'da bir genç kızı beğenip istediğinde ailenin tabir ettiği şey çok önemli. O kız bize uygun değil denmezdi. O aile ailemize uygun değildir tabiri kullanılırdı.
1: Çok
2: bu çok şey, yani kızdan kusura aranmazdı. Yani kızın güzelliği, ahlakı falan değil. Bu sorun değil ama ailenin genel yapısı, gidişatı bizim aileye uymaz. Yani senin yetişmiş olduğun bu mekan, bu yer, o kızcağızın yetişmiş olduğu mekan yerle uyuşmaz. Uyum içinde olmayacak ve bu sorun oluşturacaktır.
1: Şimdi hemen yakın bir arkadaşımdan duyduğum bir örneği nakletmek istiyorum. Arkadaşımın kendisi biraz daha babanın otoriter olduğu bir aile yapısı, erkek tarafı. Kızın ailesinde ise tam tersi. Annenin otoritesi hakim. Evin bütün işlerini, parasal meseleleri annenin elinde. Baba sadece işe gider gelir ama ev temizliğine kadar pek çok işini erkek yapar. Böyle bir aile yapısı. Şimdi evlendik diyor. Evlendiğimizin birkaç hafta sonrası eşim bana dedi ki benim ayakkabılarımı sen boyayacaksın. Şaşırdım diyor. Niye ben boyayayım? Bizim evimizde hep annem boyardı diyor. Eşimin ailesinde ise hep babası boyarmış. Sonra ben dedim ki diyor, madem öyle, bak benim ailemde benim babam annem boyardı. Tamam, ben senden istemiyorum. Sen benim ayakkabımı boyama. Ama kadın tekrar şu ısrarında devam ediyor. Olmaz. Benim gördüğüm, şimdiye kadar yetiştiğim ortam, ayakkabı boyası zor bir iştir. Hep bunu erkekler yapar. Anneminkini de babam boyardı. Sen de benimkini boyayacaksın dedi ve bunun uzun bir süre biz kavgasını yaşadık diyor. Değil mi? En basitinden bir örnek. Anne babanın iletişimi, etkileşimi, olaylara, durumlara yaklaşımı bu kadar ciddi anlamda etkiliyor aileyi.
2: Tabii bu söz konusudur. Yani bir şey değil. Yani ben uzun dönem aslında farklı alanlarda da aile terapistliği yaptım. Yani aile rehberliği yaptım. Yani özel eğitimde özürlü çocukların ailelerinde ve normal ailelere de bu anlamda herhalde bir 100-150 aileyle bu anlamda karşılaştım. Biraz da şey yaparken ondan hareketle şey yapıyorum. Şimdi tabii yetişme, yani şimdi burada işte görüyoruz. Yani Müslüman dediğimiz aile tipinin ya da İslami bir kimlik ya da bir İslami libas giydiğini söyleyen tiplerin bile İslam'ın değil, o geleneğin, o örfün, o aile yapısının, onun zihin yapısını, yani kişiliğini nasıl biçimlendirdiği ortaya çıkıyor.
1: Değil mi?
2: Tabii ki sonra tabii modern çağın getirdiği bir hızlılık da var. Yani hız çok önemli ve eskiden tanımalar, yani uzun süre aileler birbirlerini tanırken ya da tanıdık aileler çerçevesinde bu evlilikler sürdürürken, artık her şey internet, biliyorsunuz, haberlere anında ulaşıyorsunuz, dünyanın bir ucunda herhangi bir olay olduğunda aynı bilgiyi, kaynakları elinizin altında, ama bir kirleme de var. Bu sefer de iyi tanımadan ya da tanımlamalar yaparken yanlış tanımlamalar, yani kavramlar, sözcükler, kullandığımız şeylerde zihnimizde ona yüklediğimiz resimle muhatabımız olan kişinin, bay veya bayanın zihnindeki resimler, evet resim var ama aynı resimler değildir.
1: Birbiriyle mutabık olmayan sözler ve düşünceler.
2: Zıtlık, evet. Yani sizin biraz önce arkadaş vasıtasıyla şey yaptınız. Yani onun zihnindeki bir eş resmiyle eşinin zihnindeki bir eş resmi arasında bir farklılık var. Ve zaten şeydir, yani bundan dolayı evliliğin ilk 1-2 yılı bir şey mücadelesi var.
1: Otorite.
2: Otorite, evin otoritesi kim olur mücadelesi vardır. Bu karşılıklı bir inatlaşmaya kadar gider.
1: Maalesef.
2: Eğer erkek aslında babadan da gördüğü bir çabuk pes etme olgusuyla gelmişse, pes eder, ipleri bırakır hanımın elinde ve gider.
1: Pes etmezse ne olur?
2: Pes etmese bu uzun süre gider ve bunun sonucunda da boşanma oranı, yani son dönemlerde bakın eskiden hani farklı kesimlerden boşanma oranları yükselirken aslında son dönemde İslami kesim arasında da boşanma oranı çok ciddi bir artış göstermekte. Evet. Ciddi, yani bazıları da yani hadi toplum ne der, çevre ne der, bir yapının içindeyse yapı ne der, bir cemaat içinde bulunursa cemaat arkadaşlarım ne der diye aslında evli ama evli değildir aslında. Yani nasıl evli? Yani eve gider konuşmaz, bir köşeye çekilir, bir iletişim dili yoktur. Yani eve gittiğinde eşler arasında toplam kullanılan kelime sayısı çok azdır. Bir de tabii büyük şehrin, özellikle büyük şehirlerin getirdiği bir handikap da var. Eş sabah gider çalışır, akşam gelir. Ben bir aile grubuna bir seminer verdiğimde şey dedim. Eşleriniz sabah çıkar işe gider. Çoğu eşleriniz zaten sabah kahvaltı da yapmayacak. Dışarıdan poğaça alır.
1: Çoğu zaman hazırlanmaz.
2: Hazırlanmaz. Siz gün boyu çocuklarla boğuşursunuz. Kimi çocuklarınızı okula gönderirsiniz. Sonra akşam 7-8 gibi eşiniz gelir. Sizin sorduğunuz gelir. Hiçbir şey söylemeden kapıyı çalar ya da anahtarıyla girer. Hiçbir şey öpmez. Gider televizyonun karşısında oturur. Haber izlemeye başlar. Sizin sorduğunuz bir soru vardır. Aç mısın? O evet der. Siz masayı kurarsınız. Sonra oturursunuz masada, yine gözleriniz televizyonda. Yemeğinizi yersiniz. Sonra eşiniz yine kanepeye gider uzanır. Siz tabakları toplarsınız, mutfağa koyarsınız. Sonra sorduğunuz bir soru, çay içer misiniz? O da olur gibi bir laf söyler. Çay gelir, çaylar söylenir. Sonra çocuklar iyi geceler baba deyip yatağına da yatar. Sizde gün boyu çocuklarla boğuşmanın verdiği bir şey vardır. Eğer biraz daha sorun çıkartmaya da müsait bir kişilikseniz, biraz sorun çıkartıp kavga eder, tartışırsınız, yatağınıza gidersiniz. Sonra eşinize biraz daha televizyon seyredip gelir. Günde konuşulan, bir evin içinde konuşulan kelime sayısı onu geçmez. Dediğimde yaklaşık bir 20-25 kişilik bir bayan grubunda bu tip bir eşi tarif ettiğimiz, kaçınız böyle bir yaşantı yaşıyorsunuz dediğinizde yaklaşık 17 kişi parmak kaldırmıştı.
1: Bir de işin diğer tarafı var. Yani hani çok az konuşulan bir iletişim şeklinin yanında gereksiz fazla uzatmalı konuşmaların olduğu aile içerisinde de ciddi problemler. Hani hep çoğu zaman erkekler kadınlara söyler ya, ya işte özür dilerim ama çokça kullanıldığı için papuç gibi dilim var, hiç susmuyorsun şeklindeki tabirler de zaman zaman aile içerisinde sıkıntıların gerekçesi olarak görülmekte.
2: Şimdi dil çok önemli. Dil ve şiddet. Ben bununla ilgili bir hatta hikaye, Vuslat Eksin'e bir hikaye de vermiştim bir ara şey yaptığımızda. Dil aslında kullandığımız ifade edici dilimiz bizim başımızda problem olan, bizim bütün sorunumuzu ortaya koyan şeydir aslında. Ve biz aslında kelimeleri, yani biz hani aile içi şiddet dediğimizde genellikle bu fiziksel şiddet olarak algılanıyor. Fiziksel şiddet olarak algılandığından dolayı biraz daha fiziksel şiddet böyle daha kötü görülüyor.
1: Tabii rahatsız edici.
2: Rahatsız edici. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani bu fiziksel şiddetin dışında ifade edici şiddet, dil şiddeti çok daha etkili ve büyük bir orada. Ve neredeyse kullandığımız her kelime birer kurşun niteliğinde. Yani böyle elimizdeki silaha, kurşunları, mermileri dolduruyoruz ve kullandığımız her bir kelimeyi şiddet olarak ele alıp ve sıkıyoruz. Şimdi sıktığınızda bazı hani mermiler kuru sıkı değil bunlar. Yani öyle yaralamasın. Ve her bir kelime aslında benliğinizi bir şekilde zedeliyor. Sizin benliğiniz zedelenince de siz ister istemez. Şimdi aslında bu psikiyatristlerin söylediği bir şey vardır. Diyor ki beyin kötü olan şeyi hatırlayınca bant sonuna kadar sarar gider. Yani en seninle ilk tanıştığımız güne gider. Yani onunla ilk tanıştığı güne gider. İlk olumsuzluk anını da başlar çalışmaya. Ve ondan sonra dikkat edin aile içindeki yani mesela diyelim ki çay niye böyle oldu?
1: Düğünde başlar değil mi? Düğünde alınan eşyalardan, yani altınlardan başlarız kavgaya.
2: Yani mesela diyelim ki bugün bir olumsuzluk yaşadınız. Bu olumsuzluğu sadece bugünkü meseleyle bitirmiyorsunuz. Ya yani mesela bugün siz geldiniz, diyelim ki çocukların ders çalışması gerekiyor. O anda eşinizin bazı rahatsızlıkları var ve size söylüyor, bak çocuklarla bugün ders çalışamadık. Bir sorun var dendiğinde siz şunu yapıyorsunuz. Geriye dönük ta ilk güne kadar gidiyor ve orada problem yaşamaya başlıyor. Dil böylelikle şiddete dönüşünce de ne yapmış oluyorsunuz? Sorun yaşamış oluyorsunuz. Şiddeti şiddet doğuruyor. Ve siz kullandığınız her kelimenin karşısında belli bir dönem sessiz kalıyorsunuz. Sonra aynı dili siz de kullanıyorsunuz ve aynı ifade biçiminde birbirinizi rencide ediyorsunuz, yaralıyorsunuz. Bundan sonraki bütün süreçte zaten bundan ipler kopmuş oluyor. Ve bir kere yaralandığınız için de o kanı durdurmak çok da öyle kolay olmuyor.
1: Evet. Tabii bu tür sorunlar çoğu zaman geçmişi bugüne taşımakla biraz daha büyüyor. Halbuki şunu başarabilirse eşler, her başlanan gün yeni bir gündür. Dün unutuldu, iyisiyle, kötüsüyle, eksiğiyle, hatasıyla, sıkıntılarımız ve problemlerimizle. Dün bitti, bugün yeni bir gün şeklindeki bir düşünceyle yaklaşırsak, zannediyorum gündelik hayat içerisinde o sivridiller, o sıkıntılar, problemler kendisini daha az hissettirecektir. Bir de bizim yaptığımız hatalardan birisi zannediyorum, hani hep kötü şeyleri hatırlamaktan bahsediyoruz ya, karşımızdaki insanla olan iletişimimiz, bu istersek eş olalım, ister kardeş, ister arkadaş, isterse iş ortamındaki iletişimimizde muhatabımızın hep %100 her şeyle mükemmel ve dört dörtlük olmasını bekliyoruz. Halbuki şu söz çok hoşuma gitmişti, bir yerde okumuştum. Karşınızdaki insanın iyilikleri %51 ise, kötülükleri %49'da kalıyorsa, o insan sizin için arkadaş olmaya değer bir insandır. Biz eşlerimizden hep dört dörtlük ve mükemmel bir varlık olmasını beklerken şu ayrımı yapmıyoruz. Eksikleri olsa da iyileri kötülerinden fazla mı, İyi yanları kötü yanlarından fazla mı muhasebesini yapabilsek, zannediyorum yaşanan sıkıntılar çok daha az indirgenmiş olacak.
2: Şimdi şöyle bir problem var. Hani bir evde iktidar olmak meselesi, otorite olma meselesi dediğim şey var ya, bu aslında darbeyi vuran şey bu. Niye bu? Yani bir kere siz böyle bir darbe yediğiniz için sorun oluşturuyor. Normalde aslında cümle ya da sözcük kullanıldığında emri bil maruf nehy anil münker dediğimiz şey aslında şeydir. Sizin neyi doğru neyi yanlış yaptığınızın tartışılmasıdır. Yani bir yanlışlık vardır ve siz bu yanlışlığı dile getiriyorsunuz. Ama öyle bir uygun, şunu söyleyeyim, o dili kullanmak gerekiyor. Şimdi aynı sözcüğü kullanıyorsunuz. Bu yansıtılırken şöyle bir şey, şimdi genç kız erkeği bekliyor. Erkeğe geldiğinde kızın dediği çok sert bir ifade, nereden kaldın, yani nerede kaldın gibi bir sert bir ifade. Erkekte trafik vardı görmüyor musun şeklinde bir tepki doğuyor. Ama aslında orada dil, yani şunu kullanırsanız, ya baya merak ettim nerede kaldınız, geciktiniz ben merak ettim ya endişelendim gibi bir şey olsaydı, o da çok daha güzel bir ifadeyle, ya kusura bakma trafik vardı biliyorsunuz ancak gelebildim, hı-hı, şekli noktasıyla bitirebiliyorsunuz.
1: Ama şu, şu var, özür diliyorum, müdahalede bulunmak arzusundayım. Hani insan, bizler daha doğrusu şu tanımlamayı yaparız. Kişi muhatabını kendisine ne kadar yakın buluyorsa o kadar doğaldır. Doğal olmanın ifadesini ise işte aynen sizin söylediğiniz ifade ve üslubu açık ve rahat bir şekilde söylemek şeklinde algılıyoruz. Aynı kişi, aynı bayan iş ortamında olsa, iş arkadaşını, patronunu, herhangi birini bekliyor olsaydı, geç kalsaydı, ona karşı yaklaşımı belki de olumlu şekliyle olacaktı. Ama eşi ya da işte kardeşi olduğu zaman, bu benim kardeşim, bu benim yakınım canım, buna karşı doğal olmayacağım, kime karşı doğal olacağım mantığıyla, güya doğallık adına saygının sınırlarını yok edip sizin söylediğiniz problemlerin içerisine düşüyoruz.
2: Ama Kur'an-ı Kerim tam zıttı bir şey. Muhammed ve arkadaşları birbirlerine karşı merhametli.
1: Evet.
2: Düşmana karşı. Yani
1: Ruhamahu beynahum.
2: Evet. Yani şimdi temel espri burada yaşıyor. Ve sizin sesin tonajı, sesin kullanılan o şeyi, yükseklik ya da alt perdeden konuşmanız bile sizin muhataba nasıl bir ilişki biçimi kurmanız gerektiğinin belirtisini şey yapıyorsunuz. Siz kavgacı bir yaşam istiyorsanız bu ses tonajını kullanırsınız. Ve sürekli rencide edici, sürekli hakir edici, sürekli yaralayıcı bir dil kullandığınızda karşıdakinin belli bir dönem ancak çok güzel ifadeler kullanmasını bekleyebilirsiniz. Ondan sonra değişir. Bu zaten dediğim gibi, yani bizim yaşamımızı, bizim hayatımızı İslam'ın kendisi de belirlemediği için çok çok renkli işte şeyler var. Yansımaları var. Yani işte yanı başımızdaki komşularımız, sokakta gördüğümüz insanlarımız, televizyondaki bizim televizyonda izlediğimiz bizim kahramanımız, ondan sonra okuduğumuz kitabın şekli, annemiz bizim için en büyük örnek, annemiz, yetiştiğimiz ortam bize bir sürü davranış belirleme modları veriyor. Ve ne yazık ki bu davranış belirleme modlarının hiçbirisi merhametli bir davranış modu değil. Hep şiddet içeren, sürekli kaba ve sürekli emredici bir ifade biçimi şey yapıyor.
1: Bunun yanında hani ifade ve üslup açısından sizin söylediğiniz boyuta katılmakla beraber, eşlerin birbiriyle olan iletişiminde sergiledikleri tavır ve davranışlarda başkası olma noktasındaki ifade ettiğiniz hususa biraz daha vurgu yapmak istiyorum. Tabii evin erkeği, evin eşi bayan hep dışarıdaki örnekleri incelemeye başlıyor. İşte aha, filancanın eşi kendisine bu konuda şöyle davranıyordu. Filancanınki şöyle, bak şu televizyon kahramanı böyle davranıyor, şu dizi kahramanı böyle davranıyor şeklinde kendi dünyasında bir hayal alemi yaratıyor. Ama diğer taraftan erkek de kendince kendine en güzel örnekleri teşkil eden bir bayan öğretmen şu ifadeyi kullanmıştı. Ben çok şaşırmıştım, hatta çok da hoşuma gitmişti bir erkek olarak. Ben eşimle işte 8 yıllık 10 yıllık evliyim. Eşim şimdiye kadar hiçbir gün çorabını kendisi giymemiştir. Hiçbir zaman çorabını çıkarmamıştır. Şimdi ben bunu kendime esas alsam, eşim bana bunu yapmadığı için ben bunu bir eksiklik olarak görmeye başlarım. Aynı şekilde eşimiz bayan olarak bir başka arkadaşından şunu duymuştur: ben yıllardır eşime hiç kahvaltı hazırlamadım, hazırlamam da. Bu da onun hoşuna gitmiştir. Kendisini onu örnek alır ve onun yaptığı gibi, ya ben bugün uykusuzum, ben yorgunum, bugün kahvaltı yapma, sen çık git der. Şimdi benim anne motifim, benim çevremde gördüğüm az önceki örnekleri hep kendime uyduğu için aldığım gibi, bayan da kendisine uygun örnekleri aldığı zaman ne oluyor? O evlilik işte Ali ile Ayşe'nin evliliği değil de Ayşe'nin etrafındaki insanların kendisine uyan örnekleriyle Ali'nin kendisine uyan örneklerinin çatışması durumu söz konusu oluyor. Bunun sonrasında Ali ile Ayşe evli değil, Ali'nin çevresiyle Ayşe'nin çevresi evli. Bir kişinin birbiriyle uyumu çok kolay olurken onlarca kişi işin içerisinde müdahil oluyor ki bunda aileler son derece etkili. Bir bakmışsınız sorunlar, problemler, kavgalar, gürültüler almış başını gidiyor.
2: Yani zaten temel sorun o. Aslında bugün evlilikle, aslında öteden beri de öyle olması gereken, yani geniş aile dediğimiz, özellikle müminlerin cemaatsel bağlantıları da var, ama şöyle bir problem var. Bugün kız erkeğin ailesiyle evleniyor, erkek de kızın ailesiyle evleniyor. Hı. Yani oradaki bütün sorunlara ve siz bu sorunlara müdahale etme hakkını da elinizde bulundurmuyorsunuz. Hem elinizde bulundurma hakkını elde bulundurmuyorsunuz, hem de bu sorunları yaşamak zorunda bırakılıyorsanız, bu erkek ya da bayan olsun fark etmiyor, bu sizin kendi çocuklarınızı da, yani kendinizin İslam boyasıyla boyanmış olduğunuzu söylemenize rağmen, İslam boyasıyla aslında çok da boyanmadığınız, çok da Allah'ın belirlemiş olduğu dili, Allah'ın belirlemiş olduğu yaşamı ve müminlerin birbirleriyle, ki bakın müminlerin birbirleriyle olan yaklaşım biçimleri eşlerin bu anlamda çok daha, ki onlar, yani eşler birbirlerinin örtüleridirler. Yani birbirlerinin hatalarını siz gizliyorsunuz, yok ediyorsunuz, onu affediyorsunuz. Yani onu kendi içinizden halletiyorsunuz, büyütmüyorsunuz. Yani çok yüksek perdeden bir ses kullanarak siz bunu işte kendi ailenize ya da erkeğin ailesine yansıttığınız zaman, bu sizde aslında kişilik anlamında da bir problem vardır. Çünkü siz tabi olduğunuzu söylediğiniz öğretinin, dinin bir kere gereklerinin dışındasınız.
1: Çok özür diliyorum. Bu konuya biraz daha vurgu yapılması arzusundayım. O cümleler arasında esas önemli vurgu biraz kayboldu gibi geldi. Eşin, erkek ya da bayan, yaşanan ufak tefek sıkıntıları, sorunları dışa açmasının İslami çerçeve içerisinde eş haklarıyla uyuşmayan sağlıksız bir yaklaşım olduğunu söylediniz, değil mi? Ve ben bunun bir adım ötesinde aile içerisindeki problemlerin çözülemeyişinin, büyümesinin, daha da artmasının temel nirengi noktası olarak düşünüyorum. Şöyle düşünelim, seninle ben, yani Ali Öner'le Süleyman Karaceli arasında bir sıkıntı yaşadık, ufak bir tartışma. Bu sorunu kendi aramızda halletsek ya da beklese kalsa, kendi haline unutulmaya bırakılsa, bir müddet sonra ikimiz de unutabiliriz. Ama ben bu sıkıntıyı gittim, yakın çevremde kimleri tanıyorsam anlatıyorum. Siz aynı sıkıntıyı başkalarına anlatıyorsunuz ve bir müddet sonra biz aramızdaki o sıkıntıyı unutsak da, benim kendisine anlattığım arkadaşlarım, eşim, dostum, ailem, ne oldu Ali Hoca'yla sıkıntınız vardı, nasıl hallettiniz? Sana aynı şeyleri soruyorlar, bana aynı şeyleri. Bir bakıyorsunuz sıkıntı ve sorun sizin aranızda olmaktan çıkmış, herkese mal olmuş bir olay haline geliyor. İşte ifade ettiğiniz gibi eşlerden birisi o problemi, ufacık bir sıkıntıyı annesine, babasına, kardeşlerine anlattığı zaman maalesef içinden çıkılmaz problemli boyutlar çok çok daha ileriye gidiyor.
2: Tabii şey de var, yani sıkıntının derecesi önemlidir. Benim söylediğim ilk bu ufak tefek şeyler, bir de sizin halledemeyeceğiniz ve ciddi anlamda sorun oluşturan şeyler var. Bunu da aynı şekilde hakemler tayin ederek
1: halledebilirim. Halledilemeyecek eşler arası problemler neler var?
2: Aslında vardır? Oturup konuşulduğunda çok büyük problemler yok. Hani şey vardır, ceviz kabını doldurmayacak meseleler dediği şey. Ama dedim ya, yaşamış olduğunuz çağın size en ufak bir, yani mesele edilmeyecek şeyleri de mesele olarak gördüğünüz, mesele haline getirdiğiniz şeyler vardır. Yani bu, yani iletişim kuramamak, karşılıklı konuşamamak bile ya da karşılıklı bağırışmak bile bazıları için problem teşkil edebilir. Düşünün, erkek ya da bayan şöyle bir ailede yetişmiş. Hiç kavga edilmeyen bir aile. Sesini hiç yükseltilmediği bir aile.
1: Var mı öyle bir aile?
2: Yani olabilir. Yani hiç böyle bir kavganın olmadığı bir aile. Yani genellikle
1: şöyle
2: aile
1: diyelim, baba... O zaman anne ya da babanın her şeyi evet efendim dediği bir ailede bu olmaz.
2: Şimdi dili genellikle çok uygun kullandıkları. Yani kimin, ya da herkesin sınırının belirlendiği, kimin nereye kadar müdahale ettiği. Yani birisi diyelim ki bir gün çok sinirli gelmişse, erkek sinirli gelmiştir, o git sinirlidir, bayan altı almasını biliyordur. Hı-hı. Ya da bayan biraz o gün çok gergindir, erken altı almasını biliyordur. Böyle olunca da o evde ses yükselmez yani. Şimdi böyle bir ailede erkek sürekli bağırdığında ya da bayan sürekli bağırdığında karşı muhatap bunu sorun olarak görür. Büyük sorun olarak görür. Hı-hı. Çünkü böyle bir şeyi yani düşünemez. Bu nedir? Şimdi siz sürekli yüksek sesle meseleleri halleden bir aile olduğunuzda siz çocuklarınızla yüksek sesle meselelerinizi halledin deme ihtiyacını hissediyorsunuz.
1: Örnek olmuş oluyoruz.
2: Siz evet. Sürekli gergin bir yaşamı sürdürüyorsanız aynı şekilde gergin bir yaşamı sürdürmeniz gerektiği noktasında bir yol veriyorsunuz.
1: Evet hocam. Tabii eşler arası iletişim problemleri her ne kadar eşleri üzüyor, onları sıkıntılı bir durumla karşı karşıya bırakıyor olsa da her şeyden çok o aile içerisinde anne babanın haricindeki daha sığ düşünen, o kadar geniş algılayamayan çocukları çok daha fazla etkiliyor. Tabii problemlerin merkezinde yine dili, iletişim dilini koyuyoruz. Bu noktada iletişim dili noktasındaki hangi problemlerimiz bizi ve çocuklarımızı bu derece olumsuz etkiliyor sizce?
2: Şimdi dili birkaç farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Dili siz üst perdeden de kullanabilirsiniz. Yani sesin üst perdesinde kullandığınızda aslında aynı sözcüğü vurgularla halledebiliyorsunuz. Hı hı. Akşamları geç geliyorsun eve. Neden? Gibi bir ifade var. Ve bu kişiyi karşıdakine geriyor. Sana ne? Gibi bir şey cevap.
1: Evet.
2: Ya da akşamları geç geliyoruz. Bak seni özlüyoruz. Aramızda olmuyorsun. Muhabbetini özledik.
1: Bu sefer de özlersen özle.
2: Hayır. Bu sefer karşıdakinin ifade edici biçimi, ya kusura bakma özür dilerim, bu ara işler yoğun, görüyorsun şeyler yapıyoruz, İnşallah bunları telafi ederiz şeklinde olur. Onun için şimdi çocuk böyle bir ortamda yetiştiğinde çocuğun toplumla olan ilişkileri de bu minval üzerine, yani kendi çevresiyle ilişki biçimleri.
1: Tabii ki.
2: Böyle bir kişi, aslında böyle bir kişilik normalde toplumda da çevresiyle de aynı dili kullanır. Siz yani yakın çevrenizde, annenizle, babanızla ya da diyelim ki sizin yakın akrabalarınız, sizle eşleriniz arasında diyalog olan yakın akrabalarınızın kullandığı dili siz eşinize yansıtmak istemezsiniz. Onu siz bertaraf edersiniz. Hı hı. Şimdi böyle bir şey geldiğinde çocuk bunu öğrenerek büyüyor. Şimdi temel onu söylüyor. Bizi, yani ben hep onu söylüyorum. Bizi yetiştiren İslam değil, bizi yetiştiren gelenek olduğu için
1: evet.
2: Biz bu gelenek çerçevesinde sorunlar yaşıyoruz. Onun için de biz çocuklarımızı yetiştiremiyoruz. Onun için çok çabuk kaybedebiliyoruz. Yani belli bir yere geliyor ve biz çocuklarımızı şiddete kaptırıyoruz. Yani şiddet bizim yani temel unsurumuz oluyor. Yani onun için elimizde çabuk silah almak istiyoruz. Çabuk birilerini öldürmek istiyoruz. Yani otobüse biniyorsunuz, biri biraz ilerler misiniz diyor. Hemen birileri orada geriliyor. Ya nereye falan diye bir şey yapabiliyor yani.
1: Evet.
2: Aynı şey kendisi söz konusunda. Şimdi bu çok şey vardır. Empati dedikleri bir şey vardır.
1: Evet.
2: Kendinizi eşinizin yerine koyun. Onun gibi düşünmeye çalışın. Kendinizi çocuklarınızın yerine koyun ve böyle bir aile içinde nasıl bir gerginlik yaşayabileceğinizi, nasıl bir hayal dünyası oluşturmaya çalıştığınızı ve her gün sabah kalkıp, hele bir de ergenliğe yakın bazı dönemler yaşıyorsan, sabah okula kalkıp gittiğinizde artık şöyle şeyler çocuğun zihninde, çünkü dizilerle, filmlerle büyüyor. Ne zaman boşanacaklar? Ne zaman ayrılacaklar? Çünkü dizide böyle bir tartışma boşanmayı gerektiriyor. Evet. Boşanıyor. O zaman benimkiler ne zaman ayrılacak? Şimdi bu zihin yapısıyla büyüyen bir çocuğun mutlu bir aile ileride kurabileceğini düşünebilir misiniz? Bu çok zor.
1: Evet. Olumsuz örnekler çocuğu da olumsuz bir şekilde etkileyecek. Evet. Hatta bunun yanında aile müessesesinin sağlıklı olması ve zor yıkılması gerektiği noktasındaki kanaatleri de tam tersine ne olur ki insan evlenir, boşanır şeklinde sıradan bir hale bürünebilmekte maalesef, değil mi?
2: Evet. Yani böyle bir problem var ve bu problemi çeşitli şekillerde yansıtıyoruz ne yazık ki.
1: Tabii evlilik, aile, eşler arası iletişim, her biri bir farklı konular. Her biri üzerinde ayrı bir program yapılması, böyle kıymetli fikirlerinizin ortaya konulması gerektiğine inanıyoruz ama maalesef bugünkü programımızın süresi bu kadar. İnşallah bu hususun farklı boyutlarını, eşler arası iletişimden öte aileler arası iletişim, eşler arası problemleri ortaya çıkaran nedenlerin irdelenmesi gibi birbirinden farklı ve zengin konularla programımızla konuklarımızın, dinleyicilerimizin karşısında oluruz inşallah.
2: Cemile,
1: teşekkür ediyorum.
2: Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: Evet kıymetli Özel FM dinleyenleri, bugün Yeni Ufuklar programında eşler arası iletişim, iletişim bozuklukları konusunda bazı mülahazalarda bulunduk. Efendim Rabbimizden temennimiz, inşallah varsa eşler arasında bu tarz problemler, sıkıntılar inşallah giderilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı aileler ve sağlıklı çocuklar yetiştirilir. Efendim tekrar yeni bir programda, yeni bir konuyla sizlerin huzurunda olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
8: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
9: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 02

0: 282 502 0020.
1: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34. Arnavutköy.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Kalplerde yer eden imanın güzelliğine, nurunun aydınlığına inanıyorsak, onun dış dünyaya da güzel aksetmesinin lüzumuna da inanmalıyız. Güzel bir şeyin dışa çirkin aksetmesi abestir. Ya duygularımızda ya da davranışlarımızda bir gariplik var demektir. Ancak sebebi ne olursa olsun dışa çirkin aksedişin içteki imanı da yaralayacağı, hem sahibine hem de içinde yaşadığı cemiyete hem de temsil ettiği inanca, fikre, davaya zarar vereceği kesindir. İmana gönül vermiş her insan, gönül verdiği değerleri temsil etme şuurunda olmak, İslam ümmetinin birer ferdi olduklarının farkına varmak ve bunu ortaya koymak zorundadır. Bu da birinci derecede güzel ahlakladır. Hiç şüphesiz bir müminin bu güzel ahlak ve yüce faziletlerle şahsiyetini süslemesi, onun hayat seyrine daha da güzellik katacak, işlediği hayırlı amelleri daha da yüceltecek, onlara yepyeni bir kıymet kazandıracak, insan olarak zaten var olan şahsiyet güzelliğine sevimlilik katacak, gönüllerde yer etmesine, herkesin kendisine yakınlık duymasına vesile olacaktır.
12: Hiç Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay her salı saat 15'te radyonuz Özel FM'de.
13: Saat 11.
14: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
14: Özel FM.

Ancak kulak verenler bu daveti kabul ederler. Ölüleri ise Allah diriltecek, sonra onun huzuruna çıkarılacaklardır.

Ona bizim ısrarla istediğimiz bambaşka bir mucize indirilse ya, deyip duruyorlar. De ki, şüphesiz Allah öyle bir mucize göndermeye kadirdir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

hem yerde hareket eden hiçbir canlı, kanatlarıyla uçan hiçbir kuş türü yoktur ki, sizin gibi birer toplum teşkil etmesinler. Biz o kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. Sonra hepsi Rablerinin huzuruna sevk edilip toplanacaklardır.

Ayetlerimizi yalan sayanlar, karanlıklar içinde olan bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola koyar.

De ki, söyleyin bakalım, eğer size Allah'ın azabı gelir yahut kıyamet gelip çatarsa, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru kimseler iseniz, haydi söyleyin gerçeği.

Hayır, yalnız ona yalvarırsınız. O da dilerse, duanıza sebep olan sıkıntıyı giderir ve o zaman siz de Allah'a kattığınız o ortakları, o batıl mabutları unutursunuz.

Senden önce de bir takım ümmetlere resuller gönderdik. Dinlemediler. Hakka dönüş yapsın, suçlarının affı için niyaz etsinler diye onları çetin bir yoksulluk, hastalık ve sıkıntılarla cezalandırdık.

bari kendilerine şiddetimiz geldiği vakit yalvarsaydılar, tövbe etseydiler. Fakat heyhat! Onların kalpleri kaskatı olmuş, şeytan da yapmakta oldukları masiyet ve günahları kendilerine süslemiş, cazip göstermişti.

0: Kendilerine verilen öğütleri terk edip unutunca, üzerlerine her şeyin, her zevk ve nimetin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen bu genişlik ve serbestlikle tam ferahlandıkları sırada, ansızın onları kıskıvrak yakaladık da, bir anda bütün ümitlerini kaybediverdiler.
1: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki, böylece zulmedip duran o güruhun arkası kesildi.

0: de ki, söyleyin bakalım, eğer Allah işitme ve görme duyunuzu alır, kalplerinizin üstüne bir de mühür vurursa, Allah'tan başka hangi tanrı onları size geri getirebilir? Bak, ayetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz da, sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar?
1: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
0: De ki, söylesenize bana, eğer Allah'ın azabı ansızın yahut göz göre göre size gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olacak?

0: Biz peygamberleri sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. O halde kim iman eder, kendisini ve işlerini düzeltirse, onlara asla korku yoktur. Onlar hiçbir üzüntüye de maruz kalmayacaklardır.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
0: Ayetlerimizi yalan sayanlar ise, isyan edip yoldan çıkmalarından ötürü azaba uğratılacaklardır.

De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Yok, ben gaybı bilirim. Yok, ben meleğim de demiyorum. Bana ne vahyediliyorsa ben ancak ona tabi olurum. De ki, kör görenle bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?

Allah'tan başka bir takım tanrıların Allah'ın huzurunda toplandıklarında kendilerini kurtaracaklarına inanan o kimseleri sen Kur'an'la uyar ki onun huzurunda kendilerini savunacak bir hamileri veya bir şefaatçileri olmayacaktır. Böylece umulur ki bu şirkten sakınırlar.

sabah akşam Rablerine, sırf onun cemaline ve rızasına müştak olarak niyaz edenleri yanından kovma. Sen onlardan, onlar da senden sorumlu değilsiniz ki, onları kovup da zalimlerden olasın.''

Biz onlardan kimini kimiyle, neticede Allah bula bula aramızdan bunları mı lütfuna layık gördü desinler diye işte böyle imtihan ettik. Allah kimin şükrettiğini, kimin lütfuna daha layık olduğunu bilmez olur mu?

Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara selam sizlere de. Rabbiniz merhameti kendi zatına temel bir ilke edinmiştir. Sizden kim bilmeyerek bir günah işler de sonra ardından tövbe eder ve halini düzeltirse, onun da gafur ve rahim, çok affedici ve merhametli olduğunu bilmelidir. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ Suçlu kafirlerin yolu, müminlerin yolundan ayırt edilsin diye, böylece ayetleri tam tamına açıklıyoruz.

De ki, Allah'tan başka taptığınız şeylere ibadet etmem bana yasak kılındı. De ki, sizin keyfi arzularınıza uymayacağım, yoksa sapmış olurum.

0: يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: De ki, ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanmaktayım. Siz ise onu yalan saydınız. Gelmesi için acele ettiğiniz azap da benim elimde değildir. Azabı çabuklaştırmak veya ertelemek hakkındaki hüküm ancak Allah'ındır. O doğru haber verir. O doğruyu eğriden ayırt edenlerin, hükmedenlerin en hayırlısıdır.

De ki, eğer o acele istediğiniz azap benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş çoktan bitmiş olurdu. Zalimlere nasıl davranılması gerektiğini Allah pek iyi bilir.

Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb aleminin anahtarları onun yanındadır. Onları kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Onun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yeraltı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, hasılı, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, açık, net bir kitapta bulunmasın.

Odur ki geceleyin uykuda sizi kendinizden geçirip alır, gündüzün ne işlediğinizi bilir. Mukadder olan ömür müddetiniz doluncaya kadar bu bilincinizi alıp gündüzün sizi uyandırma sürecini devam ettiren de O'dur. Bu sürecin sonunda da dönüşünüz O'na olacak ve O size yaptıklarınızı bir bir bildirip karşılığını verecektir. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ

O kullarının üstünde de tek hakimdir. O üzerinize hareketlerinizi kaydeden hafaza meleklerini gönderir. Nihayet sizden birine ölüm vakti geldiğinde elçilerimiz hiç geciktirmeksizin ve hiçbir işi aksatmaksızın onun ruhunu alır.

Sonra onlar, gerçek efendileri, mevlaları olan Allah'a götürülüp teslim edilirler. İyi bilin ki, bütün hüküm yetkisi O'nundur ve O hesaba çekenlerin en süratlisidir.

0: De ki, siz yalvara yakara, ağlaya sızlaya ve gizlice dualar ederek şöyle dediğiniz demler sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır? Eğer bizi bundan kurtarırsa ahdimiz olsun, kesinlikle şükredenlerden olacağız.
1: قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ
0: De ki, Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan. Fakat sonra siz yine şirke girersiniz.

De ki, o size tepenizden yahut ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi gruplar halinde birbirinize katıp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya kadirdir. Bak, ayetleri nasıl tekrarlıyor, türlü türlü ifade ediyoruz ki onları anlasınlar. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ

Bu hakikatin ta kendisi olduğu halde, senin halkın onu yalan saydı. De ki, ben sizden sorumlu değilim. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Siz de yakında öğrenirsiniz.

Ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa, hatırına geldiği gibi hemen kalk. Artık o zalimler güruhuyla oturma.

Allah'ın azabından sakınan müttakilere, iman etmeyenlerin hesabından dolayı bir sorumluluk yoktur. Fakat uhdelerine düşen, belki onlar da inanıp küfürden ve cehennemden sakınırlar diye bir nasihatten ibarettir.

dinlerini bir oyuncak ve eğlence haline getiren, kendilerini dünya hayatı aldatmış olan kimseleri kendi hallerine bırak. Sen yalnız Kur'an ile vaaz et ki, Allah'tan başka yardımcısı ve şefaatçisi bulunmayan hiçbir nefis, işlediği günahlar yüzünden helake teslim edilmesin. O her türlü fidyeyi denkleştirse bile, yine ondan kabul edilmez. İşledikleri günahları yüzünden helake sürüklenenler, mahvolanlar işte bunlardır. İnkârlarından dolayı onlara kaynar sudan bir içecek ve acı veren bir azap vardır.

0: bizi doğru yola koyduktan sonra şeytanların kandırıp şaşkın bir halde çöle düşürdükleri, arkadaşlarının ise bize gel diye doğru yola çağırıp durdukları ahmak gibi gerisin geriye İslam'dan şirke mi dönelim? De ki, Allah'ın gösterdiği yol tek doğru yoldur ve bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emrolundu.
1: وَاَنْ اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Bir de namazı hakkıyla ifa edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye de emrolundu.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ

Hepinizin sonunda toplanacağı yer O'nun huzurudur. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. O, ol dediği zaman her şey oluverir. Sözü haktır. Sûra üfleneceği günde hakimiyet O'nundur. Görünmeyeni de, görüneni de, olmuşu da olacağı da O bilir. O hakim ve habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden hakkıyla haberdardır.

Bir zaman İbrahim, atası Azer'e, "Ne, sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de, halkını da besbelli bir sapıklık içinde görüyorum," demişti.

Biz İbrahim'e şirkin çirkinliğini gösterdiğimiz gibi imanında yakine, kesinliğe ulaşması için göklerin ve yerin muhteşem hükümranlığını da öylece gösteriyorduk.

Gece bastırınca İbrahim bir yıldız gördü. İddianıza göre Rabbim budur dedi. Yıldız sönünce de ben öyle sönüp batanları Tanrı diye sevmem dedi.

Sonra ayı dolunay halinde doğmuş vaziyette görünce, iddianıza göre Rabbim budur dedi. Sonra o da batınca, Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi mutlaka sapmışlardan olurdum dedi.

Daha sonra güneşi doğarken görünce, iddianıza göre, Rabbim herhalde budur, bu hepsinden daha büyük. Batıp kaybolunca da, ey halkım, ben sizin Allah'a şerik koştuğunuz şeylerden beriyim.

Halkı kendisiyle tartışmaya girişti. O dedi ki, Allah bana doğru yolu göstermişken, siz hala benimle onun hakkında tartışıyor musunuz? Sizin ona ortak saydığınız şeylerden ben hiçbir zaman korkmam. Rabbim ne dilerse o olur. Rabbimin ilmi her şeyi kapsar. Hala kendinize gelip ders almayacak mısınız?

0: Hem siz Allah'ın size Tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak saymaktan korkmuyorsunuz da, nasıl ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, bu iki taraftan hangisi korkudan emin olmakta haklıdır?
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِغُلْمِ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ
0: İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olma onların hakkıdır. Doğru yolda olanlar da onlardır.
1: وَتِلْكَ حُدُودُ

İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerdi. Dilediğimiz kimselerin derecelerini kat kat yükseltiriz. Muhakkak ki senin Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ve O her şeyi hakkıyla bilir.

0: Biz ona İshak ile Yakub'u ihsan ettik ve her birini nübüvvete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da nübüvvete erdirdik. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz.
1: وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ
0: Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı da nübüvvete erdirdik. Onların hepsi de salih, hayırlı insanlardandı.
1: وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوْطَى وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ
0: İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u, Lut'u da nübüvvete erdirdik. Her birini de yaşadıkları asrın insanlarından üstün kıldık.

0: Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimini de aynı şekilde etraflarındaki insanlara üstün kıldık. Onları seçtik. Onları doğru yola götürdük.
1: ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte bu yol Allah'ın hidayet yoludur ki kullarından dilediğini ona götürür. Eğer onlar Allah'a ortak tanısalardı, bütün yaptıkları, elde ettikleri bütün kazançları heder olup gitmişti.

0: İşte onlar kendilerine kitap, hikmet, hükümranlık ve nübüvvet verdiğimiz şahsiyetlerdir. Şimdi o müşrikler bu nübüvveti inkar ederlerse, biz nübüvveti inkar etmeyip ona sahip çıkan bir topluluk görevlendiririz.
1: Ulaikellezine hedallah febihudahum uktedih قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ
0: İşte onlar Allah'ın hidayet verdiği kimselerdir. Sen de onların yolundan yürü ve de ki, ben risaleti tebliğden dolayı sizden bir ücret beklemiyorum. O bütün milletler için bir öğütten, irşattan ibarettir.

Bazı Yahudiler de Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmemiştir dediler. Sen onlara de ki, peki Musa'nın insanlara bir nur ve rehber olmak üzere getirdiği ve sizin de parça parça kağıtlar haline koyup işinize geleni gösterdiğiniz fakat çoğunu gizlediğiniz ve sizin de babalarınızın da bilmediğiniz birçok şeyleri sayesinde öğrendiğiniz o kitabı kim indirdi? Ey Resulüm, sen Allah indirdi de, sonra bırak daldıkları batıllarında oynaya dursunlar.

İşte bu da bir feyiz kaynağı ve daha önceki kitapları tasdik edici olarak, bir de hem ana kenti hem de bütün çevresindeki insanları uyarman için indirdiğimiz bir kitap. Ahirete iman edenler buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler.

0: غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: Allah adına yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyolundu diyenden, bir de Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indiririm diye iddia edenden daha zalim kimse olabilir mi? Ölümün şiddetleri içinde kıvranırken, ölüm meleklerinin de yakalarına yapışıp kendilerine, haydi, derhal ruhlarınızı çıkarıp teslim edin. Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız. Çünkü Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyordunuz. Ve çünkü kibirlenerek onun ayetlerinden yüz çeviriyordunuz diye haykırdıkları sırada, sen o zalimlerin halini bir görsen.
0: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

Kıyamet günü de Hak Teâlâ şöyle buyuracaktır. İşte siz, ilk yarattığımızda olduğunuz gibi çırılçıplak, teker teker huzurumuza geldiniz. Size verdiğimiz mallarınızı da çok gerilerde bıraktınız. Hani siz dünyadayken Allah'a şerik olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanında görmüyoruz. Gördünüz ya, aranızdaki bağlar bir bir koptu ve ortak olduklarını iddia edip güvendiklerinizin hepsi sizden uzaklaştı.

taneleri ve çekirdekleri çatlayıp yararak her şeyi gelişme yoluna koyan Allah'tır. Ölüden diriyi O çıkarır, diriden ölüyü çıkaran da O'dur. İşte gerçek ilah bunları yapandır. Artık nasıl oluyor da Hak'tan uzaklaştırılıyorsunuz?

0: Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenmeniz, güneş ve ayı da vakitlerinizi hesaplamak için O yarattı. İşte bütün bunlar aziz ve alim, mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Karanın ve denizin karanlıkları içinde size yıldızlardan yararlanıp yol bulma imkanı veren O'dur. Gerçekten bilmek, öğrenmek isteyen kimseler için ayetlerimizi açıkça bildirdik.

Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için bir kalacak yer, bir de emanet olarak duracak yer vardır. Biz ayetlerimizi anlayan kimseler için açıkça bildirdik. Gökten su indiren O'dur. Sonra biz onunla her çeşit bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkarırız. Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz. Bunlardan kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Her birinin meyvesine bir ilk meyve verdiğinde, bir de tam olgunlaştıkları zaman bakın. Elbette bütün bunlarda iman edecekler için alınacak birçok dersler vardır.

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Böyleyken tuttular, cinleri Allah'a şerik yaptılar. Halbuki bunları da O yaratmıştır. Bundan başka O'na bir takım oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Ne dediklerini bildikleri yok. O, müşriklerin kendisine isnat ettikleri bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir, yücedir.
0: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun nasıl çocuğu olabilir ki, kendisinin eşi de yoktur. Gerçek şu ki, her şey O'nun mahlukudur ve O her şeyi hakkıyla bilir.

0: Rabbiniz Allah, işte bu vasıflara sahip olan yüce zattır. Ondan başka tanrı yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. O halde yalnız O'na ibadet edin. Her şeyin yönetimi O'nun elindedir.
1: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
0: Gözler O'na erişemez. O'nun ilmi ise bütün gözleri ihata eder. Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan Latif ve Habir O'dur.
1: قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيرٌ
0: Rabbinizden size muhakkak ki deliller gelmiştir. Artık kim gözünü açar görürse kendi lehine, kim de hakkı görmeyip batılı seçerse kendi aleyhinedir. Sen de ki, ben sizin üzerinizde bekçi değilim.
1: وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: İşte biz ayetleri iyice anlayıp kavramaları için farklı üsluplarla türlü türlü beyan ederiz. Biliyoruz ki onlar neticede sen ders almışsın diyeceklerdir. Ayetleri böyle türlü türlü açıklamamız bilmek isteyen kimselere Kur'an'ı iyice beyan etmek içindir.

Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa ona tabi ol. Ondan başka Tanrı yoktur. Onun için sen de müşriklerden uzak dur.

Eğer Allah dileseydi, onlar müşrik olmazlardı. Biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sen onların işlerini yürütmekle de görevli değilsin.

Onların Allah'tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a hakaret etmesinler. Böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri yalnız O'na olacak ve O da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını verecektir.

Kendilerine bambaşka bir mucize geldiği takdirde mutlaka ona inanacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın yanındadır. O istedikleri mucize geldiği zaman onların yine de iman etmeyeceklerinin siz farkında değil misiniz?

0: Onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz. İlkin ona inanmadıkları gibi, o mucizeyi gördükten sonra da inanmazlar. Ve onları taşkınlıkları içinde şaşkın şaşkın bırakırız.
1: Sadakallahu l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Dilberek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36

0: Zemin Etüdü ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
1: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.
3: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

37. bölümünde Alparslan'ın oğlu Melik Şah'a nasihat ederken, İran hükümdarlarından Nuşirevan'ın bir av gezisinde bir ihtiyarın ceviz ağacı diktiğini görünce, "Bre ihtiyar, sen bu ağaçtan kaç sene sonra yiyebileceksin?" diye sorduğunu, ihtiyarın da, "Bizden öncekiler ektiler, biz yedik, biz ekelim, bizden sonrakiler yesin" diye cevap verince, Nuşirevan'ın hoşuna gidip 1000 dirhem verilmesini emrettiğini, ihtiyar 1000 dirhemi eline alınca, "Bak ağacın meyve verdi" deyince Nuşirevan'ın 2000 dirhem daha verdiğini nakleder. "Onlar ektiler, biz yiyoruz. Onlar yaptılar, biz kullanıyoruz. Biz de ekelim yapalım ki bizden sonrakiler yesinler ve yararlansınlar." Süleyman aleyhisselamın tahtının yerinde yeller esiyor. Yerden yükselen servi ağaçları ne kadar göğe yükselseler de sonunda yere seriliyor. Ve servi boylu güzellerin ahirete gönderilişinde paket tabut oluyor. Öyleyse biz bu dünya sahnesinde bugünden başlayarak rolümüzü iyi oynayacağız. Düğün evinde oynarken de, ölü evinde ağlarken de kuralına uygun oynamaya çalışacağız. Rabbimiz, iyi bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, aranızda övünme, mal ve evlatta çoğalma yarışıdır. Bitkisi çiftçinin hoşuna gittiği yağmur gibidir. O bitki olgunlaşır, sen onu sapsarı görürsün. Sonra çerçöp olur. Ahirette şiddetli azap vardır. Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı aldanma metaından başka bir şey değildir, buyurmuştur. Henüz doğmayanlar sahnenin arkasında sahne sırasını beklemekteler. Gelmemek ve gitmemek elimizde değil. Bu sene içinde kimler sahneden çekilecek, kimler sahneye gelecek bilemeyiz. Bizler bu dünya sahnesini, bu yol geçen hanını veya ahiret köprüsünü bizden sonrakiler için temiz tutalım. Dünya sahnesinde iyi rolleri seçelim. Firavun, Nemrut, Karun, Haman, Ebu Cehil gibi kötüleri rol model seçmeyelim. Bushlaşanları, Sharonlaşanları, Putinleşenleri sahne dışına çıkarıverelim. Kulağımızı Kur'an'a verelim ve ona göre rolümüzü oynayalım. Şeytana kulak verenler dünya sahnesini kana boyarlar. Kendilerinin ve nesillerinin helakine sebep olurlar. Rabbimiz haber veriyor. Andolsun, biz zulmettikleri için peygamberleri apaçık deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için sizden önce nice nesilleri de helak ettik. İşte biz suçlu kavmi böyle cezalandırırız. Yunus Suresi Ayet 13. Çocuklarımıza rollerini öğretirken Yunus gibi, Musa gibi, İsa gibi, Muhammed aleyhisselam gibi olmalarını öğütleyelim. Lokantanın camında "Sen ye, ücretini torunun ödesin" yazısını gören adam içeriye dalmış ve çorbadan tatlıya kadar her şeyden yemiş. Garson gelmiş, yediklerini bir fişe yazmış. Çıkarken lokantacı "Şu kadar ödeyeceksin" demiş. Adam camdaki yazıyı gösterince lokantacı "Biz senin yediğini fişledik. Torunun gelince ondan alacağız. Bu istediğimizse deden rahmetlinin yediğinin karşılığı" demiş. Biz çocuklarımıza ve torunlarımıza borç, dert ve kirli bir miras bırakmadığımız gibi dedelerimizin bize bıraktığı borçları ödeyelim, onların iyiliklerini devam ettirelim, kötülüklerine son verelim. Alnımız ak, amel defterlerimiz pak bir şekilde Rabbimizin huzuruna varmak için gayret gösterelim. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
16: Aksa Akustik,
1: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kayser FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Kayser FM. Canlı performans. Ayet İstek Programı.
1: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
2: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı yetiştek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle hamdü senalar olsun. Bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bu güzel stüdyodan Rabbimizin kelamını dinlendireceğiz. Sizler isteyeceksiniz, bizler yayınlayacağız. Her harfine 10 hasene alacağız. Sonbaharın iyice kendini gösterdiği ve kışın habercisi olan bu güzel günlerde Rabbimizin nimetlerini, Rabbimizin ayetlerini tefekkür ederek, tezekkür ederek ona yaklaşmayı inşallah Rabbim bizlere nasip eylesin. Birbirimize hatırlatarak, nasihat ederek yolda kalabilmeyi, yolda ilerleyebilmeyi, yoldan çıkmamayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Hakka hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip batıldan uzak durmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Aynı zamanda bu zor günler, zor şartlar içerisinde tabii ki kardeşlerimizi de unutmayacağız kardeşler. Dualarımızı yaparken gerek başta Gazze olmak üzere, Gazze'yi göz önüne alınca Doğu Türkistan'ı unutmamak üzere, Doğu Türkistan'dan Myanmar'a kadar, Afrika'ya kadar, Yemen'e kadar, dünyanın dört bir yanında nerede mazlum coğrafyamız? Hani nerede mazlum coğrafyamız deyince biz sanki böyle Aliül Ala'ymış gibi kendimizi kenara koymuyoruz. Tabii ki bizler de aynı zamanda mazlum, boynu bükük, zillet içerisinde yaşadığımız şu topraklarda aydınlığa kavuşmayı, huzura kavuşmayı, saadete ulaşmayı, Allah'ın ayetleriyle hükmolunacak dönemleri görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Ve dünya coğrafyasındaki kana bulanmış, gözyaşı durmayan, kanı durmayan coğrafyalarımıza Rabbimiz Allah Azze ve Celle yardımını göndersin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a ateşi serin kıldığı gibi Gazze'li kardeşlerimize de ya geçirecekleri şu zor zamanlar içerisinde soğukları sıcak kılsın diyelim. Rabbim yar ve yardımcıları olsun bizlerin eliyle inşallah diyerek programımıza böyle bir giriş yapmış olalım kardeşler. Evet kardeşler, Gazze deyince tabii ki Gazze'de dönen oyunlar ve bu bombardıman meseleleri de bitmiyor. Bu arada hepiniz biliyorsunuzdur, tekrar tekrar hatırlatacağım ben yine ara ara, ama unutmamak kaydıyla Gazze'deki planlar, oyunlar devam ediyor ve anlaşma denilen hikaye sona erdi çoktan diyelim biz ona. Yani o hikaye zaten sona erdi, çabuk bitti. Bir hikayeydi, ortaya attılar. Birileri garantör oldu. Dedi ki tamam, biz İsrail adına garantörüz. Yani biz size yardımcı olacağız. İsrail verdiği sözde duracak. Sözde durmazsa biz altına imzamızı atıyoruz. Hani kefil gibi düşünün, garantör gibi düşünün. Hani bir adama mal satıyorsunuz, birisi nasıl kefil oluyorsa, o adam ödemiyorsa bu adam ödeyecek kardeşim. Acısını sen çekeceksin, ceremesini sen çekeceksin. Bugün ihanetlerini gündeme getirenler Hamas'tan alacaklarını aldılar. İhanet çeteleriyle birlikte iş tutanlar ise ortadan sıyrılıp çekildiler. Ama bir bakıyorsunuz ki çok güzel de metiyeler dizebiliyorlar, metiyeler konuşabiliyorlar. Gazze bizim kırmızı çizgimizdir, Gazze unutulmuş değildir, Gazze'nin yanındayız, Gazze halkına elimizden gelen desteği vereceğiz. Sadece naradan ibaret, başka arkası yok. Arkası yok. Onu ben de yaparım. Hadi Gazze'yi ben ihya edeceğim, Gazze'yi ben kaldıracağım ayağa, Gazze'nin bütün maliyetini ben karşılayacağım diyebilirsin. Demekten ibaret olay gerçekleşmiyor. Sözünde durabiliyor musun? Sözünün eri misin? Buraya bakacağız. Önemli olan burası. Aksi takdirde sözünde durmayan neydi? Münafıklık alametlerini taşıyanlar değil mi kardeşler? Veya sözünde durmayan er ihanet eridir. Veya sözünde kimler durmaz? Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Hani derler ya, tabiri caizse Anadolu tabiriyle ya da Osmanlı tabirinde diyebiliriz. Anadolu tabiri diyelim daha doğrusu. Anadolu tabiriyle sözünün eri erkek adamdır derler mesela. Evet. Mümin tabii, mümin kadınlar da sözünün eridir. Ama öyle bir söz söylenmiş, hatırlatmış olduk kardeşlerimize. Gazze'yi unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Gazze'nin yanındayız her zaman. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sade Gazze olsa iyi. Bu arada tabii ki Batı Şeria'daki çatışmalar, Batı Şeria'ya lanetli terör örgütünün girip işte birçok yerleri istila etmesi, insanları öldürmesi, şehit etmesi, yerlerini yağmalaması, dükkanları basıp çıkın bu dükkanlar bizim deyip zorla insanları dışarı atması, silah güçleriyle, dikkat edin, silah güçleriyle, hadi Hamas'ın elinde silahı vardı, silahlarını almaya çalışmak için onlara terörist dediniz, peki Batı Şeria'daki insanlara dükkanda, adamın dükkanını, evini boşaltıyorsun, iki katlı üç katlı aile binasını veya işte triplex binasını, çıkın biz burayı karargah olarak kullanacağız, ya benim eşyam var, ailem var, çocuğum var, git nereye gidersen git diyor.
Ama İsrail birilerinin en yakın dostu. Yani bakmayın Netanyahu'ya atıp tuttuklarına. Netanyahu en yakın dostumuzdur ya da İsrail bizim en yakın devletimizdir, ülkemizdir, yakınımızdır. Alışverişimiz, ticaretimiz her şekilde devam ediyor diyenler kardeşler. Diyenler var. Hani derler ya, ne perhiz ne lahana turşusu. Bir yandan Gazze'nin yanında olacaksın, bir yandan İsrail'e destek vereceksin veya İsrail'in ekonomisini güçlendireceksin veya İsrail'e ses çıkarmayacaksın, İsrail'le masaya oturacaksın, İsrail'le şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, ticaret yapacaksın, gemiciklerini göndereceksin vesaire. Evet, söyleyecek çok sözümüz var bununla alakalı kardeşler. Sadece ve sadece şunu bilmek lazım, uyanık olmak lazım. Bugün yarın buraya gelmeyeceği ne malum bu savaşın kardeşler. Bu savaş gelmese de farklı bir savaşın çıkmayacağı ne malum. Hani felaketlerde olduğu gibi. 6 Şubat depremi belki Maraş'ta, Adıyaman'da, işte Elazığ, Kahramanmaraş, Adana, Antep, o taraflarda, Hatay, o taraflarda oldu ama bu tarafta olmayacağı ne malum. Bunun gibi düşünelim olayları. Biraz daha gerçekçi olalım. Gerçekçi olalım. Ki o zaman davaya daha sıkı sarılabiliriz diye düşünüyorum. Evet, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz dedik. Hemhal olup yoğrulacağız ve Rabbimizin kelamıyla yolumuza devam ediyoruz. Rabbimizin kelamını anlamak için daha iyi hayatlaştırmak, hayatımızı kitaplaştırmak adına her günde bir soru soruyorduk kardeşlerimize. İnşallah bu soru minvalinde hayatımızı idame ettiriyor, düzenliyorduk. Bugün de bir soru kardeşlerimize gündeme getireceğiz. Dünkü sorumuzun neredeyse devamı gibi bir şey kardeşler. Dünkü sorumuzu hatırladık mı bilmiyorum. Şura suresi 30. ayet-i kerime. Rabbimiz Allah Azze ve Celle beyan buyurmuştu ki, sizin başınıza gelenler kendi ellerinizle yaptıklarınızdandır. Evet, kendi ellerinizle yaptıklarınızdandır. Allah da bazı günahlarınızı bağışlıyor. Evet, bazılarını da bağışlıyor. Bağışlamış. Bağışladıklarının dışında ya ellerimizle yaptıklarımızdan başımıza gelenler. Bugün de yine bu minvalde bir ayet-i kerime paylaşmış olacağım kardeşlerle. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde şöyle buyurdu kardeşler. Sana gelen her iyilik bil ki Allah'tandır. Sana kötülükten her ne gelirse anla ki sendendir. Biz seni insanlara bir Resul olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Evet, bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor diye kardeşlerimize soracağız. Gelen cevaplar mukabilinde inşallah iki kısmetli dinleyicimizi bulacağız. Onun dışında hangi ayet-i kerimelerin hatırlatılması gerektiğini istiyorsanız bizlere mesaj yoluyla ulaşmanız ve irtibat numaralarımızdan bizlere ulaşarak sekreteryadaki kardeşimize mesajlarınızı ve isteklerinizi, aynı zamanda sorumuza cevabınızı bırakabilirsiniz. Soruyu tekrar ediyorum. Sana gelen her iyilik bil ki Allah'tandır. Sana kötülükten her ne gelirse anla ki sendendir. Biz seni insanlara bir Resul olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter ayet-i kerimesi hangi suremizde yer almakta kardeşler? Bu ayet-i kerimenin inşallah üzerine yine konuşacağız. Çünkü sözü çok fazla uzattım. Saatimiz bir hayli ilerlemiş. Programımıza start verelim inşallah. İrtibat numaralarımız 0216 611 0123 0216 611 0124 numaralı telefonun WhatsApp'ına arayarak isteklerinizi, mesajlarınızı kardeşimize yazdırabilirsiniz. WhatsApp üzerinden ve SMS üzerinden 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi Bismillah diyoruz. Mikrofonlarımızı Kur'an'ın anasına bırakıyoruz.

Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman, Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Bütün övgüler Allah'a aittir. Övgülerin en güzeli olan hamd Allah'a aittir. Kardeşler, övgülerin en güzeli olan hamd etmektir ki Allah'a aittir. O yüzden başka yüce övgüler arayarak sahte ilahlarına metiye dizenler bilsinler ki Allah'tan başka övgüye layık olan yoktur. Eğer mümin olduklarını söylüyorlarsa dönecekler, Rablerine hamd edecekler. Eğer Rablerine hamd etmiyorlarsa, Rablerine dönmüyorlarsa, kendilerinin mümin olduklarını söylüyorlarsa burada bir yalancılık söz konusudur. Ya da birilerini kandırma, birilerini ikna etme, birilerinin gözünü boyama söz konusudur. İnsan uyanık olması lazım. Öyle olması gerekmez mi? Örnek vermek gerekir mi? Bir kimse öğrenci olduğunu söylüyorsa eğer, 16 yaşında, 17 yaşında kişi öğrenci midir, değil midir olduğunu söylüyorsa, ya öğrenci pasaportu olur, yani pasosu, arabalara bindiği pasolar, ya üstünde bir çantası olur sırtında, ya üniforması olur, ya bir şey olur, neticede bir şeyi ispat eder yani onun öğrenci olduğuna dair. Bir kimsenin mümin olduğuna dair az çok kişinin kendi kisvesinden, yüzünden, ifadesinden, kılık kıyafetinden az çok anlarsınız değil mi? Yani konuşmalarından anlarsınız bir kimsenin mümin olup olmadığıyla alakalı. Ama yok, eğer ki böyle bir şey gündeme getirmiyorsa tabii ki o zaman imanında ya da mümin olup olmamasında şüphe edilir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizleri haktan ayırmasın, hakkı hak bilerek hakka tabi olan, batılı batıl bilerek batıldan uzak duranlardan eylesin. Hakkı haykıranlardan eylesin Rabbimiz Allah Azze ve Celle, kıymetli müminler. Mesajlarımıza hemen bakalım. Mesajlarımızda Murat Çiçek abim İtalya'dan yazmış bizlere. Kaldı ki insan insanı da israf eder demiş. Evet, israf edilen yalnız dünyalıklar değil, keza insanlar da israf ediliyor bu çağın hengamesinde. Maalesef kıymet bilmez, değer bilmez hale getirildi bu toplum. İnsanları israf etmek çok basitleşti. Kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme adına kim kimi kandırabilirse, kim kimin üzerine nemalanabilirse moduna getirdiler. Nisa suresi sorumuzun cevabı demiş kıymetli kardeşlerim. İstek olarak da Nisa suresi 58. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Sizi Allah için seviyoruz demiş Murat abimiz İtalya'dan. Biz de kendisini çok sevdiğimizi bir kez daha dile getirmiş olalım. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Rabbim hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip batıldan uzak duran ve çalışmalarını bereketli kılan eylesin Rabbimiz Allah Azze ve Celle Murat abimizin. Sinop Gerze'den selamünaleyküm kıymetli abim, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun demiş Ethem Albayrak abimiz. Bir sorumuzun cevabı Nisa suresinde geçmekte. İstek ayetlerim ise Nur suresi 55 ve 57. ayet-i kerimeler. Şimdiden teşekkür ederim. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Rabbim sizleri var etsin. Ümmeti Muhammed'e selam olsun demiş. Sana da Rabbim yar ve yardımcın olsun. İşlerini bereketli kılsın kıymetli abim. Ve bir mesajımız da Kahramanmaraş'tan Adem Kahraman abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar. Rabbim azminizi ve sesinizi arttırsın. Cevabımız Nisa suresidir. Sizden Ali İmran suresi 103. ayet-i kerime istiyorum. Rabbim bizi bir araya getirip küfrün karşısında tek bir vücut kılsın. Fi emanillah demiş. Amin, amin. Rabbim dualarını kabul eylesin kıymetli abim. Ahmet Çiçek abim İstanbul Bostancı Sanayi Sitesi'nden bizlere yazmış. Oto yedek parça maşallah barekallah, hayırlı işler olsun abimizin. Esselamu aleyküm, sorumuzun cevabı Nisa suresi demiş, notumuzu aldık inşallah. Ahmet Çiçek abimize de hayırlı işler diliyoruz.
Bu arada Şahin Elektrik'ten Ahmet Şahin abim yazmış. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli abim. Size de hayırlı işler olsun bu arada. Sorumuzun cevabı Nisa suresi. Sizlere her zamanki gibi yollardan dinliyoruz. Sıradaki ayet-i kerimeyi Alemdağ'daki ciğer parelerimize armağan ediyoruz demiş. Alemdağ Koleji'nde okuyan kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Rabbim zihinlerini açsın, okuduklarını anlamayı ve anladıklarını da tekrar tekrar birbirlerine anlatmayı nasip eylesin. Bizlere önderler yapsın Rabbimiz Allah Azze ve Celle onları. Allah razı olsun kıymetli abim. Notumuzu aldık inşallah ve selam gönderiyoruz. Alemdağ Koleji'ndeki kardeşlerimize de bizi dinleyen, sesimizi duyan, tanıyan kardeşlerimizin hepsine selam olsun. Tek tek isimlerini sayamıyoruz. Esselamu aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun demiş Mustafa Beyazkaya kardeşim. En'am suresi 5 ve 10. ayet-i kerimeleri okur musunuz? Allah'a emanet olun diyerek mesajını noktalamış. Biz de burada mesajlarımıza bir nokta koyalım. Murat abimizin isteği Nisa suresi 58. ayet-i kerimeyi dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden mesajlarımızdan devam edeceğiz inşallah. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah size işleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da adaletle hükmetmenizi emretmektedir. Gerçekten Allah size ne güzel öğüt vermektedir. Muhakkak Allah çok iyi işitir, çok iyi görür.

emaneti vermek. Emanet neydi? Emanet Allah'ın hükmüyle hükmeden Allah'ın hükümleri emanettir neticede. Allah'ın kitabı emanettir. Peygamberin sünneti emanettir. Peygamber bize Allah'tan emanettir bir kere. Biz kardeşler olarak da birbirimize emanetiz aynı zamanda emanetlere baktığımız zaman. Ve emanetler sıralamaya göre değişir kardeşler. Bakın peygamber dönemi aleyhissalatü vesselam döneminde bir kişi beytül maldan yani devlet malından bir parça almıştı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bununla alakalı çok şeyler söyledi. Yani onun için kabrinin ateşi olacağını söyledi. Onun için cehennem ateşi olacağını söyledi. Bir parçadan bahsediyoruz kardeşler. Emanetleri sahip çıkmadıkları için, çaldıkları için, emanetlere ihanet ettikleri için, ganimetle alakalı veya başka şeyler. Tabi ayet-i kerimenin nüzul sebebi daha farklı. Osman bin Talha hakkında inzal olmuş bu ayet-i kerime, Kabe'nin anahtarlarının verilmesiyle alakalı. Ama genel olarak baktığımız zaman, hani dedik ya ayetlerin nüzulünün sebebi hususi olsa da hükmü umumidir kardeşler. Tefsir usulündeki kaideyi unutmayalım. Evet, ayetlerin nüzulünün sebebi hususi olsa da hüküm umumidir. Şimdi adama İslam devletini emanet ediyorsun. Devlet reisi yapıyorsun. Adaletle hükmetmiyor. Bu adam demek ki emanete layık olan birisi değil kardeşler. Ehli değil demek ki bu işin. Emanet veriyorsun, kasayı teslim ediyorsun. Kasadan kendine yontabildiği kadar yontmuş. Örnek veriyorum. 50 milyon paranız var. 50 milyon paranızı, çünkü siz devlet içerisinde bir yetkilisiniz. Millet de sizi tanıyor, halk sizi tanıyor. 50 milyonu bir yerlere yatırıp bir yerlerden kaldırarak 150 milyon veya 500 milyon ya da 1,5 milyar yapabiliyorsunuz 4-5 ay içerisinde. Olacak şey mi bu? Bunlar işin ehli midir peki? Yoksa hırsız mıdır? Kim olursa olsun. İslam devleti olsun veya farklı yönetim sistemleri olsun. Sonuçta bir hırsızlık gündemdedir. Bir emaneti ehline vermeme gündemdedir. Adaletle hükmedilmeme gündemdedir. Adalet ancak Allah'ın kanunlarıyla sağlanır kardeşler. Aksi takdirde hiçbir yerde adalet beklemeyin. Bulamazsınız. Çünkü heva ve heveslerden oluşturulan hükümlerden nasıl bir kanun adalet bekleyebilirsiniz? Adam kendi heva ve hevesine göre yapıyor. Senin düşüncene, senin fikrine, senin yaşantına göre yapmıyor ki. Eğer senin yaşantına göre yapmış olsaydı bugün sokaklarda dilenen insanlar, parklarda yatan insanlar veya çoğaltabilirsiniz bunları. Kaçırılan çocuklar, aç kalan çocuklar, açlıktan ölen insanlar gündeme gelir miydi? Çoğaltabilirsiniz. Zulüm alabildiğine ayyuka çıkabilir miydi? Evet, mesajlarımıza dönelim ve hemen mesajlarımıza tekrardan bakalım inşallah kıymetli dinleyicilerimiz. Alper Demir kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Nisa suresinde geçmekte abi. Tur suresi 10 ile 18. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız demiş. Notumuzu aldık inşallah. Erol Emre Kaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın kıymetli abilerim. Sizi Allah için seviyoruz demiş. Rabbim var eylesin sizleri. Allah razı olsun kıymetli abim. Sancaktepe'den sizlere kulak vermekteyiz. Sorumuzun cevabı Nisa suresi. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için de seslendirir misiniz demiş. Tekrar notumuzu aldık ve bir başka mesajımız yok. Hemen mikrofonlarımızı Nur suresine bırakacağız. 55 ve 57. ayet-i kerimeleri dinliyoruz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere kendilerinden öncekileri seçip yönetici yaptığı gibi onları da yeryüzünde seçip yönetici yapacağına, onlardan razı olduğu dinlerini egemen kılacağına, onların korkularını güvene çevireceğine söz verdi. Çünkü onlar bana ibadet etmekte, bana hiçbir şey ortak koşmamaktadırlar, dedi. Bundan sonra kim inkar ederse işte onlar günahkarların ta kendileridir. Namazı kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin. Umulur ki merhamet edilirsiniz. Sakın o inkar edenlerin Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma. Onların yurdu ateştir. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nur Suresi 55 ve 57. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Resulüm, Allah sizden iman edip de salih amel işleyenlere vaat etti ki kendilerinden öncekileri kafirlerin yerine hükümran kıldığı gibi elbette onları da dinlerini ve kitaplarını tahrif edenlerin yerine yeryüzünde hükümran yapacak, devlet, hilafet verecek, onlar için beğendiği dinlerini, İslam'ı mutlaka kendileri için iktidar yapıp sağlam temellere oturtacak ve korkularının ardından onları kesinlikle tam bir güvene erdirecektir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bizler için güzel bir müjdesi kardeşler. Bizlere güzel bir müjde veriyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerimeyi tekrar tekrar okuyalım. Tekrar tekrar okuyup ve tefsirlerine bakalım kardeşler. Müfessirlerimiz ne demiş? Çünkü onlar hiçbir şeyi bana ortak koşmadan kulluk ederler. Müminlerden bahsediyor. Rabbimiz Allah Azze ve Celle müminleri felaha ulaştıracağını, dinlerini hakim kılacağını, sağlam temeller üzerine oturtturup korkularının giderileceğini Rabbimiz bizlere haber veriyor. Kimin? Müminlerin. Bizlerin elhamdülillah. Çünkü onlar, o müminler hiçbir şeyi bana ortak koşmadan kulluk ederler. Artık kim bundan sonra nankörlük ederse işte onlar yoldan çıkmış fasıkların ta kendileridir. Varacakları yer zaten ateştir. Kardeşler, bu ayet-i kerime Allah'ın dininin hakim kılmak hususunda Müslümanlara güven vermekte ve onlara kötülüğün ve inkarcılığın yaygınlaşması durumunda ümitsizliğe düşmemelerini bildirmektedir. Yani fısk, fücurat, yani fucur, günahkarlık ya da işte sapkınlık, fahşa, fuhşiyat ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın. Tabii bir temennimiz bu değil. Yaygınlaşsın demiyoruz. Ne kadar ayyuka çıkarsa çıksın. Biz yeter ki emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmaya gayret edelim. Emrolunduğumuz gibi üzerimize düşen görevimizi yapalım. Hani dedi ya Rabbimiz Allah'a bize, siz sadece davetçisiniz, görevinizi yapın. Siz sadece elçisiniz. Siz sadece tebliğcisiniz. Üzerimize düşenleri yapalım. Emrolunduğumuz gibi olalım. Bakın Allah Azze ve Celle bir bakmışsınız bir gecede tüm insanları ihya etmiş, kalplerine hidayeti koymuş, bir bakmışsınız inkılap gündeme gelmiş. Hiç bilemezsiniz. Ümit varız. Ümitsizliğe asla kapılmıyoruz. Ama bizler üzerimize düşen görevi yapıyor muyuz? Buna bakalım. Nur Suresi 55. ayet-i kerimeyi tekrar tekrar farklı meallerden, çünkü çevirenler bazen kelime düşüklüğü, bazen farklı kelime, farklı bir cümle kurarak kişiyi tam anlayamıyor olabilir. Farklı meallerden ve tefsirlerden mutlaka ama mutlaka okuyalım. Okuyalım. Ümit varız. Asla ümitsiz değiliz bu noktada. Elhamdülillah. Evet, mesajlarımıza döndük tekrardan ve mesajlarımıza bakalım. Zeynep bacımız mesajını iletmiş bizlere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı, nurlu çalışmalarınız daim olsun. Allah razı olsun. Rabbim ihlasınızı, ferasetinizi, basiretinizi bereketlendirsin. Amin. Ecmain. Allah razı olsun. Rica ediyorum, programın başındaki konuşmanızı tekrar yayınlar mısınız? Allah razı olsun. Selametle kalın. Sorumuzun cevabı Nisa suresi ve Şura suresinde geçmekte. Emin olmak için baktım demiş. Eyvallah. Allah razı olsun. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Notumuzu aldık inşallah. Bir başka mesajımıza bakalım. Ceylan Havalandırma'dan Mehdi Ceylan kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyoruz. Adem Mülazımoğlu kardeşimle beraber sizleri dinlemekteyiz. Sorumuzun cevabı Nisa suresinde geçmekte demiş. Onu da notumuza aldık ve mikrofonlarımızı öncelikle Ali İmran suresine bıraktık. Buyurun, Bismillah, 103. ayet-i kerimedeyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Tutunun. Birbirinizden ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Sizler birbirinize düşmanlar iken o sizin kalplerinizin arasında bir yakınlık ve sıcaklık meydana getirip yaklaştırdı da nimeti sayesinde uyanıp kardeş oldunuz. Hem sizler ateşten bir uçurumun kenarında bulunuyordunuz da o tuttu sizi oradan kurtardı. Şimdi Allah ona doğru gidebilirsiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 103. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Toptan Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Kardeşler, toptan Allah'ın ipi dediğinde müfessirlerimiz, alimlerimiz o ipi Kur'an olduğunu genel olarak, genel cumhurun görüşü, çoğunluğu Kur'an demiştir o ipe. O Kur'an'a sımsıkı sarılın, onu hayata hakim kılın. Onu hayata hakim kılmak için bir araya gelin. Çünkü tek tek kişiler hareket ederek Kur'an'ın hakim kılınması söz konusu değildir. Çünkü kardeşler, Kur'an bir devlet kitabıdır. Kur'an devlet yönetimi kitabıdır. O devlet olmadan hayata hakim olunması söz konusu değildir. Her kişiler tek başına fert fert olarak yapmaya çalışırlar yani bazı ayetlerini, ama miras hukukuna geldiğiniz zaman bunu uygulamanız çok zordur. Evet, hakim kılın hayatınıza. İhtilaf ve tefrikaya düşüp fert fert, grup grup, parçalanıp ayrılmayın diyor Allah Azze ve Celle. Cemian, toptan kardeşler, toptan. Bakın, dikkat edin. Eğer ki toplu olmazsanız başınıza bir yönetici de seçilmez, çıkmaz. Nasıl çıkacak ki? Herkes parça parça. Eğer bir yönetici talebiniz varsa önce toptan bir araya gelmeniz lazım. Zemin hazır olması lazım ki yönetici ortaya çıksın. Zemin hazır değilse yönetici kime ne yapabilir ki? Kime ne yapabilir? Evet, söylenecek çok söz var bununla alakalı. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Unutmayalım ki bizler birbirimize düşmanlardık. Yani birbirimizi tanımadan önce işte doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi veya ırk olarak Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı birbirine düşmandı. Hala da öyledir cahil insanlara baktığımız zaman. Karadeniz'e gidin mesela, Kürtleri kabullenemeyebilirler. Kürtlere gidin Güneydoğu'ya, Karadeniz'i kabullenemeyebilirler. Irkçılıktan dolayı. Ama İslam bunu kaldırıyor. Irkçılığı ayaklar altına alıyor. Toptan ne olursanız olun. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Arap, hiç fark etmez. Sarı, siyah, beyaz, kırmızı ten, hiç fark etmez. Hepiniz iman etmiş olarak toptan Allah'ın ipine sarılın. Öyle değil miydi? Bilal bin Habeş ya da Rumlu Sinan, Süheyb bin Sinan, Süheyb er-Rumi diye adlandırılır. Öyle değil miydi kardeşler? Evet, mesajlarımıza bakalım ve mesajlarımızda inşallah nelerimiz var? Öncelikle Habib Pekdemir abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı bereketli yayınlar diliyorum. Rabbim bu yolda size güç kuvvet versin inşallah. Sorumuzun cevabı Nisa suresindedir. Nisa suresinin 75 ve 76. ayetlerini yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun demiş. Sen de ona emanet ol. Onu unutma kıymetli abim ve aleyküm selam. Bir de Şuara suresi 205-207. ayetler mealini paylaşmış bizlere. Ne dersin? Onları yıllarca yaşatsak da sonra tehdit edildikleri o azap başlarına gelse, onca seneler yaşayıp zevklenmeleri kendilerini kurtarabilir mi? Şuara suresi 205 ve 207. ayet-i kerimeler kardeşler. Allahu Ekber. Uğur Sefer abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm Nusret abi, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim tüm Müslümanların yardımcısı olsun. Hollanda Deventer'den sizleri dinleyen Yavuz Dursun kardeşimizin selamları var demiş. Maşallah, barekallah, bizlerden de selam olsun Hollanda'daki Yavuz Dursun kardeşimize, abimize. Rabbim yar ve yardımcısı olsun, hakkında hayırlar eylesin diyelim. Ahmet Aydoğdu kardeşimiz, selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Nisa suresi, istek olarak da Bakara suresi 138. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, mikrofonlarımızı Enam suresine bırakacağız inşallah. Mustafa Beyazkaya kardeşimizin isteğini, buyurun, bismillah.
0: بسم الله الرحمن الرحيم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتي

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. İşte kendilerine hak geldiğinde onu yine yalanladılar. Onlara yakında alay ettikleri şeylerin haberleri gelecek. Kendilerinden önce kaç milleti helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimizi onlara vermiş, üzerlerine gökyüzünü bol bol salıvermiştik. Irmakları ayaklarının altlarından akıtmıştık. Böyleyken onları işledikleri günahları yüzünden helak ediverdik. Onlardan sonra başka milletler yarattık. Sana kağıt üzerinde yazılmış bir kitap indirseydik, onlar da buna elleriyle dokunsalardı, inkar edenler buna rağmen bu apaçık büyüden başka bir şey değildir derlerdi. Bir de şunun üzerine bir melek indirilse de görsek ya diyorlardı. Eğer öyle bir melek indirseydik, azap hükmü kesinlikle uygulanıverirdi. Sonra kendilerine bir an bile göz açtırılmazdı. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle En'am suresi 5 ve 8. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. İşte onlar kendilerine Hak, Kur'an ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelince onu yalan saydılar, o müşrikler. Fakat kendisiyle alay ettikleri şeyin acı haberleri yakında onlara ulaşacak, yakında onları bulacak. Ki yakında o acı haberleri görenler de var kardeşler. O acı haberleri yaşayanlar da var, duyanlar da var. Ne oldu? Ne oldu 1980 darbesini gündeme getirenler? Ne oldu ondan sonrakiler? Biz büyüğüz diyenler, artistlik yapanlar, caka satanlar, tepeden bakanlar, insanları hor görenler, bize bir şey olmaz deyip kiliseler, kaleler yapanlar, yerlerin altında kurşun girmez, bomba düşmez mağaralar hazırlayanlar, Irak'a bakın kardeşler, Irak yetkilisine kaç sene saklanabildi o mağarada ya da o tünelde, o yer altındaki kalesinde? Veya Nemrut'a ne oldu, Firavun'a ne oldu? Yakın tarihe, uzak tarihe, günümüz coğrafyasında yaşananlara bir bakın. Ne oldu? 28 Şubat darbesini gündeme getirenlere bir bakın. Ne oldular? Neredeler şimdi? Neredeler? İnkar ettiler. Acı haber başlarına geldi. Çok fazla değil zaten. 60 sene, 70 seneyi çok zannetmeyin kardeşler. Şöyle geri dönüp bakıyorsunuz, ne çabuk geçti, göz açıp kapayana kadar. Babaannenize, dedelerinize bir sorun. Dede, işte 70 yılı bana bir özetleyebilir misin? En fazla konuşacağı sana bir saat olsun. En fazla özetleyecek. Evet, söyleyecek çok sözümüz var kardeşler. Mesajlarımıza döndük ve Beyaz kardeşimiz mesajını iletmiş. Hayırlı günleriniz olsun inşallah Özel Efem ailesi. Rabbim bizleri şeytanın şerrinden korusun. Şeytanlaşmış insanlardan uzak eylesin. Amin, amin, Allahümme amin. Rabbim dualarını kabul eylesin. Müminin suresi mümkünse dinleyelim demiş. Müminin suresini mümkünse dinleyelim demiş. İnşallah onu da notumuza aldık. Ve mikrofonlarımızı öncelikle Tur suresine bıraktık. 10 ve 18. ayetleri dinliyoruz. Buyurun, Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O gün gökyüzü öyle bir çalkalanır, dağlar da öyle bir yürür ki, o gün yalanlayanların vay haline. Onlar daldıkları bir batakta oynayıp dururlar. O gün onlar cehennem ateşine öyle bir itilecekler ki, onlara işte bu sizin yalanlayıp durduğunuz ateştir denilecektir. Bu da mı bir sihir? Yoksa siz görmüyor musunuz? Yaslanın ona bakalım. İster sabredin, ister sabretmeyin. Sizin için birdir. Fark etmez. Sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Fakat korunan muttakiler, cennetler, nimetler içindedirler. Rablerinin kendilerine verdikleriyle zevk ve mutluluk içerisindedirler. Rableri onları cehennem azabından da korumuştur. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Tur suresi 10 ve 18. ayet-i kerimelerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Yalanlayanların vay haline, gökyüzü çalkalandığında, dağlar yürütüldüğünde, o gün o günahkarlar, o gün o dünyadayken, yani kıyamet kopmadan önce, dağlar yürütülmeden önce, gökyüzü çalkalanmadan önce, ayetleri yalanlayanlar, Allah'ın kanunlarını gündeme getirmeyenler, Allah'ın kitabını hayatlarına koymayanlar, Allah'ın kitabını rafa kaldırıp devre dışı bırakanlar, gerek avamından havasına kadar, yani en alt halktan ta ki yöneticilere kadar hiç fark etmez. O gün onlar cehennem ateşine öyle bir itilecekler ki, hani bir de böyle tutup hemen atmayacaklar, böyle yavaş yavaş ite ite götürecekler ki gözleriyle görsünler, bir dirensinler, o acıyı hissetsinler, bir yalvarsınlar. Çünkü siz o gün bunu yalanladınız. Dünyadayken bunu yalanladınız. Yalanlayıp durduğunuz şey işte budur. Evet, bu da mı sihir? Hadi sihir demiştiniz peygamberin getirdiğine. İşte sihir mi, gerçek mi, görün şimdi. Yaslanın ona bakalım. İster sabredin, ister sabretmeyin, siz bilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Kimseye haksızlık da edilmiyor. Edilmeyecek. Allah haşa zulmedici değildir. Onlar talep ettikleri için Allah onlara onu verdi. Allah iyiliği de yarattı, kötülüğü de Allah yarattı, ortaya koydu. Tercih sizin. Ama muttakiler öyle mi? Ama Allah'a iman etmiş olanlar, Allah'a yaklaşmak isteyenler, Allah'ın rızasını arayanlar, Allah'ı ululayanlar öyle mi? Rablerinin kendilerine verdikleriyle zevk ve mutluluk içerisinde, Rablerinin cehennem azabından korunmuş bir şekilde cennet nimetleriyle hemhal içerisinde yoğruluyorlardır kendileri. Elhamdülillah. Evet, kısa aramız gelmiş Nur İlyas kardeşimiz. Kısa aramıza gideceğiz inşallah. Aramıza gittikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizler buradayız. Sizleri de bekleriz inşallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.

0: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ikinci bölümümüze ve Rahman'ın selamıyla başlıyoruz programımıza. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bugünkü sorumuzu kardeşlerimize bir kez daha soralım ve akabinde hemen mesajlarımıza yer verelim. İnşallah bugünkü sorumuz şöyleydi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde bizlere mealen şöyle buyuruyor. Sana gelen her iyilik bil ki Allah'tandır. Sana gelen kötülük her ne gelirse anla ki sendendir. Biz seni insanlara bir Resul olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Yani ey kulum, ey Resulüm, sen sadece davetçisin. Sen sadece bir elçisin. Elçi olarak gönderildin. Sen hidayet edici değilsin. İnsanları davet et. Gerisi Allah'a kalmıştır. Allah da buna şahittir. Ne yaptığına dair. Kardeşler, bu bizim için geçerli. Ne yaptığımıza dair Allah her şeye şahittir. Biz insanlara birer Resulün mirasçılar olarak gönderildik ve neler yapıyoruz? İnsanlara ne anlatıyoruz? İnsanlara karşı durumumuz nedir? Ya da insanlığa karşı tavrımız nedir? Allah Azze ve Celle bunun hepsine şahittir aynı zamanda. Bu ayet-i kerimem hangi surede geçiyor diye kardeşlerimize sorduk inşallah ve mesajlarımıza baktık. Mehmet Çoruk kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Pizarıya Pides'ten sizleri dinliyoruz. Ihlamurköy Ümraniye'den kulak veriyoruz. Rabbimizin rahmetinin yağdığı bu günlerde Rabbim Gazze'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Onları fazlından rahmet, merhamet ve zengin kılsın demiş. Amin. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Sorumuzun cevabı Nisa suresi, sizlerden Asr suresini istiyoruz demiş. Notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı hemen Nisa suresi 75 ve 76. ayet-i kerimelere Habib Pekdemir abimizin isteğine bıraktık inşallah. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Siz niçin Allah yolunda ve ey Rabbimiz, sen bizi halkı zalim olan bu memleketten çıkar, bize katından bir koruyucu, gözetici gönder, bize katından bir yardımcı gönder diye yalvarıp duran zayıf düşürülmüş erkekler, kadınlar, çocuklar uğrunda çarpışmayasınız ki? İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarını öldürmeye bakın. Kesinlikle şeytanın hilesi zayıftır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nisa suresi 75 ve 76. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Ey Müslümanlar, size ne oluyor da ey Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar diyenler için bir mücadele gündeme getirmiyorsunuz. Mustazaf olan kadınlar, erkekler, yaşlılar, çocuklar için Allah yolunda savaşmıyorsunuz. Kardeşler, bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak zulme ve haksızlığa uğramış çaresiz Müslümanlara yardım edilmesini ve gerekirse onları kurtarmak için savaşılmasını istemektedir. Yani elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar ortaya bir çaba, bir gayret koymamız gerekmektedir kardeşler. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir emridir. Ama gücümüz yok, ama kuvvetimiz yok, ama desteğimiz olmadığından dolayı bizler de zaten zillet içerisinde, zulüm altında yaşadığımız şu topraklarda, çünkü hakkıyla dinimizi yaşayamıyoruz, hakkıyla birkaç kelimeyi gündeme getirip hakkıyla konuşamıyoruz. Niye? Zulüm altında olduğumuzdan dolayı. Konuşulan cümlelerden dolayı kaç kardeşin içeri alındığına kimin haberi var bilmiyorum tabii ki. Şu anda cezaevlerinde yatan ve cezaevlerinde yıllardan beri yaşayan kardeşlerimiz hangi suçtan dolayı yatıyor zannediyorsunuz? Taciz mi? Hırsızlık mı? Gasp mı? İnsan öldürmek mi? Ne yaptılar da yatıyorlar? Allah'ın dinini hakkıyla ortaya koydukları için yatıyorlar. Evet, işte zamansız öten horozun başını keser misali, zalimler iş başında tüm İslam coğrafyalarında, gerek Özbekistan'da olsun, gerek Afganistan'da olsun, Türkmenistan'da olsun, gerek Azerbaycan'da olsun, gerek diğer yerlerde olsun, bir bakıyorsunuz insanları tutup içeri dolduruyorlar. Niye? Hakkı ortaya getirdiği, hakkı açıkça anlattığı için, hakkı yaşadığı için. Söyleyecek çok sözümüz var. Onun için iman edenler yine durmuyor tabii ki, durmayacak da, küfre karşı, küfrün cephesine karşı, tağutlara karşı mücadelesini gündeme getirip savaşını ilan etmiş olacaklar. Fiili olmasa da kavli kardeşler, kavli yapamıyorsa da gönlünden, kalbinden savaşını gündeme getirmiş olacak şeytana ve şeytanileşmiş olanlara karşı. Mümin bir kimse, mümin bir şahsiyet, iman ettiğini söyleyen şahsiyet. Alaaddin kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Bağcılar'dan yazıyoruz sizlere. Furkan suresi 52 ve 55. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? Nisa suresi sorumuzun cevabı, Allah'a emanet olun, dua eder, dua beklerim demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kardeşim. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Dualarımızdasınız inşallah. Özcan Özaslan kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar diliyorum. Programımız daim olsun. Sorumuzun cevabı Nisa suresinde geçmektedir. Şura suresinin 30 ve 31. ayet-i kerimelerini bizler için de seslendirir misiniz? Allah'a emanet olun demiş. Siz de ona emanet olun, onu unutmayın inşallah. Ve mikrofonlarımızı Bakara suresi 138. ayet-i kerimeye bırakıyoruz.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Allah boyasına bak. Allah'tan başka güzel boya vuran kim var? İşte biz ona ibadet edenleriz. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 138. ayet kerimesinde de ki, biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'tan, boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim vardır? Biz ancak ona kulluk edenleriz. Kardeşler, Allah'ın boyasıyla yani İslam ile boyanmak demek şirk, küfür, nifak, büyüklenme ve benzeri pisliklerden arınmaktır. Allah'ın boyasıyla boyanmak. Tekrar ediyorum. Allah'ın boyasıyla boyanmak demek şirk, küfür, nifak, büyüklenme ve benzeri pisliklerden arınmaktır. Bu tür pisliklerden arınan bir kimse Allah'ın boyasıyla boyanmıştır. Allah'ın öğrettiği bir ahlak üzeredir. Kalem suresinde beyan buyurulduğu gibi. Sen yüce bir ahlak üzeresin dedi ya peygambere. Bugün Allah'ın boyasıyla boyananlar yüce bir ahlak üzerinde olduklarını bilsinler. Hayat tarzını Kur'an'a, İslam'a göre düzenlemek ve onu öze, temele yerleştirmek Allah'ın boyasıyla boyanmaktır kardeşler. Allah'ın boyasıyla boyanmak isteyenler Kur'an'ı hayatlaştıran, hayatını Kur'anlaştıran kimselerdir. Rabbim bizleri bu boyadan eylesin, bu boyayla boyananlardan eylesin. Allah'ın boyasından başka güzel boya mı var? Enes Mergen kardeşim bizlere mesajını iletmiş. Esselamu aleyküm, hayırlı yayınlarınız olsun. Yolda seyir halinde sizlere kulak vermekteyiz. Allah'a hamdolsun ki bizlere Allah'ı hatırlatan, Resulünü hatırlatan bir radyomuz var. Rabbim çalışmanızı bereketli kılsın. Fi emanillah demiş kıymetli kardeşim. Yolunuz açık olsun, bereketli olsun işleriniz inşallah Enes Mergen kardeşim. Ve mikrofonlarımız Furkan suresi 52 ve 55. ayetlerde. Buyurun, Bismillah, Alaaddin kardeşimin isteğindeyiz.

0: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Kafirlere itaat etme. Bu Kur'an ile onlarla büyük bir güçle cihad et. O iki denizi birbirine sarandır. Bu iki denizden biri tatlı, ferahlatıcı, diğeri ise tuzlu, acıdır. Allah onların arasına bir engel çizilmiş bir sınır koymuştur. O sudan bir insan yaratan, onu soy sopla devam eden bir düzene koyandır. Rabbinin her şeye gücü yeter. Böyleyken Allah'ı bırakıp kendilerine ne yarar sağlayan ne de zarar veren şeylere tapıyorlar. Kafir Rabbine karşı çıkıp durmaktadır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 52 ve 55. ayet kerimelerinde mealen böyle buyurmaktadır kıymetli dinleyicilerimiz. O Allah'tır ki iki denizi birbirine salmıştır. Bunlardan biri tatlı, susuzluğu keser, diğeri ise tuzlu, acıdır kardeşler. Bu karışmaya mani olan ilahi engel ancak çağımızda tespit edilebilmiştir. Bu engeli 1962'de Alman bilim adamları Aden Körfezi denilen Kızıldeniz'in birleştiği Mendeb Boğazı'nda bulmuşlardır. Daha sonra bu su engelinin bütün denizlerin birleşme noktasında bulunduğunu tespit eden ünlü Fransız sualtı araştırmacısı Kaptan Cousteau'ya da mal edilmiştir. Malum olduğu üzere birçok kardeş de bunu bilmektedir. Oysa Rabbimiz Allah Azze ve Celle bunu 1450 sene öncesinde bize söylemektedir. Bundan daha büyük nasıl bir mucize olabilir? Evet, mesajlarımıza bakalım ve hemen mikrofonlarımızı Müminun suresine bırakalım. Beyaz kardeşimizin isteğiydi. Müminun suresini dinliyoruz inşallah. Buyurun, bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflahel

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten müminler kurtuluş ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı verirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeleri hariç. Şu halde kim bunun ötesine gitmek isterse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Yine onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ve onlar ki namazlarına riayet ederler, devam ederler. İşte asıl bunlar varis olacaklardır. Evet, Firdevs'e varis olan bu kimselerdir. Orada ebedi kalıcıdırlar. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Mü'minun suresinde müminleri müjdeledi kardeşler. Evet, müjdemiz işte burada ya da reçetemiz işte burada. O müminler ki kurtuluşa ermiştir dedi Rabbimiz Allah Azze ve Celle ve reçeteyi yazdı, tabiri caizse elimize verdi kardeşler. Nasıl kurtulacağımız ortada. Çok basit, çok zor bir şey değil. Ama gel gör ki nefsimiz ve baş düşmanımız şeytan buna engel olmaktadır. 7-8 maddelik bir madde var kardeşler burada. Bunu yapın, kurtuldunuz. Bu kadar. Daha ne istiyoruz? Ne isteyebiliriz ki? Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Hemen mesajlarımıza dönüyoruz. Öncelikle Ahmet Pekdemir kardeşimin isteği. Selamünaleyküm Abdullah abi. Hayırlı yayınlar olsun. Hayırlı programlarınız olsun. Sorumuzun cevabı Nisa suresi. Sizden Fil suresini istiyorum inşallah. Selamünaleyküm. İyi ki varsınız. Sizi seviyoruz. Allah razı olsun abi. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun diyerek mesajını noktalamış. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşim. Rabbim de sizleri sevsin. Allah için bizler de sizleri seviyoruz. Ve Özcan Özaslan kardeşim. Güzel bir dua ile bizlere katılmış. İnşallah bizler de duamızı gerçekleştirmiş olalım. Hele hele bu yani İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz için söylüyorum. Bir yağmur düştüğü zaman ortalık allak bullak oluyor. Trafiğinden tut da yani yaşadığımız tabiri caizse manevi bir zulüme kadar. Gel gör ki bu yağmurda kendini zor durumda zanneden insanlar ya da birazcık sıkıntı yaşadığımız zaman kendimizi zor durumda gören insanlar Gazze'dekileri hiç düşünüyor muyuz acaba? Onların yaşadıkları sorunlar, sıkıntılar. Dün mesela bir video gelmişti. Küçük bir kız çocuğu kocaman bir bidonu, su bidonunu taşıyor. Hızlı hızlı gitmeye çalışırken bidon elinden düşüyor. Su akmaya başlayınca kız hemen fırlayıp tekrar onu alıyor, kaldırıyor. Ayakları çıplak ve suyu kurtardım diye gülüyor, seviniyor. Ne kadar acı ve üzücü bir şey düşünüyoruz, zannediyoruz. Biz evlatlarımızı bolluk içerisinde yedirip, içtirip, gezdirirken peki onların o durumu mu daha Allah katında sevimli ya da biz evlatlarımızın durumu mu? Bir düşünelim inşallah. Allah'ım, Filistin'de ve dünyanın neresinde olursa olsun zulüm altında yaşayan bütün mazlum Müslümanlara yardım eyle. Korkularını güvene, gözyaşlarını sevince, sıkıntılarını ferahlığa çevir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, esaret altında olanlara en kısa zamanda özgürlük nasip eyle ya Rabbi. Mazlumların dualarını kabul buyur. Zalimlere fırsat verme. Adaletini en güzel şekilde tecelli ettir ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in kalplerini birlik, sabır ve metanet, ihsan üzere eyle. Bizleri de mazlumların derdiyle dertlenen, onlar için dua eden ve hayırda yarışan kullarından eyle ya Rabbi. Zalimleri kahru perişan eyle. Mücrim kavimlerin üzerinden çevirmediğin şiddetli azabı, kafirlerin, zalimlerin ve terör örgütü olan İsrail devletinin ve yandaşlarının üzerine indir ya Rabbi. Ya Rabbi onları zelzeleye uğrat, ayaklarını kaydır, davalarında ihtilafa düşür, birbirlerine düşsünler. Ya Rabbi senin dinin ve bizim dinimiz olan İslam için bizlere yardım eyle, onu hakim kılabilmeyi bizlere nasip eyle. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle dualarımızı kabul eylesin. Allahümme amin. Mehmet Çoruk kardeşimizin isteği Asr suresiyle inşallah programımızı noktalayacağız. Özcan Özaslan kardeşimiz adına dillendirmiş olalım. Ve Ahmet Pekdemir kardeşimiz adına vaktimiz kalmadı. Fil suresini hakkını helal eyle. Asr suresini senin adına da dillendirmiş olalım. Rabbim kabul eylesin. Buyurun Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Asrağın olsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Zaman akıyor kardeşler. Bize ayrılan bir süre var. Allah Azze ve Celle bu zamana yemin ediyor. Evet, o zaman çünkü çok kıymetli bir yaratılmış mahluk diyelim, zaman. Zaman çok kıymetli olduğundan dolayı Allah onun üzerine yemin ediyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok şeyin üzerine yemin ederken kardeşler, müfessirlerimiz der ki Allah'ın yemin ettiği şeyler özellikle kıymetli olan şeylerdir. Değeri yüksek olan şeylerdir. Zaman da bundan bir tanesidir. Bize ayrılan zamanın sonuna geliyoruz. Süremiz doluyor. O zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor kardeşler. Rabbim zamanın kıymetini bilenlerden eylesin cümlemizi. Hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip batıldan içtinab eden, uzak duran kullardan eylesin bizleri ve tekrar tekrar birbirimize nasihat ederek hakkı hatırlatmayı nasip eylesin. Oğuz Naçar kardeşim, Naçar Süt olarak Sultanbeyli tarafında hizmet vermekte. Rabbim işlerini bereketli kılsın kendilerinin. Mehmet Naçar'la beraber Rabbim hayırlı işler nasip eylesin kardeşlerimize. Mesaj göndermişler bizlere. Selamünaleyküm Nusret abi, nasılsın, iyisin inşallah. Allah Azze ve Celle yar ve yardımcınız olsun. Sorumuzun cevabı Nisa suresi demiş. Allah'a emanet olun diyerek mesajını noktalamışlar. Biz de notumuzu aldık. Rabbim sizin de işinizi bereketli eylesin kıymetli kardeşlerim. Böylelikle 27 kardeşimiz mesaj iletmiş. 2 kardeşimiz cevapsız kalmış. 25 kardeşimizden 2 kısmetli dinleyicimizi bulacağız. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicimiz kim olacak? İlyas kardeşimizden bir numara rica edeceğim. 3 olsun diyor.

0: Dinliyorum. Memleketten cevap veriyoruz demiş sizlere. Nisa suresi, dua eder, dua bekleriz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun ve aleyküm selam Naci ablam. Rabbim hakkınızda hayırlar eylesin. Sizleri bu dünyada ve ahirette güzelliklerle karşılaştırsın. Torunlarınızın mürüvvetlerini görmeyi sizlere nasip eylesin diyelim inşallah. Allah razı olsun. Bizi onur ettiniz. Memleketten bize kulak veriyorsunuz. Hakkı dinliyoruz. Hakkı birbirimize tavsiye ediyoruz. Kardeşler, sorumuzun cevabı Nisa suresi 79. ayet-i kerime. Bir kez daha hatırlatmış olalım ki kardeşlerimize Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle beyan buyurdu kardeşler. İyi dinleyelim. Sizlere her zaman sana gelen her iyilik bil ki Allah'tandır. Sana kötülükten ne geliyorsa bil ki sendendir. Dikkat edin kardeşler. Bize iyilikler Allah'tan geliyor, kötülükler kendi ellerimizde yaptığımızdan dolayıdır. Evet, kötülüğü de iyiliği de Allah yaratmıştır. Ama kul iradesiyle bunları tercih edebiliyor, seçebiliyor. Cüz'i irade dediğimiz. Allah da ona göre amellerini gündeme getirmiş oluyor onların ve yazılıyor defterlerine. Nisa suresi 79, anlayanlardan eylesin Rabbim bizleri. Sizlere emanetleri zayi etmeyen en emini alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle esen kalın, sağlıcakla, hoş kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
2: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
3: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
2: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
4: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
5: Özel efem. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
6: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
7: Canlı performans, ayet istek programı.
8: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
2: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın.

0: siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
1: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
0: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
2: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz.
15: Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî nevvera kulûbena bil îmân ve hedâna lil İslam. Vessalâtu vesselâmu alâ men erselehu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihi ilâ yevmiddîn. Cenab-ı Allah, yeni başladığımız eğitim, öğretim, duygu ve bilgi paylaşma devremizi diyelim hayırlara vesile eylesin. Nasip olursa daha çok hep asr-ı saadette dönüp dolaşacağız. Tayin edilen o. İnşallah hayırlara vesile olur. Zaman zaman söylediğimiz gibi asr-ı saadet bu nehrin gözü, pınarı, kaynadığı nokta. Tazeliğin, lezzetin, o tabii soğukluğun, serinliğin yaşandığı, canlılığın başladığı nokta. Oraya doğru uzanmak gönüllere tazelik, canlılık ve berraklık hissi veriyor. İnşallah Rabbim ilminizi, irfanınızı berraklaştırır. Hep birlikte safiyetin güzelliğini ararız. Şimdi birlikte o asra doğru, o asra yaşanan bazı inceliklere doğru uzanıyoruz ama fıkhi açıdan. İçtimai bir hayatın, bugünkü tabiriyle sosyal bir hayatın temelden inşası kolay bir hadise değildir. Hele haktan batıla denecek şekilde tamamen birbirine zıt iki hayatın birinin durdurulup birine çevrilmesi çok çok daha zordur. Bunu dile getirmek için bazen kendi hayatımızdan misal vermeyi tercih ediyorum. Yakın tanıdığımız dostlarımız oluyor, komşumuz oluyor, yakın akrabamız oluyor, bazen arkadaşımız oluyor. Yanlışlarını görüyoruz. Yanlışları açık yanlışlar, İslam'la uyuşmayan şeyler. Düzeltmeye çalışıyoruz. Bazen bilgileri gösteriyoruz, bazen anlatıyoruz, bazen sebeplerini anlatıyoruz, sebep olacağı şeyleri anlatıyoruz. İnanın çok defa da kabul de ediliyor ama vazgeçilmiyor. Bazen iş yeri buna müsait değildir. Bazen arkadaş ortamı buna müsait değildir. Bazen komşular ne der denir ya, onlar müsait değildir. Bazen iyi ama herkes böyle yapıyor müsait değildir. Bazen nefis müsait değildir. Kısaca çok defa doğrultamadığımız oluyor. Yanlış olduğunu biliyor, yanlış olduğunu hissediyor, görüyor ama yine de devam ediyor. Bunu şunun için söyledim. Biz 3-5 kişiyi doğrultmakta zorlanırken Allah Resulü batıla doğru akan bir nehri hakka doğru döndürmeyi başardı. İnanın bu çok ama çok zor bir şey. Ama başardı. Bir kişi başladı. Damla damla başladı. Önceden gelen kardeşlerimiz hatırlayacaklardır. Mekkeli yılların kolay geçmediğini söylüyoruz. Yaklaşık 13 yıl sürdü Mekke devri. 12 küsur yıl. Her 12 yıl aynı değildir. Eşit değildir. Her zaman herkes için de eşit değildir. İlkokulda sık sık soru sorarlar. 5'i 5'ten 5 yumurta kaç para eder diye. Onun gibi bir soru daha vardır. 30 kilometrelik bir yolu bir kişi 8 saatte yürürse 5 kişi kaç saatte yürür diye. Bunun cevabı hissettiğiniz aklına geldiği gibi aynıdır. 5 kişi de yine aynı şekilde yürür. Aynı saatte yürür. 8 saatte yürür. Hadisenin matematik tarafı budur. Ama hadisenin bir de hakikat tarafı vardır. Yaşanmış hakikat tarafı vardır. O 8 saat herkes için aynı zaman dilimi değildir. O yol da aynı yol değildir. Eğer 8 kişi dostsa, kardeşse, şen şakrak ise o yolun nasıl bittiği bilinmez bile. Ama o yolu siz esir olmuş da esir olarak almaya çalışıyorsanız o yol ne biter ne tükenir. Geceler herkes için aynı geceler değildir. Kimisi yastığa başını koyar, sabahleyin kaldırır. Dişi ağrıyan insanın o gecesi bitmez. Nefret edilen insanlarla geçirilen vakit, sevgi ve muhabbetle geçirilen vakitle aynı değildir. Onun için Mekkeli yıllar kolay geçen yıllar değildir ve Müslümanlar için belki bir asırdan daha uzun olmuştur. Peygamber Efendimiz'i düşününüz. Kendisine iman eden insanlar işkence altında. Yasir ailesini görüyor da sabran ya Ali Yasir, sabrediniz, bu yolun sonu cennettir diyor. Müdahale edemiyorsunuz. İnsanlar hakarete uğruyor. İtilip kakılıyor, kimisi hapsediliyor. 3 yıl boykot yıllarında çocukların açlıktan feryatları duyuluyor. Bütün bunlarla geçen bir 13 yılı iyi düşününüz. Habbab İbni Eret gibi kor ateşin üzerine yatırılanlar var. Bilal radıyallahu anh gibi sokakta sürüklenen, kumlarda bağrına taş yığılanlar var. Öz yurdunu terk ederek boynu bükük Habeşistan'a gidenler var. Daha önce paylaştım. Sert mizaçlara bile tesir edenleri var. Hazreti Ömer'in kabilesinden, Adi oğullarından Amir isimli birisi var. Hanımının adı Leyla. Onlarla birlikte Habeşistan'a hicret ediyorlar. Gruplar gitmiş, onlar da ayrıca gitmeye hazırlanıyorlar. Yüklerini dışarı çıkarıyorlar. Yüklerini hayvanlara yükleyecekleri sırada bir eksik ortaya çıkıyor. Amir diyor ki, yolda lazım olur diyor. Orada arasak da bulamayız diyor. En iyisi burada çarşıya yakınken gideyim alayım. Sonra telafisi mümkün olmayan hadiselerle karşılaşırız. Sen burada yüklerin başında dur, ben gidip geleyim diyerek oradan gidiyor. Bu sırada Leyla yüklerin arasında otururken Hazreti Ömer geliyor. Ömer İbni Hattab. O günlerin cahiliyenin İslam'a karşı en şedidlerinden olan Ömer geliyor. Leyla'nın oturuşunu görüyor akrabası. Tabii insanların yüzleri ve duruşları bile çok şey anlatır. Mahzun duruşu, yüklerin arasında duruşu Ömer'e tesir ediyor. Hayırdır, ne var diyor Leyla'ya. O da cevap veriyor. İnsanlarımız inandığımız gibi yaşamayı bize çok gördü diyor. Belki gurbet ellerde yaşama imkanı buluruz diye göç ediyoruz diyor. Nasıl bir üslupla söylediyse Hazreti Ömer sarsılıyor. Sert Ömer sarsılıyor. Ömer çok duygusaldır. Bazen sertlik duygusallıktan da kaynaklanır. Ömer sarsılıyor. Ama hemen oradan kaçmak istiyor. Yolunuz açık olsun diyerek yoluna devam ediyor. O tereddüt, o sarsılış Leyla'nın gözünden kaçmıyor. Kadınlar daha duygusaldır. Bu nevi geçişleri daha çabuk anlar. Biraz sonra Amir istediklerini almış olarak geliyor. O da hanımının durumunu seziyor. Hayırdır diyor, bir şey mi var diyor. Sen gittikten biraz sonra diyor Ömer geldi. Sonra aralarında geçeni anlatıyor kocasına. Anlatırken de kendi dikkatini de anlatıyor. Amir yoksa sen diyor Ömer'in kalbinin İslam'a yumuşayacağı kanaatine mi vardın diyor. Leyla da evet diyor. Amir'in dediği şu. Vallahi Hattab'ın eşeği Müslüman olur, Ömer'i gene olmaz diyor. Ama Leyla haklı çıkıyor. Allah'a hamdü senalar olsun. Taha suresini okuyunca ve kardeşinin duruşunu görünce her şey değişiyor. Bir insanın öz yurdunu terk ederek tanımadığı bir diyara, örfü değişik, adeti değişik, rengi değişik, her şey değişik, büyük bir devletin içine hem de düzenli ordusu olan bir yerin içerisine gitmesi kolay bir hadise değildir. Orada nasıl karşılanacağını bilmiyor. Nasıl bir hayat tarzı süreceğini bilmiyor. Geçinebilecek mi, geçinemeyecek mi, bütün bunları bilmiyor ve oraya intikal ediyor. Bu kolay bir hadise değildir. Ama nice insanlar Habeşistan'a hicret etmiştir. Öz yurdunu terk etmiştir. Bütün bunlarla geçen bir 13 yıl yaklaşık. Pekala, bu 13 yıla biz fıkhi açıdan bakarsak, fıkhi hükümler bu 13 yılın içerisinde var mıdır? Çok değildir ama vardır. Olmak zorundadır. Fıkıh esasen hayatın her devresinde vardır. Her yönünde vardır. Evin içinde, dışında, çarşıda, pazarda, dağda, ovada, belde, nerede olursa olsun, hayatın hangi diliminde olursa olsun fıkıh orada vardır. Birisi benim de olduğum yerde misal verirken fıkhı misal vererek bir fıkra anlattı. Fıkra fıkıhla ilgili değildi. Fıkra nahiv ile ilgiliydi ama o fıkha yordu. Fıkrayı duyanlarınız vardır. Şu: bir gemi yolculuğu sırasında gemide bir de hoca efendi var. Gemi kaptanı onunla tanışıyor. Ne hocasısınız diye soruyor. O da sarf nahiv diyor. Sonra anlatıyor, önemini anlatıyor. Kaptan da tasdik ediyor. Sonra kaptana soruyor. Sen diyor sarf nahiv okudun mu? Hayır, okumadım diyor. Gitti ömrünün yarısı diyor. Aranızda var mı bilmiyorum ama sarf nahivciler dünyayı sarf nahivden ibaret görürler. Hani molla ölmüş, münker ile nekir gelmiş, men rabbuka demiş. Rabbin kim? Arapçada bir kaide vardır. Mübdeda daima önce gelir. Nadiren haber önce gelir. Mübdeda şu demek yani. Diyelim ki bahçe mübdedadır, güzeldir, onun haberidir. Güzeldir ni bilgi verdiği için haberdir, daima sonra gelir. Güzeldir bahçe olmaz. Bahçe güzeldir. Okul yakındır. Deniz uzaktır. Deniz engindir. Daima mübdeda birincisidir. Engindir mesela haberidir. Ama iş soruya dönünce Arapçada soru önce sorulur. Men kimdir? Rabbuke Rabbin. Münker nekir gelip men Rabbuke deyince molla cevap veriyor. Oo aslanım, bunlar çok kolay diyor. Geç bunları. Men mukaddem haber, Rabbuke muahhar mübdeda diyor. Öne geçmiş haber, cümle tahlili yapıyor. Onun gibi ömür neyle geçerse kabre gidince de öyle cevap verilir. Doğru. Molla'nın ömrü sarf nahivle geçmiş. Münker nekire de sarf nahivle cevap vermiş. Neyse, kaptan seslenmiyor. Cahilliğini kabul ediyor. Günlerce arada buluştukça sohbet ediyorlar. Ama uzak ve engin denizlerde yol alırken fırtına başlıyor. Fırtına giderek azıyor. Ve sonunda kaptan filikalara binme emri veriyor. Gemiyi terk edecekler. O telaş içerisinde gözü hocaya takılıyor. Hocam bir şey soracağım diyor. Sor. Yüzme bilir misin diyor. Hoca hayır diyor. Hocam gitti ömrünün bütünü diyor. Bilesin. Bu fıkıh olamaz. Bu sarf nahiv olur. Fıkıh inanın o anda da vardır. Hayatın bütününde vardır. Ama Mekke devrinde henüz inşa edilmemiştir. Ama zaruri olanlar olmak zorundadır. Ne gibi? Mesela işkence altında bir insan, işkence edenlerin sözünü tasdik etmek zorunda kalırsa, can veya uzuv kaybına uğrayacağını bildiği için. Hükmü bunun nedir? Ammar'ın başına geldiği gibi. Ammar babasının katlini görmüştür. Annesinin şehit edilişini görmüştür. Aynı işkencenin altında o kıvrandırılırken onların dediğini söylemek zorunda kalmıştır. Sonra da ağlayarak Allah Resulüne gelmiştir. Peygamber Efendimiz kalbinde ne var diye sorduğunda her zerresinde iman var demiştir. O zaman var demiştir. Dolayısıyla ikrah altında söylenilen sözlerin hükmü nedir? Sadakanın hükmü nedir? O günlerde de namaz vardı. Mekke ile ilgili namazlar hakkında bize net bilgi gelmiyor. Ama izleri takip ettiğimizde namazın Miraç'tan önce iki vakit kılındığını, birisinin sabah olduğunu, birisinin güneş battıktan sonra olduğunu anlıyoruz. Arada nafileler kılınsa da vücub ifade eden, yani farziyet ifade edenlerin sabah ve akşam iki vakit olduğunu anlıyor ve hissediyoruz. Yine namazın bir kıblesi olmak zorundadır. Dolayısıyla kıblenin Kudüs olduğunu biliyoruz. Bazı kaynaklar Medine'ye gelinceye kadar Kabe kıbleydi. Medine'ye gelince kıble Kudüs oldu. 16-17 ay sonra kıblenin Kabe olduğunu bildiren ayetler indi dese de bu bilgi çok oturaklı değil. Doğru olan nedir? Medine'ye hicret edilinceye, aradan 16-17 ay geçinceye kadar kıblenin Kudüs, Mescid-i Aksa olduğudur. Beytül Makdis olduğudur. Pekala, Peygamber Efendimiz Kabe'ye doğru dönüp orada namaz kıldığı ile ilgili bilgi var mı? Var. Ama Peygamber Efendimiz nerede kılıyor? Bu bilgiler neyle ilgili? Daha çok Peygamber Efendimiz Rükn-i Yamani'nin önünde, Hazreti Ali'nin ablası olan Ümmü Hani'nin evinin önlerinde. O çok yakın. Bugünkü kubbelerin altında kalmıştı, şimdi meydanda kaldı neredeyse. En yakın evlerden birisiydi. Ümmü Hani'nin evinin önlerinde namaz kılardı. Yani Kabe'nin güneyinde namaz kılardı. Kabe'nin güneyinde namaz kılıp oradan Beytül Makdis'e, Kudüs'e döndüğünüzde Kabe önünüzdedir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz böylece hem gönlündeki kıbleye dönmüş oluyordu, hem de Rabbimizin emrettiği Beytül Makdis'e dönmüş oluyordu. Eğer bu devrede Kabe'ye dönülecek, sonra Medine'ye geçilince kıblenin artık Beytül Makdis olduğunu bildiren bir ayet olsaydı bu bize ulaşırdı. Böyle bir değişikliği ne sahabi bize anlatıyor, ne de bununla ilgili bir ayet var. Medine'ye dönünce Kabe güneyde kaldı. Beytül Makdis, Kudüs kuzeydeyken dolayısıyla nereye dönülmüş oldu? Beytül Makdis'e dönünce Kabe tamamen arkada kaldı. Orada çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Ama Mekke'deyken de yine kıblenin olduğunu, mutlaka olduğunu ve bunun da Beytül Makdis olduğunu anlıyoruz. Biliyorsunuz Bera İbni Ma'rur isimli bir sahabi var. Bu sahabi ilk defa Kabe'ye dönen Müslüman adını almıştır. Yoksa almazdı. Bir gece rüyasında kendisini Kabe'ye dönüp namaz kılarken görmüştür. Rüyanın tesirinde kalmıştır. Beni Seleme yurdunun reisi odur. Dolayısıyla namaz kıldıranı da odur. Çok muhterem bir sahabidir. Yaşlıca bir sahabidir. İkinci Akabe biatının reisi odur. Yani Peygamber Efendimiz'e gelindiğinde ikinci Akabe biatının reisi odur. Peygamber Efendimiz'e kendi canlarını, malları nasıl koruyorlarsa Allah Resulü'nü ve müminleri de öylece koruyacaklarını dair biat ederken bunu bilerek ilk biat eden odur, ilan eden de odur. Bu aziz sahabi gördüğü rüyanın tesirinde kalmıştır. Kalkmış Kabe'ye doğru dönmüş, Allahu Ekber diyerek namaza durmuştur. Tabii vakit gelince onlara namaz kıldıracak Beni Seleme yurdundakiler derhal Peygamber Efendimiz'e haber uçurmuşlardır. Yakın, bugünkü çifte kıbleli denilen mescidin, kıbleteyn mescidin olduğu yerde onların köyü. Hani merkeze bağlı yakın köy derler ya, o günkü şartlarda öyle bir yer. Yaklaşık bulundukları nokta 5 kilometre civarında Medine'ye, Mescid-i Nebi'ye. Hemen haber gidiyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Bera, bizim gönlümüzde arzu ediyor ama Rabbim Beytül Makdis'i emrediyor, oraya doğru dön diyor. Haber Bera İbni Ma'rur'a geldiğinde Lebbeyk ya Resulallah diyerek yeniden Beytül Makdis'e dönüyor. Namazları öyle kıldırıyor. Çok geçmiyor, Bera bu dünyadan ayrılıyor. Kabe'ye doğru dönerek ilk namaz kılan insan unvanını da alıyor. Demek ki daha önceden yoktu. Onun kızı var, Ümmü Beşir. Peygamber Efendimiz'i Beni Seleme yurduna davet ediyor evlerine. Peygamber Efendimiz hem aileye taziye için hem de bu insanların gönlünü sevindirmek için Beni Seleme yurduna geliyor. Beni Seleme yurdunun mescidinde öğle namazı kıldırırken ilk rekat, iki rekatı kılıyorlar. Üçüncü rekata kalkınca Estaizu billah قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Yüzünü semaya döndürüp durduğunu görüyoruz. Seni gönlünün arzu ettiği kıbleye çeviriyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram'dan tarafa çevir. Ey müminler, nerede olursanız olun, artık Mescid-i Haram'a doğru dönün ayetleri nazil oluyor. Peygamber Efendimiz yönünü Kabe'ye çeviriyor. Saflar yer değiştirerek birlikte Kabe'ye dönüyorlar. Namazın son iki rekatı Kabe'ye doğru tamamlanıyor. Bunun yaşandığı mescit o andan itibaren kıbleteyn çifte kıbleli mescit olarak anılıyor. Aynı namaz içerisinde iki kıbleye de dönüldüğü için. Bu tarihe kadar böyle devam etmiştir. Ama Mekke'deyken de namaz vardır. Tekrar ediyoruz. Mekke'deyken de bir kıble vardır. Ve bunlar fıkıhla ilgili meselelerdir. Tabi Bera ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Peygamber Efendimiz'i biliyorsunuz Hayber'de bir Yahudi kadın zehirlemişti. Peygamber Efendimiz'e sunduğu etin soruyor peygamber neresini sever diye. Budunu sever deyince orayı zehirliyor. Peygamber Efendimiz eti ağzına atar atmaz çıkartmıştır. Ve bu et bana zehirli olduğunu söylüyor demiştir. Kadın yakalanmış getirmiştir ve zehrin zehirlediğini itiraf etmiştir. Neden yaptın bunu diye sorulunca da şöyle bir de sulh anlaşmasından sonra böyle yapılıyor. Sorulunca da eğer peygamberse zaten bilecekti diyor. Rabbi ona haber verecekti. Değilse kurtulacaktık diyor. Peygamber Efendimiz bu kadını kendisine suikast tertip etmesine rağmen affetmiştir. Ama Peygamber Efendimiz lokmayı yutmamış, ağzından çıkartmış ama bu sırada eti ağzına atan Bişir isimli bir sahabi yutmuştur. Zehir çok güçlüdür ve zehirden dolayı ölmüştür. O Bişir bu Bera İbni Marur'un oğludur. Bu zatın oğludur. Bera'nın ailesi kısas talep etmişlerdir. Ve o Yahudi kadın cezasını öyle bulmuştur. Kısasın öldürülmüştür. Geri döndük Mekke-i Mükerreme'ye. Mekke devrinde namaz vardı, sadaka vardı, ikrar vardı. Anne babaya itaatla ilgili hükümler vardı. Sıla-i Rahim vardı. İcara denilen koruma altına almayla ilgili fıkhi hükümler vardı. Yani fıkhi hükümlerin elzem olanları o devrede vardı. İcara ne demek? Bir kimse birisini koruma altına alıyorsa başkasının ona dokunması doğru değildir. Halen hüküm böyledir bilesiniz. Dokunması demek şu demek yani suç işlemesi hali ayrıdır. Başkasının hukuku taalluk etmesi ayrıdır. Diyelim ki bir yabancı gelse İslam topraklarına bir tanesinden ben işte falan yere gitmek istiyorum, alışveriş yapıp dönmek istiyorum, beni koruma altına alır mısınız, benim güvenliğimi sağlar mısınız, bunu ben koruyorum, buna dokunmayın der misiniz dese kimse ona dokunamaz, dokunmamalıdır, suç işlemesi hariç. Bunun için söylüyorum, mesela Peygamber Efendimizin kızı Zeynep kocası Ebu'l-As için ne diyor? Mescidin kapısından bağırıyor. Ebu'l-As benim korumam altında diyor. Kimse ona dokunmayacak. Peygamber Efendimiz Müslümanların kanı birbirine denktir diyor. Bu ne demektir? Zengin fakir yok. Soylu gariban yok. İş bu noktaya gelince hür veya köle de yok. Kadın veya erkek de yok. Her Müslümanın verdiği eman geçerlidir. Diğerleri buna saygı göstermek, hürmet göstermek zorundadır. Sahabinin en garibanı bile birisini koruma altına alsa, başkalarının onu düşman olarak addetme bu karşı düşmanlardandır, bu falan diyardandır, bu işte şuralıdır, buralıdır deme hakkı yoktur. Girip çıkabilir, vazifesini yapabilir ve koruması geçerlidir. Bu Peygamber Efendimiz için de olmuştur. Peygamber Efendimizin sülalesi kendini ayrıca koruyor. Bu ayrı bir şey. Ama sülalenin bile zayıf kaldığı ve çaresiz durumlara düştüğü an olmuştur ki Haşimoğulları güçlü bir sülaledir. Peygamber Efendimizin Taif'e gittiğini biliyoruz. Taif'ten taşlanarak döndüğünü de biliyoruz. O bağ sığındandaki içi yanık niyazını Rabbine yönelişinde biliyoruz. Rabbim, acizliğimden, düşman karşısında zayıf düşündüğümden sana şikayet ediyorum. Aciz kaldım diyor. Çaresiz kaldım, kimsesiz kaldım. Arkasından ya Rab, onlar ne yaptığını bilmiyorlar diyor. Helaklarını da istemiyor. Ama yüreği çok yanık. Çünkü kendini korumaya çırpınan Zeyd İbni Harise'nin vücudundan kanlar akıyor. O kanları görüp de dayanmak, insan kendi vücudunda olsa o kadar yüreğini yakmaz. Arkasından ne diyor ya Rab? Beni halden anlamayan gurbet ellerde insanların insafına mı bırakıyorsun diyor. Sahip çıkmayan yakınlarıma mı terk ediyorsun? Benim senden gayri kimim var? Beni kimlere bırakıyorsun diyor. Bu yanık yüreğin niyazıdır. Arkasından bir davetçi olarak hepimizin örnek alması gereken bir şey daha söylüyor. Rabbim diyor, sen benden razı.

olanlara, madem sahip çıkmıyorsunuz, bir de küstahça sözleri de var tabii, ama en azından Mekke'yi haberdar etmeyin diyor. Dışarıda imkan aradığını, dışarıda mümin gönül arayışını Mekkeliler duysun istemiyor. Ama o zalimler Mekke'yi haberdar ediyorlar. Peygamber Efendimiz Taif'ten dönüşünde Mekke'ye sokulmamıştır. Günlerce Hira Dağı'nın önlerinde kala kalmıştır. Mekke'ye girememiştir. Hadisenin çok defa bu tarafını çok fazla bilmiyoruz. Nihayet vaktiyle Mut'im İbni Adi diye bir şahıs var. Mut'im İbni Adi. Abdülmuttalib'in dostlarından, dedesinin dostlarından, ondan çok iyilik görenlerden. Diğer bir ifadeyle ise Peygamber Efendimizin ahlakına da esasen hayran olanlardan. İman etmese de takdir edenlerden ve sevenlerden. O artık dayanamıyor. Çocuklarını kabilesinin ileri gelenlerine yanına alıyor. Giderek Peygamber Efendimizi çembere alıyor. Kılıçları ellerinde Peygamber Efendimizi Mekke'ye onlar getiriyor. Beytullah'ın yanına kadar o şekilde geliyorlar ve Beytullah'ın yanında Peygamber Efendimizi koruma altına aldıklarını ilan ediyorlar. Dokunursanız bize dokunursunuz diyorlar. Peygamber Efendimiz onların bu iyiliğini hiç unutmamıştır. Müşrikler Bedir'de savaşı kaybedip de 70 kadar esir verince o esirleri kurtarabilmek için kimsenin gitmeye ne cesareti var ne de yüzü var. Çaresizlikle kıvranırken akıllarına geliyor. Ne diyorlar? Muhammed diyorlar, kendine yapılan iyiliği asla unutmaz. İnanın siz şahsiyetli olursanız, siz güzel ahlaklı olursanız, siz inandığınız davada samimi olursanız düşmanınız bile sizi tasdik eder, takdir eder. Siz yamuksanız, esen rüzgarlara göre yön değiştiriyorsanız, birisine dal kavukluk yapıyorsanız, dal kavukluk yaptığınız adam bile sizin nasıl bir yamuk olduğunuzu bilir. Yağ çekmenizi hoşuna gider, bilmem ne yapar. Ama size güvenilmeyeceğini de bilir, şahsiyetinizin çökük olduğunu da bilir. Ne diyorlar? Muhammed diyorlar, asla kendine yapılan iyiliği unutmaz. Ona Mut'im İbni Adi'nin oğlunu gönderin, mutlaka iyi karşılayacaktır diyorlar. Mut'im İbni Adi hayatta değil. Ona kimi göndermeye karar veriyorlar? Cübeyr'i. Cübeyr İbni Mut'im'i. Peygamber Efendimiz'e Cübeyr'i gönderiyorlar. O Medine'ye vardığında Peygamber Efendimiz akşam namazını kıldırıyor ve Tur suresini okuyor. Kapıda dikilerek Tur suresini dinliyor. Vallahi yüreğim ağzımdan dışarı fırlayacaktı diyor. Nasıl heyecanlandığını, surenin nasıl tesir altında kaldığını kendisi anlatır. Namazdan sonra Peygamber Efendimizin yanına girmiştir. Peygamber Efendimiz onun niçin geldiğini anlamıştır. Kureyş de zeki. Kimi göndereceğini biliyor. Ve ne demiştir Allah Resulü? Eğer baban hayatta olsaydı, esirleri almaya o gelseydi, bütün esirleri karşılıksız verirdim demiştir. Peygamber Efendimiz de anlaşmayı o yapmıştır. Sonra Mekke'ye dönerek haber vermiştir. Çok geçmemiş Cübeyr yeniden Medine yollarına düşmüştür. Gelerek İslam saflarındaki yerini almıştır. Hayırlısı diyelim. Ama bu icare vardı. Yine İbni Duğunne isimli Kara kabilesinin reisi kimi koruma altına almıştı? Ebu Bekir Hazretleri'ni koruma altına almıştı. Yine Velid İbni Mughira Kureyş'in bir numaralı adamıdır. Biz Kureyş'in hep bir numaralı adamı Ebu Cehil zannederiz. Ebu Cehil Genelkurmay Başkanı diyelim, ordunun komutanı. Savaşkan ve saldırgan yapılı birisi ama fikir babası, asıl danıştığı, fikir aldığı, ufuk aldığı kişi Velid İbni Mughira'dır. Mekke'nin en bilgilisidir, en çok kaside bilenidir, tek kelimeyle Kur'an-ı Kerim'e hayrandır, küfründe inatçıdır. Geceleyin gizli gizli Resulullah'ın evinin yakınlarına gelir oturur, Peygamber Efendimiz sesli Kur'an okursa dinleyeceğim diye de sabahlara kadar beklediği olur. Garip bir dünya.
dil ustasıdır.

0: Ve çok zeki de bir insandır. Dolayısıyla bu dünyadan imansız göçmüş gitmiştir. O Velid ibn-i Muğire kimdir? Halid ibn-i Velid'in babasıdır. Çok zeki bir insandır, çok bilgili bir insandır. Yani üstüne bir ikinci bir insan bilmiyor, bilinmiyor Mekke'de. Hatta biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de var. Eğer bu yetime mi peygamberlik verildi? Buna mı peygamber olsa iki büyük şehir insandan, iki büyük insandan biri olurdu derken kastedilen kişi kimdir? Velid ibn-i Muğire'dir. İkincisi de Taif'teki Peygamber Efendimizin Hazreti İsa'ya benzettiği Urve İbni Mesud'dur. O da çok bilgili bir insandır. Çok şahsiyetli bir insandır. Oturaklı bir insandır. Ömrü hep dış dünyalarda gezmekle geçmiştir. Sarayların adabını iyi bilir. Urve İbni Mesud saray adabını iyi bilir. Ama Cenab-ı Allah ona İslamiyet'i nasip etmiştir. İslam'da kısa bir hayatı olmuştur ama çok güzel olmuştur. İbretlik olmuştur. İnşallah yeri gelince paylaşırız. Demek ki Mekke devrinde bu şekilde zaruri hadiseler olsa bile ne vardı? Fıkhi bilgiler vardı ama elzem olanlar razil olmamıştı. Çünkü bir hükmün yaşanması için ortamın da ona göre müsait olması gerekir. Her fıkhi hüküm her devirde olmaz. Bunu şunun için söylüyorum. Misal olarak biz bugün kurban kesiyoruz. Zaman zaman bu misali çok açık yakın olduğu için veriyorum. Etlerini kendimiz de yiyoruz, fakirlere de dağıtıyoruz. Kurban hadisesi Hazreti Adem devrinde de vardı. Habil de Kabil de kendi uğraştıkları alanla ilgili kurban, diğer adıyla da zekat diye isimlendirirsek zekat veriyorlardı. Habil hayvancılıkla uğraşıyordu. En güzel hayvanını kurban olarak takdim etmişti. Kabil ziraatle uğraşıyordu. Tarlayı dolaşmış, boş başaklardan mümkün mertebe zayıf, cılız ve boş görünen başaklardan toplamış. Zekat olarak diyelim veya öşür olarak diyelim veya kurban olan ne adı korsanız koyunuz onları takdim etmişti. Işın gelerek neyi aldı? Koçu aldı. Buğdaylar alınmadı. Aradaki çıkan hadiselerin sebeplerinden birisi de budur. Hasedin patlama noktalarından birisi de budur. Pekala, neden o koç kesilip de fakirlere dağıtılmadı? Çünkü fakir yoktu. Dağıtacak insan yoktu. Hayvan çoktu. Buğday için de aynı şekilde. Bir fıkhi hükmün olması için yaşanacak atmosferin de olması lazım. Gemicilikle ilgili hükümlerin olması için gemiciliğin olması lazım. Ticaretle ilgili hükümlerin olması için ticaretin olması lazım ki tarihin çok derinliklerinden beri vardır ticaretle ilgili hükümler vardır. Giderek daha genişler ve benzeri olur. Bütün bunlar gibi mesela kat mülkiyeti dediğimiz mülkiyet eskiden yoktu. Yakın tarihlere kadar hala Mekke'de, Medine'de, Suudi Arabistan'da kat mülkiyet yoktu. Bir bina görmüşseniz binanın bütünü bir insana veya bir aileye veya bir şirkete aitti. Şimdi kat mülkiyete geldi. Kat mülkiyeti bayağı karışıkçadır fıkhi açıdan. Onun için söylüyorum. Yani hakikaten karışıktır. Çok illetle belirlenmesi lazım. Mesela siz bir katta hepimiz hemen hemen şu anda katta olmayan yoktur. Vallahu alem. Müstakil olan varsa bilmiyorum. Söyle. Şimdi kat mülkiyetinde katın altını üstünde gezdiğiniz taban kime ait? Size mi ait, alttakına mı ait? Fazla siz de yürürseniz tak tak vuruyorlar. Tak tak vurdukları yer ona ait. Senin ayağın bastığın yer var. Aradaki bölüm ne? Belki senin kablolardan bir tanesi onların oradan geçiyor. Çok net değil. Günün birinde bina yıkılırsa ne olacak? Üst tarafta aynı şey üstle ilgili geçerli. Yandaki duvar yan komşuya mı ait sana mı ait ortadan yani bir çizgi mi çekili falan yani karışık üzerinde çözülmesi gereken fıkhi incelikler var. Onun için bir şeyin olması için nedir? Medine-i Münevvere'de bildiğimiz kadarıyla atam denilen kalebari evlerin dışındaki evlerin iki kattan fazla olmadığını görüyoruz. Yayınlarda. Ebu Eyyub el Ensari'nin iki katlı evde nadirdir. Ebu Eyyub el Ensari'nin evi gibi. Peygamber Efendimiz onu üste alıyor, kendisi alta yer değiştiriyor. Oradan öğreniyoruz. Yine Zeyd ibn-i Thabit'lerin evi iki kattır ve yüksekçedir, mescide yakındır. Nereden öğreniyoruz? Çok defa ezan okumak için onların evinin üstüne çıkılıyor da oradan öğreniyoruz. Aynı zamanda evin, demek ki ezanın yüksekçe bir yerde okunması da İslam'ın ruhuna uygun. Çünkü daha çok insan duyar. Minareler bu anlayıştan çıkmıştır. Bu ve benzeri. Hadiseler geldikçe fıkıh hükümler gelir. Ve fıkıh hükümlerin çoğunun yaşanması için İslami devlet gerekir. Uygulanabilmesi için. Bu tesis edinceye kadar çok fazla İslami hüküm olmuyor. Hayatın lüzum ettiği ve yaşanabileceği kadar oluyor. Şöyle düşününüz. Şayet Mekke-i Mükerreme'de namaz 5 vakit olsaydı, 5 vakti de cemaatle kılmak gerekseydi, Müslümanların başına neler gelirdi? Haliyle ona göre geldi. Medine-i Münevvere'ye intikal ettikten sonra hüküm ifade eden ayetler ve hadisler birbirini takip etti. Peygamber Efendimiz Medine'de tam 10 yıl durmamıştır. Ama biz yuvarlak hesap 10 yıl diyoruz. 10 yılın içerisinde o kadar çok hadise yaşandı ki sanki gelecek yıllara, asırlara ait hazine birikir gibi, hani fıkıh hükümlerin kaynağı, menbaı da bu 10 yıl oldu. Basamaklamalar oldu, tedriç dediğimiz. Yani basamak basamak insanları alıştıran, fıkıh hükmü alıştıran oldu. Dış atmosfer oluştu. İslam'ın yaşanacağı şartlar oluştu. Zekat toplanacak, fakirlere dağıtılacak, bunu toplayacak, organize yapacak atmosfer oluştu. Fakirlere dağıtım organizesi oluştu. Suç işlenildiğinde suçları cezalandıracak sistem oluştu. Zekat mallarını toplayacak beytül mal oluştu. Hurmaların depolanacağı, zekat develerinin yayılabileceği, onlarla ilgilenen çobanların olabileceği ve benzeri bir sürü şey oluştu. Hükümler o derece birbirine takip etti ki, tekrar ediyorum, çarşıda pazarda hüküm var, yaylaların hükmü var, zekatların hükmü var, nasıl toplanır, nasıl dağıtılır, şartları nelerdir ve benzeri hüküm var. Cihat hükümleri var. Esirlere muamelelerinle ilgili hükümler var. Ahlaki hükümler var. İnanın ticari hükümler var. Rehin var. Kefalet var. Vakıf var. Daha niceleri saymakla bitiremeyeceğiniz kadar şey bu 10 yılın içerisinde Cenab-ı Allah hem cereyan ettiriyor, hem o kadar tabii hayatın içerisinde cereyan ediyor ki bunlar normal şeylerdir diyorsunuz ama altından dev gibi bir hukuk sistemi çıkıyor. Son devrin en büyük alimlerinden, belki de bana göre en büyük alimi Muhammed Zahid el-Kevseri der ki, beşerin kudreti dahilinde olan bir mucize var mıdır? Evet, vardır. İslam fıkhıdır der. Sonraki alimler gitmiş derlemiş derlemiş derlemişlerdir. İçinden normal şartlarda 9 ciltlik bir hukuk sistemi çıkmıştır. Normal şartlarda diyorum. Çünkü 200 cilti aşan fıkıh kitabı da var. El-Muhitil Burhani diye bir kitap var. Maalesef matbu değil. Mutlaka matbu olması lazım. Bunu da ya devlet yapacak ya Diyanet. Garip işlerle uğraşmak yerine uğranacak işlerden bir tanesi. El-Muhitil Burhani diye bir kitap var. Matbu ve paragraflı bir şekilde döndürülse ben 150 cilde aşacağını zannediyorum. Belki çok daha fazla olacak. Hatta Muhitil Burhani ile ilgili bir hatıramı da paylaşayım. Bir ibare görmüştüm. Muhitil Burhani derecesinde hacimli kitaplardan fetva verilmez diyor. Muhyiddin Burhani'den fetva verilmesi görünce üzüldüm. Bunu daha sonra Ahmet Fehmi Ebu Sünne diye bir hoca efendi var. Hayattayken fıkhın bir numarası oydu. Biz ne yazık ki çok defa medyatik olanları tanırız, olmayanları bilmeyiz. Şöyle diyeyim, Yusuf el-Karadavi tanınıyor. En az 10 gömlek ondan yukarıydı. Başka da misaller de verirdim. Devrinin en iyisi oydu. Ona danıştım. Dedim ya hocam böyle böyle. Bir de bu insanlar son derece mütevazı oluyorlar. Bizdeki gibi baston yutmuş gibi olmuyorlar. Size söyleyeyim de içim rahat etsin. Yani gelirsiniz sizin, inan kendisi sana çay getirmeye çalışır. Gözü de %45'lere düşmüştü görme oranı. Elinden zor alırız, içeri giremeyiz, içeriden şey olur. Yani niye gelmiyorsunuz diye kızar, seni sorar. Evdeki bütün çocukların adını biliyor. Tek tek sorar halini hatırını. İş derse iş ilme geldi miydi? Engin bir ufuk, engin bir okyanus bulursunuz. Ona dedim hocam dedim böyle bir ifade gördüm. Ben kitapla çok düşüp bir de el yazmaları çok düşüp kalkamadım. Ama gördüğümde hep istifade ettim. Hem faydalandım. Nüshaları da var bilesiniz. El yazması ama nüshaları da var. Haliyle böyle böyle dedi aynı sıkıntıyı aynı derdi ben de yaşadım dedi. Sonra bana bir kitap indirdi. Bir de onun için bizim varmamıza çok sevinirdi. Biz onun gözüce olurduk okurduk değerlendirdi. Onu çok arzu ederdi ama biz çok fazla gidemezdik. Okuduğumda ifade aynen şöyledi. Muhit-ül Burhani çok acımlı bir kitaptır. İnsanların bunu neshederek edinmesi zordur. Yani diyelim ki 40 ciltlik bir kitabı ne yapıyorsunuz? Fotokopi bile. Şimdi fotokopi bize ağır geliyor, zor geliyor. O günlerde ne yapacaksınız? Oturup elinizle yazacaksınız. 40 ciltlik bir kitabı yazacaksınız. Nesahlar bunun için vardı. Nesahlara verilirdi. Bir ücret karşılığı onlar yazarlardı. Matbaa çıkınca hiçbir Müslüman matbaaya karşı gelmemiştir. Durmadan İslam aleyhine kullanır. Matbaaya karşı geldiler şöyle olacak günah bilmem ne diye hiç kimse karşı gelmemiştir. Matbaaya kim karşı gelmiştir? Nesahlar karşı gelmiştir. Haklıdırlar. Neden haklı? Bir anda mesleği yok oluyor adamın. Onun yerine matbaa çıkıyor. Ona bir iş bulacaksın. Daha sonra ne yapılmıştır? Bazı kitapların, Kur'an-ı Kerim'in, şu kitapların matbaayla basımı yasaklanmıştır. Nesahlar onu yazmaya devam etmişlerdir. Halıcılıkla geçinen bir şehir düşünün. Oraya bir halı fabrikası yapıldığı an küt diye kesilir. Ne yapacak o insanlar? Eline bir şey vereceksin. Matbaa olduğu için insanlar matbaaya karşı gelmedi. Bir anda eli kolu kesildiği için böyle bir şeyle yüz yüze gelmeyi doğru bulmadılar. Geri döndük. Muhit'e dedim hocam böyle böyle el yazması var. El yazmasından ise oh, karşılaştığım her bilgi güzeldi dedim. Böyle bilgi görünce indirdik orada diyor ki El-Muhit'il Burhani çok acımlı bir eserdir. İnsanların onu elde etmesi zordur. Kitap da dolayısıyla bu kadar hacimli olunca nadir oluyor. Nadir olan herkesin elinin uzanamadığı kitaplardan fetva vermek doğru değildir. İnsan açıp da bakamıyor. Karıştıramıyor, hüküm bulamıyor. Dolayısıyla eli uzanmıyor. Eli uzanmayan bir kitaptan bir bilgi veriyorsun sen. İnsanların o bilgiyi kontrol etme imkanı yok. Haliyle onun için yoksa kitabın kendi değer eksikliğinden değildir. Kitap şöyle güzeldir, böyle güzeldir diye hatırladığım kadarıyla Fevaidül Behiye'deydi. Bununla ilgili ne bilgiler veriyor. Ben de okuduğum için çok sevindim. Allah ecrini ziyade eylesin. Vefat etti. Bayağı 100 yaşlarına ya ulaştı ya geçmişti. Vefat haberini aldık. Yeniden Ezher şeyhlerinden yani ilk doktor unvanını alan kişi odur. Sonra Mısır'a döndü. 97 yaşını geçkin Mısır'a döndü. Orada vefat haberini sonraki yıllarda duyduk. Geri döndük şimdi şey olarak. Haliyle ne oluyor? Hükümler birbirini takip ediyor. Bunlar kayda geçiyor. Alimler bunları derliyorlar. Onun derlemesinin içerisinden 100 ciltlik, 150 ciltlik, 200 ciltlik kitap çıktığı gibi muhtasar kitaplar da yapılıyor ama muhtasar kitaplar dan da doğru fetva verilmez. Ana hatlarından ancak fetva verilir. Detayına inmek istediğinizde ilim onun okutulması için hoca lazımdır. Neden? Onu genişletmek için. Bu sebeple ikisinin ortasını alırsak ortalama olarak bir hukuk kitabının yaklaşık 9 ciltlik olması gerekir. Birçok kitapta öyledir nitekim. Yine Kasani'nin bir kitabı var. Bedai-ül Sanayi diye 7 cilttir ama 7 kocaman kocaman ciltler. Normal cilte dönüştürsen herhalde bir 9 ciltte o eder. Onun biri izaha ihtiyacı vardır. Bu hukuk sistemi ne oluyor? Kitabın içerisinden çıkıyor, o ilmin içerisinden çıkıyor ve bütün bunların kaynağı neresi? İnanın %99'unun kaynağı Medine-i Münevvere'deki o 10 yıldır. Oruç oradayken farz kılınıyor. Kıble oradayken değişiyor. Zekat oradayken farz kılınıyor. Cihat ayetleri oradayken inmeye başlıyor. Cihadın detayıyla ilgili ayetler iniyor. Cinayet hukukuyla, hırsızlıkla, mülkiyet haklarıyla ilgili ayetler orada. Hatta dağlar, yaylalar, beralar ve ormanlarla ilgili, nehirlerle ilgili, sulama haklarıyla ilgili daha nice bilgiler durmadan orada geliyor. İçinde hukuk sisteminin örnekleri bile orada geliyor. Misal olarak Mekke'de bazı ayetler var. Onların fıkhi inceliği anlaşılmıyor bile. Ama sonradan anlaşılıyor, hissediliyor. Ne gibi? Mesela ayeti kerimede ne diyor? Cenab-ı Allah ağaçta ibretler, kudretine, nimetine, şükrünün edasına vurgu yapılırken ne diyor? Nice sizin için meyveler, hurmalar, üzüm bağları, bahçeler var etti. Siz onlardan güzel rızıklar ediniyorsunuz, içki de ediniyorsunuz diyor. Bunu birçoğu o günlerde içkinin caiziyetine hamlediyor. Yanlış. İçkinin güzel olmadığına hamledilmeli. Henüz evet daha yasaklanma devresi gelmiyor ama Cenab-ı Allah içkinin güzel olmadığını zihinlere nakşediyor. Niye? Siz ondan güzel rızıklar da edinirsiniz bu tarafta, içki bu tarafta. Zihin hazırlığıdır bu. Demek ki içki güzel rızıklardan değil. Medine-i Emir'e intikal edince bakıyorsunuz, tık tık tık birkaç ayet sonra şeytanın insanlar arasına kin, nefret ve adavet tohumu seçtiği silahlarından olduğunu hatırlatan ayet-i kerimelerin peşinden yasak geliyor. İlk yıllarda İslam ordusu az ama birbirine tutkunluk çok. Tehlikeler büyük. Cenab-ı Allah düşman karşısında onlar 200, siz 20 kişi bile olsanız geri adım atmayacaksınız. Sebat ederseniz o 2 kişi, 100 kişinin hakkından gelirsiniz vurgulayan ayetler var. 10 katınız bile olsa savaşacaksanız geri adım atmayacaksınız demektir bu. Geri adım atılmasına izin vermiyor. Ve sahabiler geri adım atmıyorlar. Nice savaşın, sebatın örneklerini veriyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Bu sonraki yıllara faydası oluyor mu? İnanın çok oluyor. Misal verince anlayacağız. Hendek Savaşı'ndan biliyorsunuz Bedir Savaşı yapılmıştı. Bedir Savaşı'nda 313 kişi, 1000 kişiye yakın bir orduyu ve donanımlı bir orduyu perişan etti tek kelimeyle. Bunun acısıyla bir yıl sonra Uhud'a geldiler. Uhud'da görünüşte zafer kimindi? Kureyşlilerindi. Müslümanlar daha çok kayıp verdiler. Ama Müslümanlar Bedir'de müşriklerin darmadağın olduğu gibi darmadağın olmadı. Fedakar sahabilerin her şeyini ortaya koyuşlarıyla yeniden derlendi, toparlandı, müdafaa harbine geçti ve düşmanı kilitlemeyi başardı. Sonra düşman çekilmek zorunda kaldı. Yaralarını sardı. O gün şehitlerine toprağı verdi, arkasından Medine'ye döndüler. Bir gün boyu süren savaş düşününüz. Ölümüne mücadele ettiğiniz bir atmosfer düşününüz. Ertesi güne çoğu da yaralı. Ertesi güne nasıl kalkar? Kalktığında vücudunda neler hisseder? Bunu da hayal ediniz. Sabahın seher vaktinde Resulullah'ın münadisi, günümüzde tellal diyor. Tellal ismi biraz tuhafıma gittiği için kullanmak istemiyorum. Münadi demek, ilan yapan insan demek. Medine sokaklarına dolaşarak bağırıyor. Allah Resulü sizi yeniden cihada çağırıyor diye. Neden? Çünkü Kureyş ordusu Uhud'dan ayrılıyor. İlk konaklama yerinde yaşlı birisi ayağa kalkıyor. Diyor ki biz ne yaptık diyor. Buraya gelecektik, Müslümanları ve İslam'ı bütünüyle yok edecektik diyor. Muhammed hayatta. Ebu Bekir hayatta. Ömer hayatta. Büyük sahabilerin hayatta yepyeni bir savaş tecrübeleri oldu. Bir daha ordunun arkasını boşaltacak okçuları nerede bulacağız diyor. Bir daha bu fırsatı, bugünkü düştükleri durumu biz bir daha yakalamamız mümkün değil. Bu insanlar gördüğünüz gibi her gün çoğalıyor. Gelin geri dönelim, bu işi bitirelim, yoksa bundan sonra bir daha akından gelemeyeceğiz. Geri dönüyorlar. Peygamber Efendimiz bu haberi almıştır. Orduyu, o yorgun orduyu, o yaralı orduyu sabahın fecir vaktindeki uykunun da tam tatlı anıdır. Yeniden cihada çağırıyor. Münadinin ilanında bir şey daha var. Allah Resulü sadece diyor, dün savaşa iştirak edenleri çağırıyor. Bu ne demektir? Hani bizim argo, Türkler argoyu çok iyi kullanırlar. Damarından girmek diyorlar ya. Tam damarından girmek. Tophaneli Siyer anlatıyormuş. Tam onların damarından anlatıyor. Hicreti anlatıyor. Anlatırken Tophaneli diliyle anlatıyor şey olarak. Ne kadar lavuk varsa peygambere rahat vermedi diyor. O da terk diyar edecek, gidecek diyor. Medine'ye göçecek. Tabii Kureyşler peygamberi öldürecekler diyor. Evinin çevresinde pusuya yatmışlar. Ulan diyor, onun Allah'ı var, bırakır mı lan size? Tabii haber veriyor peygamberine. Peygamber diyor Yasin surelerinin ilk ayetini okuyarak oradan ayrılıyor. Peygamber vın lavukların ağzı bir karış açık diyor. O dille onu o dilden onla o dilden anlatıyor. Onun gibi damarından giriyor. Öyle deyince sahabi aynen şöyle anlatıyor. Allah Resulü'nün bu çağrışındaki inceliği, yani Peygamber Efendi dün yamukluk yapanlar, dün cihat meydanına gelmeyenler, dün Müslümanlar cihat meydanında yalnız bırakanlar, Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün 300 adamını alıp ayrılması gibi onları istemiyor. Dün can ortaya koyan yiğitleri yeniden meydana istiyor demek. Allah Resulü'nün diyor ne demek istediğini anladık. Ben de yaralıydım, kardeşim de yaralıydı. Onun yarası daha ağırdı. Zaman zaman kan kaybından baygınlık geçiriyordu ama ordunun peşine düştük diyor. Kardeşim bayıldıkça onu sırtıma alıyordum. Hamraul Esed'e kadar bu şekilde yürüdük diyor. Allah'a hamdolsun cihat ordusunun peşinden kopmadım diyor. Hamraul Esed'e varınca düşman birliğinin İslamlılar Müslümanların üzerine geldiğini öğrenince yeni bir savaşı göze alamamışlardır. Çekilmek zorunda kalmışlardır. İslam ordusu Medine'den Mekke istikametine doğru yaklaşık 30 kilometre ilerlemiştir. Hamraul Esed denilen yerde konaklamışlardır. 3 gün geri gelememişlerdir. Neden? Yaralılar yüzünden. Kendini toparlayıncaya kadar orada da konaklamışlardır, kamp kurmuşlardır. Yaraları sarmışlardır. İnsanlar biraz kendini toparlamıştır. Dolayısıyla ondan sonra kalkarak Medine'ye dönebilmişlerdir. Bu yaralardan kan akan ordu şanlı bir ordudur. Düşmana zafer tadı tattırmamıştır. Buna da şunun için başladım. Bundan sonra bakıyorsunuz ki Kureyşler hep yavaştan alıyor. Savaşmak istemiyor. Can tatlı. Hendek Savaşı için giderek onları körükleyen, ayağa kaldıran, çevreden asker toplayan kimdir? Yahudilerdir. Yahudiler kendileri ölmezler. Kendi yerine ölecek salak bulurlar. Bugün de yapıyorlar. Kendi bodyguardlığını ya Amerika'ya yaptırıyor, ya Müslümanları birbirine kırdırttırıyor. Kendi canları tatlıdır, kendilerine daima uzak dururlar. Dolayısıyla gidip onları harekete geçirmişlerdir. Ondan sonra bir daha da Hendek'ten sonra bir daha peygamber üstümüze gelemeyecekler diyor, gelememişlerdir. Ama bunun çok insana tesir olmuştur. Sadece mesele savaştan geri durmak değildir. Nedir? Halid İbni Velid, bu yiğitlerin yiğitliğini, geri adım atma işlerini, her şey için canlarını ortaya koyuşlarını, davasına sahip çıkışlarını, ahlaklarını, yaşayışlarını hepsi değerlendirerek birçok insan onların bu vasfı yüzünden gelerek mertliğine hayran kalarak Müslüman olmuştur. Tüster Kalesi'nden gelen bir mektup. Bu şekilde bu kaleye giremezsiniz. Ben sizin ahlakınıza yapın mert hayranım. Eğer bana ve çocuklarıma, aileme Şayet söz verirseniz ben sizin sözünüze bile güvenirim. Bu kaleye nasıl gireceğinizi ben gösteririm diyor. O gelerek göstermiştir. Su kanallarından girmişlerdir. Bu ve benzeri o yapı, o kanaat, o ahlak, o geri adım atmayış çok şeyi değiştirmiştir. Ama daha sonra Müslümanlar çoğalınca hüküm ne olmuştur? İki katınız olunca savaşa girin, daha çoğuna girmek zorunda değilsiniz şeklinde ayetler geliyor. Bütün bununla ilgili ayetler, tekrar ediyorum, pazarla ilgili ayetler, rehin hukuku ile ilgili ayetler, meralarla ilgili ayetler, sulama hakları ile ilgili ayetler, suların hükümleriyle, ibadetle ilgili ayetler ve hadisler birbirini takip etmiş ve İslam hukukunun kaynağını oluşturmuştur. Yani Cenab-ı Allah sanki sonraki yılların bütün numunelerini, bütün şartlarını o yıllarda yapıyor, yaşanıyor. Sahabiler varken Allah Resulü'ne soruyorlar, yokken kendileri bir karar veriyorlar, dönüşte doğru muydu diye Allah Resulü'ne soruyorlar. Bunun nice örnekleri var. Böylece güzelliklerin kaynadığı, evet çileler yaşanmış, sıkıntılar da çekilmiş ama nice sonraki asırlara, yıllara misal olacak, emsal teşkil edecek hadise o yıllarda cereyan etmiştir ve bize de kaynaklar yoluyla intikal etmiştir. O devirden gelen haberlerin berraklığı kadar, açıklığı kadar, netliği kadar tarihin hiçbir diliminde açık ve berrak bir bilgi akışı sağlanan zaman dilimi ve berraklığı yoktur. Kitaplar dolduracak kadar bilgi var. 600 yıllık Osmanlı tarihinden gelen bilgiler bu 10 yıldan gelen bilgiler kadar yok. Bunun biraz da olmasını arzu ettiğim için söylüyorum. Keşke Yavuz'la Zembilli arasında yaşananlar, Ebu Suud Efendi ile Kanuni arasında yaşanan nice hatıra bize berrak ve net bir şekilde gelebilseydi ve ilim ehliyle idareciler arasındaki ve ilim ehli arasında bu nevi bilgiler akışı sağlansaydı hatıralar sonraki nesillere çok güzel bir miras kalırdı ama hamdolsun asıl saadetten geliyor. Kimisi dil uzatmaya kalksa da, bulandırmaya kalksa da gergef gergef işlenmiş, ayıklanmış, elenmiş, süzülmüş dünya kadar bilgi asrımıza ulaşıyor. Yeter ki biz arayalım, araştıralım, doğruyu bulmak için gayret edelim. Bu bilgi kaynak olarak var. Böyle bir genel girişten sonra inşallah derinliklerine gireceğiz. Sahabiler üzerinden yolumuza devam edeceğiz diyoruz. Burada noktalıyoruz. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerinize olsun.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
14: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, Telefon 0212 286 0612. Maslak.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
1: Reklamları dinlediniz.
18: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu İyilik yapanların mükafatıdır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel Efendim.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
1: حمد ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İhzeru, sakınınız. El-bagye, bagiden, haddi aşmaktan, sınırı aşmaktan. Fe-innehu leyse min ukubetin. O öyle bir ceza değildir ki, yani bunda Allah-u Teala insana öyle bir ceza verir ki, hiye ahtaru min ukubetil ba'yi. En çabuk cezası verilecek, en tez cezası verilecek şey bagiden dolayıdır. Hatta aşmaktan dolayıdır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yani bir kimse bir bagiye yaptığı zaman, haddi aştığı zaman, zulme yeltendiği zaman ondan daha çabuk cezası verilecek bir günah yoktur. Cezası hemen gelir. Niye? Çünkü bir insan haddi aşmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarılarda bulunuyor. Bize tembihlerde bulunuyor. Bize tavsiyelerde bulunuyor. Niye? Hem dünya hayatında güzelce yaşayalım, hem de ebedi alem olan, önemli olan ahirette kurtuluşa erenlerden olalım, felaha erenlerden olalım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmetini uyarıyor. Ve diyor ki bazı günahlar vardır, ne yapılır? Daha bu dünyadayken cezası gelir. Bunlardan birisi de neymiş? Bağ, haddi aşmak. Ne demek? Kibir, zulüm, kin, haddi aşmak, sınırı aşmak, hepsi nedir? Bağidir. Bu nedenle cuma günleri hutbenin sonunda Nahl suresinin 90. ayeti okunduğu zaman orada ne var? Allah-u Teala sizi bagi olmaktan, haddi aşmaktan, sınırı aşmaktan, bütün çirkin, kötü, zulüm olan işlerden sakındırır diye ne yapıyor? Bütün insanlar toplanmışken öğretiliyor, anlatılıyor. Böyle olmasına rağmen maalesef insanlar bunu anlayamıyor, anlamak istemiyor. Anlamak istemediği zaman da cezası daha dünyadayken geliyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ve Peygamberimiz haddi aşan, zulüm yapan, insanların hak ve hukukuna riayet etmeyen, insanlara karşı zorbalık yapan, cebbar olan, despotluk yapan, onları ezmeye çalışan, inançlarından dolayı, yaşantılarından dolayı, dünya menfaatini kendisine celbetmek için bir kula

0: zulmedenlere ne yapıyor? Daha bu dünyadayken erken bir şekilde cezasını veriyor ve bunun için uyarıyor. Dikkat edin diyor. Çabuk gelen ceza nedir? Bağidir. Bağî de olmayın. Mesela fıkıh kitaplarında mukadderler, bağiler bölümü vardır. İsyan etmişler, haddi aşmışlar. Şer'i bir yönetime, uygun bir yönetime ne yapmışlardır? Baş kaldırmışlardır. Onun için özel bir bölüm açılmıştır. Bu nedenle Müslümanlar fıkıh kitaplarını iyi okuyacak, İslam'ı terimleri iyi bilecek, İslami hükümleri çok iyi bileceklerdir. Müslümanın görevi budur. Çünkü ilmihal diyoruz, halini bilecek. Fıkıh nedir? Lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir. Bu şekilde tarif etmişler fıkıh. Hepimiz ne yapacağız? Fakih olacağız. Fıkıhı iyi bileceğiz. Çünkü lehimizde ve aleyhimizde olan şeyleri bileceğiz. Amel yönünden, itikat yönünden neyse onları bileceğiz. Bilmek zorundayız. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bagî kişinin mutlaka sırtı yere getirilmiştir. Yani hükmü vermiştir. Bir kimse bagî olmuşsa, haddi aşmışsa, zulme yöltenmişse, zulüm işlemeye başlamışsa şunu bilin ki o adam kendi hükmünü vermiş, kendi mağlubiyet kararının altına imzasını atmıştır. Ha, onun belli bir süre hükümranlığı sürebilir ama Allah-u Teala ihmal etmez. Mühlet verir, zaman verir ama Allah-u Teala ihmal etmez. Onu öyle bir yakalar ki onun yakalaması da çok kuvvetlidir, çok şedittir. İşte bu nedenle biz müminler dikkat edeceğiz. Haddi aşmayacağız. Allah-u Teala'nın koymuş olduğu sınırları zorlamayacağız. O sınırlar içerisinde hareket edeceğiz. Kendimizi bileceğiz. Haddimizi de bileceğiz. Hani derler ya, kendini bileceksin, haddini bileceksin. Had nedir? Allah-u Teala'nın koymuş olduğu sınırları bileceksin. O sınırlar içerisinde kalacaksın. Sana ne emredilmişse onu yerine getireceksin. Neyden de sakındırılmışsan, yapma denilmişse onları da yapmayacaksın. Çünkü yaratılış gayemiz nedir? Allah-u Teala'ya kulluktur. Kul olmak için yaratılmışızdır. Kulun görevi de kendisini yaratanın emir ve talimatlarını uygulamaktır. İsyan etmemektir. Abd diyoruz değil mi? Kulluktan geliyor, kölelikten geliyor. Köle ne yapar? Efendisinin karşısında herhangi bir itirazı yoktur. Ona boyun eğecek, ona teslim olacak. Peki bizi yaratan, sonsuz nimetler veren, verdiği nimetleri saymakla bitiremeyeceğimiz Rabbimize karşı da bizim görevlerimiz vardır. Bunların başında da ne geliyor? Allah-u Teala'nın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Şirk koşmamaktır. Allah korusun, şirk koşarsak Allah-u Teala'nın hakkına tecavüz etmiş oluruz. Haddi aşmış oluruz. Bu bir. Bu konuda dikkat edeceğiz. Bu işi çok iyi bileceğiz, uzak duracağız. Ondan sonra Allah-u Teala bize ne emretmiş? Onu yerine getireceğiz. Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette ne diyor? Allah-u Teala'nın hudutlarına riayet edin diyor. Allah'ın koyduğu hududu çiğnemeyin. Eğer siz Allah-u Teala'nın koyduğu hududu çiğnerseniz, Allah muhafaza çiğnersek, o zaman ne yapmış oluruz? Bağî olmuş oluruz. Haddi aşmış kimse oluruz. Bir insana zulmetmiş oluruz. Şirk koşarsak Allah-u Teala'ya zulmetmiş oluruz. Çünkü şirk nedir? En büyük zulümdür. Ve Allah-u Teala'ya şirk koşulduğundan dolayı ayet-i kerimede var. Böyle dağlar az kalsın diyor. Yere kapanacaktı diyor. Şirk bu kadar büyük bir günahtır. Bağî olmayacağız. Sonra kul haklarına riayet edeceğiz. Hiç kimseye zulmetmeyeceğiz. Bu bir bakışla bile olabilir. Kalpten onu küçük görmek de olabilir. Hani dışarıya daha vurmadan kalben insanları böyle küçük görürsün. Müslüman kardeşini küçük görürsün, basit görürsün. Bu bile kalpteki bir günahtır. Ona karşı kibirlilik beslersin. Bu nedir? Bir günahtır. Haksız yere malını alırsın. Onu kötülersin. Aralarını bozmaya çalışırsın. Ona yardımcı olmazsın. Onu yalnız bırakırsın. Nasihate ihtiyacı varken nasihat vermezsin. Günaha dalmıştır gidip uyarmazsın. Kardeşim bu günahtır yapma demezsin. Bunlar nedir? Hepsi bagi kapsamı içerisine girebilecek şeylerdir. Bu nedenle bizler dikkatli olacağız. Ve bagi dendiği zaman neymiş? Kibirdir, zulümdür, haddi aşmaktır, sınırı aşmaktır. Bütün bunlardan uzak duracağız. Ve şunu da anlıyoruz ki bir hadis-i şeriften, Allah-u Teala bağıya maruz kalmış. Yani kendisi üzerine zulmedilmiş, hakkı çiğnilmiş, sınırı aşılmış bir adama ne diyor? Ben sana yardım edeceğim diye vaat ediyor. Biz bunu anlıyoruz. Allah-u Teala da vaat ettiği zaman o vaadinden dönmez. Ben sana yardımcı olacağım ve senin diyor intikamını alacağım. Bu hadis bunu anlatıyor bize. Biz de bunu anlayacağız. Ha, güç elimizde olabilir. Kendimizi çok rahat hissedebiliriz ama Allah-u Teala'nın yakalaması kuvvetlidir ve Allah-u Teala her zaman için haddi aşanları, had ve hududu dinlemeyenlere de ne yapar? Cezalandırır. Bu herkes için de geçerlidir. Mesela böyle makamı yerinde veya başka bir insanla veya değişik insanlarla bir konuşurken ne yapar hemen? Biri hatırlatırsan haddini bil. Kendini bil. Sınırı zorlama, sınırı aşma, bağı olma diye ne yapıyor? Hemen sana durumunu hatırlatıyor. Ha, ileri gittiğin zaman da ne yapıyor? Sana cezanı vermeye kesiyor. Ceza vermeye çalışıyor. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ona haber veriyor. Diyor ki sen bağı olursan o zaman cezaya hazır ol. Yani kendi hükmünü kendin vermişindir ve Allah-u Teala ilahi yardımını vaat etmiştir. İlahi yardım da mutlaka gelecektir. Ve şöyle derler. Bir dağ eğer başka bir dağ zulmetse, haksızlık etse, hani dikkat edin, eğer bir dağ diğer bir dağ haksızlık edecek olsa, o haksızlık yapan dağı Allah dümdüz eder. Bu darb-ı mesel olmuştur. Yani koca bir dağ, bir dağ zulüm edecek olsa diyor, edebilir mi? Edemez. Ama diyor etse bile o koca dağı Allah dümdüz eder diyor. Buradan ders çıkarmamız lazım. Bu sözlerden ibret almamız lazım. Bağı olmamamız lazım. Rabbimize karşı bağı olmayacağız. İnsanlara karşı bağı olmayacağız. Ailemize karşı bağı olmayacağız. Çocuklarımıza karşı bağı olmayacağız. Akrabalarımıza karşı, kardeşlerimize karşı, amcamıza, dayımıza, iş arkadaşımıza veya efendim komşularımıza karşı hiçbir zaman bağı olmayacağız. O İslam'ın, şeriatın, Kur'an'ın koyduğu hududu aşmayacağız. O hudut içerisinde davranacağız. O zaman rahat oluruz, huzurlu oluruz, güvenli oluruz. Hem onlar güvenli olur, hem biz güvenli oluruz. Allah-u Teala bizi bağı olanlardan eylemesin, muhlis, salih kullardan eylesin. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İhzaru şöhreteyni. İki şöhretten sakınınız. Neymiş bunlar? Es-sufe vel-hazze. Yün ve ipek. Haz böyle ipeğin böyle işlenmiş bir haline deniyor. Zaten biliyorsunuz ipek ümmetin erkeklerine haram, kadınları onu kullanabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ipeği ne yapmıştır? Erkeklere haram kılmış. Kadınlar da nedir? Onu kullanabilir. Kadınlarda bir sakınca yok. Ama erkekler ipek elbise giyemez, ipek gömlek giyemez, işte ipekten bir şey elde edinemez, onları kullanamaz. Ama kadınlar bunu kullanır. Bir de ne diyor? Suf, yön, yün. Buradaki kasıt şu. Şimdi bazı insanlar vardır. Giydikleri elbiselerle insanlara böyle kaba tabirle hava atmaya çalışırlar. Büyüklük taslamaya çalışırlar. Elbiseleriyle, giydikleri elbiseleriyle. Yoksa insan elbise giyecek. Yani helal olan, güzel olan elbiseleri giyebilir. Bunda bir sakınca yok. Fakat elbise giyerken birinci gayesi şu olacak insanın. Bir, tesettüre uymak. Ben tesettüre uyuyorum. İşte görünmesi yasaklanmış bölgelere ne yapıyorum? Ya kapatıyorum. Bu bir. İkinci olarak da kendimi işte yazın sıcaktan, kışın da soğuktan koruyacak bir şekilde giyiniyorum. Çünkü bu da nedir? Nefsinin senin üzerinde bir hakkıdır. Çünkü bu nefis, bu beden sana emanettir. Bu emaneti güzel bir şekilde koruyup kollayacaksın. Bu nedenle kişi çeşitli elbiseleri bu niyetle giyebilir. Ama ve durumuna göre giyinecek insan. Yani kendisi durum ve vakti nasılsa, hali vakti nasılsa ona göre elbiseler giyinecek. Tabii bunun tersi bu elbiseleri büyüklenmek için, insanları arasında kendisini böyle seçkin bir hale sokmak için ve diğer insanlara böyle karşı gururlanmak için, kibirlenmek için, kaba tabirle hava atmak için olmayacak. Öyle olursa ne olur? Bu günah olur. Hani mesela adam elbise giymiş, Peygamberimiz hadis-i şerifinde anlatıyor. Böyle kibirlenmiş, büyürmüş. Allah-u Teala ne yapmış? Onu yerin dibine geçirmiş ki daha diyor kıyamete kadar diyor o bu şekilde devam edecek. Bu kadar kötü. Yani elbiselerle insanlara caka satma iyi bir şey değildir. Elbiselere göre de insanlara değer verme o da iyi bir şey değildir. Nasreddin Hoca'nın hani ye kürküm ye hikayesi var ya onun gibi. Burada suf denimiz yün elbiseleri böyle insanlar giydiği zaman hani kendilerine böyle şey süsü verme. Hani çok dindarmış gibi. Hani çünkü mesela o dönem dindarlarda mesela Hristiyanlarda da bu var. Böyle yün giymeleri onları böyle bir ayrıcalık yapıyormuş. Bir özellik hale getiriyorlarmış böyle. Hani kendilerine dindar havası veriyorlar. Kendilerine dindar süsü veriyorlar. Bu nedenle bu şekilde giyinmek suretiyle kendilerini de böyle dindar, böyle hani dünyayla pek şeylere kalmamış gibi böyle bir hava içerisine koymalarını yasaklamak için ne diyor? Bu konuda dikkat edin. Ha, giydiğiniz zaman kendinizi korumak için, güzel elbise giymek için giyin. Ama burada işte biz bu şekildeyiz. Hani bazı artık elbiseler var ya, ya mesela sünnet olanlar ayrı bir şey. Ama onun dışında böyle bazı giyiniş tarzları var. İnsanlar günümüzde de bakıyorsunuz, görüyorsunuz böyle. Yelekleri var farklı bir şekilde. İşte şu var. Bunlarla ne yapıyorlar? Kendilerine böyle bir dindarlık havası vermeye çalışıyorlar. O şekilde olursa kişi dikkat edecek. Bu yanlıştır. Ama kendini korumak için sıcaktan soğuktan korumak için giyiyorsa veya bazı elbiseler vardır Resulullah da giymiştir tavsiye etmiştir onları giymek suretiyle ne olur herhangi bir sakınca yoktur kişi bunları ne yapabilir giyebilir ama işte hava olsun diye olursa olmaz veya ipek elbiseyi bir erkeğin giymesi nedir uygun değildir ha kadınlar da giyerse o konuda da ne yapacaktır dikkat edecek yani İşte falan marka giyiyor, filan marka giyiyor, işte ipek başörtüsü var, ipek gömleği var, ipek şuyu var diye böyle kadınlar arasında kendisini böyle üstün görmek, onlara böyle büyüklük taslamak gibi bir niyetle giyiyorsa o zaman tehlikedir. Burada ne yapacak? Kişi kendisini kontrol edecek. Hani oto kontrol deniyor ya, böyle devamlı kendisini kontrol edecek. Eğer bir şey kendisini böyle kibire yöneltiyorsa, Allah'tan da uzaklaştırıyorsa ne yapacak? Ondan sakınacak. Mesela sahabe ne yapıyor? Bir tarlasını getiriyor, bağışlıyor. Niye? Diyor bu beni diyor belki Allah yolundan alıkoyabilir, beni gurura sevk edebilir diyor. Ne yapıyor? Onu veriyor. Veya bir sahabe getiriyor, veriyor, bahçesini veriyor. Niye? Diyor ki Allah yolunda sevdikleriniz infak etmedikçe en güzellerini kamil bir imana ermiş olamazsınız diyor. Ben böyle olmak istemiyorum diyor. Ne yapıyor? Onu veriyor. Veya Resulullah ne yapıyor? Bir seccadeyi beni meşgul etti diyor. Veriyor başkasına hediye ediyor. Bu şekilde olduğu zaman ne yapacak? Mümin bir insan bundan uzaklaşacak. Ama kendisinde böyle bir durum sezmiyorsa, kendinden eminse, ondan sonra mütevaziliğini koruyorsa, muhafaza ediyorsa herhangi bir sakınca da yok. Allahu Teala bizi her halimizde kendi rızasını güden, kendi rızasına göre amel eden kullarından eylesin. Kibirden, riyadan, şirkten, nifaktan bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Uhazzirukum seb'a fitenin. Ben sizi şu yedi fitneden dolayı uyarıyorum. Şu yedi fitneden sizi sakındırıyorum. Fitneten tukbilu minel medineti. Medine'de çıkacak bir fitneden ve fitneten min Mekke'te Mekke'den çıkacak bir fitneden ve fitneten minel Yemeni Yemen'den çıkacak bir fitneden ve fitneten tukbilu minel Şam Şam'dan çıkacak bir fitneden ve fitneten tukbilu minel Maşrik Doğu'dan çıkacak bir fitneden ve fitneten tukbilu minel Maghrib ve Maghrib'den çıkacak bir fitneden, Batı'dan çıkacak bir fitneden ve fitneten min batn-ı Şam, Şam'ın ortasından, içinden çıkacak bir fitneden ve hiye mine süfyani, o da Süfyan'dır diye buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi fitne noktasında, yedi yerden çıkacak fitne noktasında bizleri uyarıyor, bizlere bilgi veriyor. Biliyorsunuz gaybın bilgisi bütünüyle mutlak bir şekilde Allahu Teala'ya aittir. Fakat Allah-u Teala bazı konularda bazı şeyleri gaybı bilinmeyecek olan şeyleri peygamberlerinden bazılarına bildirebiliyor ve bildiriyor. Hani demek ki birinci mesele şu: gaybın bilgisi kesinlikle ve kesinlikle Allah-u Teala'dadır. Fakat Allah-u Teala gayb bilgisini sadece peygamberlerinden dilediğine vahyetmiştir. Peygamberler de o vahyedileni, kendisine bildirilenleri ümmetine bildirmiştir. İşte bu nedenle biz müminlerin görevi, vazifesi Allah'a ve peygamberlerine iman etmek, onlara itaat etmek ve dünyadaki olayları da değerlendirirken devamlı şekilde sebep ve sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve Allah-u Teala gerek Cin suresinin 26. ve 27. ayetlerinde olsun ve gerekse Ali İmran suresinde olsun, gayb bilgisinin kendisine mahsus olduğunu, sadece peygamber olarak seçtiği bazı kullarına bu tür bilgilerden vahiy yoluyla haberdar ettiğini bize bildirmektedir. O yüzden bazıları diyorlar ya, işte peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelecekle ilgili, gaybla ilgili vermiş olduğu bilgileri, hadis-i şerifleri birden böyle reddetme durumuna giriyorlar ki o insanlar ya bilerek böyle bir hatanın içine düşüyorlar, böyle bir kötülüğün içine düşüyorlar, ya da bilmeyerek. Fakat ilim ehli olan, Kur'an ve sünnet doğrultusunda çalışan, buna bakan bir insanın da böyle bir hataya düşmesi mümkün değildir. Bunların kötü niyetli, kasıtlı bir şekilde kafa bulandırmak için, insanları şüpheye düşürmek için böyle fikirler attığı ortadadır. Çünkü mesela Allah-u Teala Cin suresinin 26. ve 27. ayetlerinde buyuruyor, diyor ki gaybı bilendir Allah-u Teala. Ha, gaybını kimseye açıklamaz. Fakat ancak 27. ayette devam ediyor, diyor ki beğenip seçtiği bir peygamber müstesnadır. Çünkü onun önünden ve ardından gözcüler koyar. İşte biz bu ayetlerden anladığımız nedir? Peygamberler de dahil olmak üzere hiçbir insan veya cin gayb bilgisine sahip değildir. Fakat ancak Allah-u Teala dilediği peygamberlere uygun gördüğü gayb bilgilerini vahiy yoluyla bildirmiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o bilgileri ümmetine bildirmiştir, haber vermiştir. Sakınmaları için, dikkat etmeleri için o bilgileri ne yapmıştır? Bildirmiştir. Ve bunlardan bir tanesi de Peygamberimiz diyor ki, işte ben sizi bu 7 fitneden sakındırıyorum. Bu 7 fitneye karşı dikkat edin. Neymiş o fitneler? Medine'den çıkacak bir fitne, Mekke'den çıkacak bir fitne, Yemen'den çıkacak bir fitne, Şam'dan çıkacak bir fitne, ondan sonra doğudan çıkacak bir fitne, batıdan çıkacak bir fitne ve Şam'ın merkezinden, ortasından çıkacak bir fitne ki o da diyor Süfyan fitnesidir. Bu Süfyan fitnesi hakkında alimler daha çok ahir zamanda, son dönemde, Mehdi çıktığı döneme göre yorum yapıyorlar. Şimdi Velid bin Ayyaş şöyle bir tespitte bulunuyor bu hadisin ışığında. Diyor Medine'de çıkan fitne, diyor Hazreti Osman'ın şehit edilmesi, ondan sonra Talha ve Zübeyir'in saldırıya uğraması, şehit edilmesi diyor. Mekke'de çıkan fitne ise biliyorsunuz Emevi ordularının gelip Mekke'yi kuşatması, Mekke'yi mancınıklarla vurması, hatta Kabe'nin bile yara alması, yıkılması bir bölümünün ve Abdullah bin Zübeyir'in de şehit edilmesi, öldürülmesi. Şam'daki fitne de diyor Beni Ümeyye'nin oraya hükmetmesi, orada bir kısım insanlara zulüm yapması ve Maşrik fitnesi de, Mağrib fitnesi de ne olacak diyor? Bunlar da diyor bunu takip edecektir. Ve bazı muasır alimler de batıdaki fitnenin Avrupa'nın Müslümanlara karşı Haçlı seferleri düzenlemesi noktasında yorumlarda bulunmuşlardır. Bize düşen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu bildirildiği şeyleri bu noktalarda dikkatli olmak, buralarda herhangi bir olay cereyan ettiği zaman iyi düşünmek, dikkatli olmak, fitneden uzak durmaya çalışmaktır. Çünkü bakıyorsunuz gerçekten Şam'ın durumuna, Yemen'in durumuna, Batı'nın durumuna, buralardaki olayları görüyorsunuz. Bu konuda Müslümanların çok dikkatli olması, hassas olması, iyi araştırması, iyi düşünmesi, firaset ehli olması gerekiyor. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor: İhzarı dünya, dünyadan sakının. Fe inneha esharu min Harut ve Marut. Diyor ki dünya Harut ve Marut'tan daha da büyüleyicidir, daha da sihirleyicidir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Yine bir hadis-i şerif daha var, onu da okuyalım çünkü ikisi birbirine bağlı hadisler. İhzarı dünya, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri dünyadan korunuyor, korunuz diyor, dünyadan sakınınız. Fe inneha hadiratun hulvetun. Muhakkak o yeşildir ve tatlıdır, yani caziptir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bizler uyarmış, her konuda bize yol göstermiş. Çünkü din, şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım ki, din vaazı ilahidir, ilahi kanunlardır. Allah-u Teala kulu yaratmış, kulun her alanda ne yapacağını karara bağlamış, hüküm vaaz etmiş. Biz nasıl yapacağız, nasıl davranacağız, olaylar karşısında nasıl olmamız gerekir, bu konuda bakıyorsunuz din hep hüküm vermiş. Allah-u Teala hüküm vermiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bu hükümlerini açıklamış. Kur'an ve sünnette biz bunu görüyoruz. Bu dine baktığınız zaman bakıyorsunuz, affedersiniz, tuvalete nasıl gideceğimizi bile anlatıyor. Değil mi? Tuvaletten nasıl çıkılacak onu bile anlatıyor. Nasıl uyuyacağız o anlatılıyor. Nasıl uyanacağız, uyandığımızda ne yapmamız gerekiyor o bize anlatılıyor. Uyku şeklimiz anlatıyor. Mesela Peygamberimiz ne diyor? Sağ tarafına yatardı, elini, sağ elinin avucunu kalırdı diyor. Sağ yanağına koyardı. Bu şekilde hem tefekkür eder hem okur, böyle yatardı. Yatış şekli bile öyle. Resulullah ne yapıyor? Yüzü koyun, yatmayı yasaklıyor. Öyle yatan birini kaldırıyor. Yani bakıyorsunuz din hayatımızın her alanında bize hükmediyor. Biz bunu iyi bileceğiz, iyi anlayacağız. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere her türlü hatanın başı olan, insanların böyle canavarlaşmasına sebep olan nedenleri, yolları bize gösteriyor, öğretiyor. Ne diyor? Dünyadan sakın. Ha, dünya büyüleyicidir, etkilidir. O Harut ve Marut isimli iki melek gibi etkileyicidir. Yani daha çok alimlerin görüşü o şekilde, ayette de o geliyor. Biliyorsunuz Bakara suresinin 102. ayeti celilesinde Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'ı anlatıyor ve o dönemde de Harut ve Marut isimli iki meleğin Babil'e gelerek insanlara, ama insanlara da şunu söylüyor. Diyor ki bakın biz bir fitneyiz, bir imtihan vesilesiyiz. Sihir öğrenmek istiyorsanız bunu iyi bilin diyor. İnsanlar da buna göre ne yapıyor? Bunu öğrenmeye çalışıyor. Niye? Çünkü insanlarda böyle sihir bir şeyin ortaya çıkması, yaldızlı sözler, yaldızlı işler, böyle acayip işler. İnsanlarda da genellikle böyle bu tür şeylere, hani bir şeyi kolay elde edecek, bir şey yapacak meyli çoktur. Bu neden ne yapıyor? İnsanlar kayıyor. O dönemin insanları hep böyle ayakları kaymış, bu meleklere gitmişler. Onların ne kadar uyarmasına rağmen, böyle yapmayın, bak bu fitnedir demesine rağmen onlar ne yapmışlar? O öğrenme yoluna girmişlerdir. İşte dünya da diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekildedir. Ve hem yeşildir hem de tatlıdır. Cazibelidir, insanı çeker. Kim onu helal yoldan kazanırsa bereketli olur. Haram yoldan kazanan kimse ise cehennemi hak etmiş olur. Hani kulda var ya, ver Allah'ım ver, ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin, helal mı haram mı, onun mu bunun mu, nereden gelmiş önemi yok, yeter ki adam diyor para gelsin bana. Ha, öyle olmayacaksınız diyor. Kim helal yoldan kazanırsa o zaman ne olur? Bereketli olur, bereketini görür, rahat görür. Ama kim de haram yoldan kazanırsa muhakkak hem dünyada sıkıntısını çekecektir, cezasını çekecektir, hem de cehennemi hak etmiş olur, ebedi bir azaba düşer olur, Allah muhafaza. Birçok kimseler vardır ki Allah'ın, peygamberin haram kıldığı malları nefsinin arzularına dalarak kazanır. Böyle kimseler için kıyamet günü cehennem azabından başka hiçbir şey olmayacaktır diye peygamberimiz uyarıyor. Yani demek ki haram yola teşebbüs etmeyecek, dünya malı kazanacağım diye böyle helal ve haram hurdudunu dikkat etmeyecek bir hale gelmeyecek bir kul. Helal yola teşebbüs edecek, helaldan kazanacak. Haram yola kesinlikle tevessül etmeyecek ve o haramı da yemeyecek. Hani mesela bir insan biliyorsunuz, malının bütün bir bölümü haramdan geliyor. O insanın ne olacak? Ne hediyesi alınır, ne malı yenir, ne yemeği yenir. Sonra ikinci bir insan var ki her şeyle helal. Ortada da haram olacak bir şüphe de yok. Ne yaparsınız? Güzel bir şekilde hediye verdiği zaman hediyesini de alırsınız. İkram ettiği zaman bir şey de yersiniz, içersiniz. Hani diğer bir insan var ki karışık. Haramı da var, helalı da var. En uygun olanı nedir? O insanın hediyesini de almamak, yiyecek veya başka bir şey ikram ettiği zaman içecek türü onları da almamak. Ama yarı yarıya olduğu için de olabilir. Çünkü helal da var, haram da var. Fakat en güzeli yememek. İşte burada ne yapacağız? Bize de iş düşüyor. Bu nedir? O insana karşı bir tavır alma ve ondan o insanı men etmeye çalışma. Çünkü öyle zenginler vardır. Malında haram karışıktır. Böyle size o malı yedirmek suretiyle etrafa şu imajı vermeye çalışır. Bak benim malım yenecek bir maldır. Siz de yiyebilirsiniz. Falan alim de yedi, filan da yedi, şu da yedi. O yüzden bu tür şeylere de düşmemek lazım. Ve mümin de bu konuda dikkat edecek. Ve dünyaya meyletmeyecek. Şimdi neticede Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize ne diyor? Kadınlar sevdirildi, mallar sevdirildi, altınlar sevdirildi, atlar sevdirildi. İnsanın fıtratında bu vardır. Evlat sevilmez mi? Sevilir. İnsan eşi sevilmez mi? Sevilir. İnsan eşini sevecek, komşularını sevecek, kardeşlerini sevecek, annesini sevecek. Efendim arabası olmasını ister mi insan? İsteyecek. Değil mi? Bunlar hepsi normal bir şey. Fakat bunun ölçüsü var. Bu bizi Allah yolundan alıkoyacaksa veya bunları kazanmak için haram yollara düşeceksek o zaman nedir? Bu tehlikelidir. Bu şeye benziyor. Tansiyon diyoruz ya, kan oranına göre. Tansiyonun yüksek olduğu zaman bu sana zarar verir. Düşük tansiyon da sana zarar verir. Kandaki şeker oranı, hani diyoruz ya insanda şeker hastalığı diyorlar. Kandaki şeker oranının yükselmesi veya düşmesi, yükseklik de iyi değil, düşük de iyi değil, orta hali bulacak. İşte mümin de o orta hali bulacak. Dünyaya meyletmeyecek. Dünya malı her türlü hatanın başıdır. İnsanlık zaten dünyaya meylettiği için birbirine eziyet ediyor, birbirine sıkıntı veriyor, birbirine zulmediyor. Temel felsefe ne? Ben yiyeyim kimse yemesin, ben yaşayayım herkes ölsün mantığı var. İşte bu nedenle Peygamberimiz diyor ki muhakkak dünya malı yeşil, cazibeli ve tatlıdır. Onu hırsla helal yoldan kazanırsa bereketli olur. Kim onu nefsinin arzularına uyarak haram yoldan kazanırsa bir bereketini görmez. Böyle kimseler yiyip doymaz kişilere benzer. Ve şunu da uyarıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, üstteki veren el alttaki elden daha hayırlıdır. İşte mümin şunu görecek. Dünya bir yolcunun gelip bir yerde, hani dinlenme tesisleri var ya, Peygamberimiz de ne diyor? Bir ağacın altına geliyorsun, konaklıyorsun, 5 dakika 10 dakika neyse, ondan sonra devam edip gidiyorsun. İşte dünyada budur. Hani biz de ne yapıyoruz? Bazı zaman yolculuk esnasında bir yerde duruyoruz, tesisler var, dinleniyoruz ama orada biz baki değiliz. Kalkıyoruz, geri gidiyoruz. İşte dünyada bu. Mümin böyle bilecek, dünyaya aldanmayacak, dünyaya meyletmeyecek, her şey dünyamış gibi davranmayacak. Davranırsa da o zaman ne olur? Kalbinde dünya sevgisi baş gösterdiği zaman ahiret sevgisi azalır, Allah sevgisi azalır ve ona yön veren ne Kur'an olur ne sünnet olur. Sadece o nefsi arzularına uymaya çalışır ve bu nefsi arzularına uyduğundan dolayı da hem kendisine zarar verir hem de bütün topluma, insanlığa zarar verir ki günümüz dünyasının geldiği noktada budur. Allah-u Teala bizleri ölçülü davranan kullarından eylesin, dünyaya meyledenlerden eylemesin, helal ve haram hududunu güzel bir şekilde gören ve uyan, riayet edenlerden eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Enbiya 112. Peygamberimizin yapması istenen dua. Allah'a yönel ve de ki:
2: Rabbim, aramızda hak ve adaletle hüküm ver.
1: Onlara dön ve de ki:
2: kendisine yakıştırdığınız tüm gerçek dışı nitelemelere karşı kendisinden yardım istenecek tek merci yine o sınırsız merhamet sahibi olan Rabbimizdir.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa,

Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oğlu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Ses sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen

0: her damla kan içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufaktan da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip Yahudi malı elbisesini giyip Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: 2000 Suriyeli Ege ve Akdeniz'de boğularak can verdi.
4: Denizinde mülteci dramlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Biri kız, 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
5: Milyonlarca insanı evinden ve yurdundan eden Suriye'deki kanlı iç savaş, yüz binlerce kişinin ölümüne yol açarken genç nesilleri de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bıraktı.
6: Umuda yolculuğu hüsranla sonuçlanan minicik bir bedeni sudan böyle çıkardılar. Ama olmadı.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırımı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki, 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Radyo.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 18.
12: Özel FM.
14: www.özelfm.net. Özelfm.net.
15: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, Abdurrahman Hasan el-Meydani'nin Davet Fıkı adlı kitabını ders olarak işliyoruz ve kendilerine tebliğ ulaştığı kimselerin, tebliğ ulaştıranların ulaştırdıklarına şahitlik etmesiyle alakalı bir başlığı inceliyorduk. Bununla alakalı naslar, ayetler ve hadisleri inceleyeceğiz. Dördüncü ayet, dördüncü hadis ayetteyiz, dördüncü nastayız şu an. Hac suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda gereği gibi cihad edin. O sizi seçmiş, atanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kur'an'da peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren odur. Artık namaz kılın, zekat verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır. Şimdi ayet-i kerimede öncelikle Allah-u Teala Müslümanlara sesleniyor ve davetin aslında bir yerde davetin etkili olması, davetin güçlü olması ve davetin, hatta şöyle söyleyelim, davetin olabilmesi için en başta yapılması gerekenler: rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin. Bir kere bir Müslümanın bunları yapması zaten elzem, malum. Ve davet bu zemin üzerine, bu amellerle oluşmuş bir ameli ve idraki zemin üzerinde ancak davet mümkün olabilecektir. Dolayısıyla burada hususi olarak Müslümanlara bütün yolu çiziyor, davete giden bütün yolu çiziyor. Ve bu Müslümanlar Allah uğrunda gereği gibi cihat etmeliler. Allah uğrunda gereği gibi cihat edin buyuruyor. Hakkıyla cihat etmek, yani nifaksız, riyasız ve tebliğ için gereken bütün şeyleri yapmak. Allah uğrunda hakkıyla cihat etmek, yani hem savaş meydanında cihat olduğu gibi aynı zamanda davet cihadıdır. Dolayısıyla gereği gibi ne gerekiyorsa, insanın istidadı, imkanı neye el veriyorsa bu çerçevede tebliğ ve davet yapmak. Tabi Allah-u Teala'nın bu tebliğ görevinde çok güzel, çok önemli bir nüans var. Buyuruyor ki sizi seçmiş. Bu, yani biliyorsunuz Allah-u Teala peygamberleri seçer. Peygamberlerin varisi olan alimler de, peygamberlerin varisi olan mübelliğler de, tebliğçiler de, davetçiler de aslında Allah-u Teala'nın seçkin kulları olma yoluna girmişler demektir. Bu hakikaten önemli bir müjde, önemli bir kelime. Allah-u Teala Müslümanları böyle, özellikle insanlar içinde seçkin konumlarına işaret etmek için yer yer taltif eder. Başta sahabe olmak üzere ve bu iltifata layık olmak, tabii burada bahsedilen yolu, bahsedilen ibadet, davet izleyini takip etmekle mümkündür. Ve Allah-u Teala tabii bu davette bir zorluk kılmıyor. Sizin için bir zorluk kılmamıştır buyuruyor. Bu önemli bir husus. Çünkü insanoğlu, insan olarak, yani biz birilerine bir şey anlatırken onların ikna olmalarını isteriz. Onların kabul etmesini isteriz. Bu hakikaten insanın içine yerleşmiş, yani fıtri bir şey. Bazen bu çok nefsani, çok egoya dönük, egosentrik bir tavra da dönüşebiliyor. İlla karşıdakine dayatmak şeklinde bir hırsa da dönüşebiliyor. Aslında orada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Orada İslami gayret, imani gayretle kişisel hırs birbirine girebilir ve karışabilir. Çok dikkatli olmak lazım. İşte o çizgiyi belirlemek için ya da o çizgiye dair, o ikisi arasındaki farka dair belli bir bilince ulaşmak için bu uyarılara dikkat etmek gerekiyor. Bizim için bir zorluk kılınmamıştır. Yani davetçi, mücahit, iyilik yaparken kendisinin karşıdakine, yani doğruyu böyle kafasına zorla sokmak, onu illa imana çevirmek diye bir görevinin olmadığını bilmeli. Yani mükellef değil bununla. Müslümanın mükellef olduğu, davetçinin mükellef olduğu şey hakkıyla aktarmak. Hakkıyla gerektiği gibi ne ihtiyaç varsa kendi zamanında, kendi mekanında, kendi olduğu yerde, şehirde, ülkede ya da hangi platformdaysa, hangi mecradaysa onun gerektirdiği araçları düzgün kullanmak. Adalet, tadil üzere kullanmak. Dolayısıyla Müslüman'a üzerine düşen görev bu. Bu yoksa karşı tarafı illa iman ettirme gibi bir mecburiyeti yok. Tabi bazı davetçiler, bazı mücahitler kendilerine daha bazı mükellefiyetler alabilirler. Şöyle mükellefiyetler, yani kendini biraz daha ihsan üzere olmak için daha böyle zora sokabilirler. Meşakkat çekebilirler. İşte çok uzun yollar aşabilirler. Çok fazla anlatabilirler. Çok fazla okuyabilirler. Ama bunu bir hani mükellefiyet gibi bir hırsla değil, Allah yolunda bir adanmışlık duygusuyla yapmalılar. Böyle yapabilirler. Bu da yani hatta malını canını feda eder bu yolda Müslüman. Ama bu bir tarafta, fakat bir hırsa dönüşme, karşı tarafı illa böyle dönüştürme gibi bir hırsa dönüşme, hırsa sahip olma çok doğru değil. Zaten böyle hırsa sahip olanlar kardeşler genelde hak yoldan sapıyorlar. İş artık skor kazanmaya, kişi kazanmaya, insan kazanmaya, adam sahibi olmaya dönüştüğünde o zaman artık çizgi biraz sapıyor. Tavizler verilmeye başlanıyor. Kendi kendini manipüle etmeler başlıyor. Dolayısıyla bu değil, nedir? Hakkıyla elinden geldiğince tabii ki daha fazlasını yapmak, kendini zora sokmak, yani Allah yolunda meşakkat çekmek bir ihsandır. Bu Allah-u Teala'nın ecrini vereceği muhakkak bir husustur. Ama Müslümanın neden inanmıyorlar insanlar, neden kabul etmiyorlar, neden şurada işte böyle sevleniyor derken bunu bir kendini hırpalamaya dönüştürmeye başlaması doğru olmuyor. Ve evet, dediğim gibi yani insanın karşı tarafı zorla dönüştürme gibi bir mesuliyet yok. Yapması gereken hakkıyla görevini ifa etmek. Bu yolda elinden geleni yapmak. Şimdi burada bununla alakalı pek çok ayet var. Mesela buyuruyor ki Allah-u Teala, eğer yüz çevirirlerse bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. Burada da yine aynı şekilde sadece tebliğ etmekten kasıt nedir? Yani zorla bir şeyi yaptıramayız. Zorla kalplerine biz sokamayız. Bizim elimizde değil zaten, böyle bir imkanımız yok. Bir diğeri, yani hatta peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir mesela. Hatta şöyle söyleyelim, yüz çevirirlerse, çünkü örneğin davet etti bir Müslüman, karşı taraf yüz çevirdi. Yine aynı şekilde Allah-u Teala bizi aslında teskin ediyor. Diyor ki eğer yüz çevirirlerse sana düşen yalnızca bir tebliğdir. Tabii Müslüman muhakkak kendini sık sık, tabiri caizse, check etmeli. Yani kendini kontrol etmeli, kendini geliştirmeli. Muhakkak söylemini, eylemini daha tahsih etmeli. Daha etkili olacak araçları muhakkak aramalı. Fakat bu dediğim gibi bir skor kazanma hırsına dönüşmemeli ve kendini yıpratmaya da dönüşmemeli. Bu daha iyi niyetli Müslümanlar bazen çok üzülebilirler. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah-u Teala bu bağlamda teskin ediyor hepinizin bildiği üzere. Hani artık Fatır Suresi 8. ayette, artık onlara üzülerek kendini harap etme. Allah onların yaptıklarını şüphesiz bilir buyuruyor. Ya da Taha Suresinin ilk ayet, Taha biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik buyuruyor Allah-u Teala. Dolayısıyla hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak etkileyebileceği için bu üzüntü ve hüzün, bu yüzden Allah-u Teala uyarıyor. Yani Müslümanın yapması gereken haşiyet duygusuyla ve adanmışlık duygusuyla Allah yolunda davete, tebliğe bütün araçlarıyla devam etmektir. Burada bir diğer önemli nüans var. Yazarın da dikkat çektiği. O da atanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Burada özellikle Hazreti İbrahim aleyhisselama bir referans olduğunu görüyoruz bu ayette. Bu referans önemli çünkü birisi Hazreti İbrahim hani tevhid dendiğinde işte putları kırması, cihatta sebat etmesi, mesela davet konusunda akli deliller getirmesi. Yani hem akli deliller hem işte eylemle putları kırarak ve onlara bazı hakikatleri somut bir şekilde göstererek yapmaya çalışması ve biraz böyle tevhid mücadelesinde ön plana çıkması Hazreti İbrahim'e buradaki referansın hikmetlerini oluşturuyor. Allahu alem. Hatta Hazreti İbrahim için ateş yakılıyor malum. Yani Hazreti İbrahim'in bu davet süreci hemen hemen bütün davetle alakalı bütün meseleleri içeriyor diyebiliriz yani. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in duasıdır. Hazreti İbrahim'i yani son peygamberi Hazreti İbrahim müjdeliyor biliyorsunuz. Hani onu ve Allah'tan diliyor. Ve Allah'a dua ediyor. Hani bu Kabe'de onların içinden bir peygamber gelsin, onlara kitabı, hikmeti öğretsin, onlara bilmediklerini öğretsin diye dua ediyor ve bu o dua bizim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la Kur'an'la ve sünnetle olan ilişkimizi adeta ilmi bir biçimde ilmi olarak da çok net bir şekilde özetleyen ayetlerden biri. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'e burada referans verilmesinin, örnek gösterilmesinin pek çok hikmetinden bahsedebiliriz. Evet, Müslümanlar tebliğ görevi bir vecibedir onlar için ve kendi ailesinden başlayarak kendi hayatındaki halkalar tabiri caizse o halkaları genişleterek elinden geldiğince imkan olduğu üzere davet etmesidir. Ve tabii ki şahitlik meselesi yani asıl konu. Yani peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu dini bize getirdi, bize tebliğ etti. Ve biz bu tebliği aldık. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde, veda haccında, veda hutbesinde insanlardan size tebliğ ettim mi diye onay alıyor onlardan. Ve ondan sonra da şahit ol ya Rab diye Allahu Teala'ya şahit gösteriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bizim şahidimiz. Biz diyecek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben onlara bu tebliği ilettim. Biz de Müslümanlar olarak bu şahitliğe ve bu tebliğe davete layık olmaya çalışacağız. Biz de davet götüreceğiz, davet edeceğiz. Burada tabii yine hatırlatalım çok önemli bir husus çünkü. Yani davet sözle beraber önce davranışla da olmalı. Çünkü bunun eksikliği çok çok çok çok etkili olabiliyor. Özellikle davet ve tebliğ açısından çok zararlı olabiliyor. İnsanlar yanlış temsil eden insanlar ağızlarında hakikati söylediklerinde o hakikat söylemleri insanların nezdinde bazen maalesef hiçbir değer ifade etmediği gibi tam tersi artık bir değersizlik ya da bir yüzsüzlük ifadesi olarak bile algılanabiliyor. Bu çok kötü bir şey. Biraz bu dönemlerde de bunu yaşıyoruz maalesef. Dolayısıyla Müslümanlar olarak da biz davet ettiğimiz insanları şahit olacağız ve onların hakikate ne kadar ulaştıkları bizim görevimiz olduğu gibi biz de elimizden geleni yaptıktan sonra ya Rabbi biz elimizden geleni yaptık onlara ilettik şahitliğinde bulunacağız. Evet, bu artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın. Bu yani Allahu Teala'nın dinini tebliğ etmek için artık yeryüzüne dağılın ve yani Allah'ın bize verdiği, Müslümanlara verdiği bu talimatları ve tavsiyeleri yerine getirin. Müslümanlar Allah'a ibadet ettiğinde, rükû ettiğinde, secde ettiğinde, namaz kıldığında, zekat verdiğinde, Allah'a sarıldığında ve bunun üzerine davetini ve tebliğini elinden geldiğince yerine getirdiğinde artık Allahu Teala onları muhafaza eder, ecrini, karşılığını verir. Kendi projelerinde, kendi planlarında, kendi hedeflerinde onlara yardımcı olur ve muhakkak onlara lütufta bulunur ki o sizin sahibinizdir. Ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır buyuruyor ayetin sonunda da. Evet kardeşler, bu ayet perspektifinde biraz davet ve tebliğden yine bazı nüansları anlamaya çalıştık. İnşallah bir sonraki derste hadisleri işleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
3: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen. 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr

0: www.kuyumcu.com. Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.

0: Sel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah

ZFM. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Dünya sahnesini temizleyelim. Nizamül Mülk, Siyasetname isimli eserinin 37. bölümünde Alparslan'ın oğlu Melik Şah'a nasihat ederken, İran hükümdarlarından Nuşirevan'ın bir av gezisinde bir ihtiyarın ceviz ağacı diktiğini görünce, "Bre ihtiyar, sen bu ağaçtan kaç sene sonra yiyebileceksin?" diye sorduğunu, ihtiyarın da "Bizden öncekiler ektiler, biz yedik, biz ekelim, bizden sonrakiler yesin" diye cevap verince, Nuşirevan'ın hoşuna gidip 1000 dirhem verilmesini emrettiğini, ihtiyar 1000 dirhemi eline alınca, "Bak ağacın meyve verdi" deyince Nuşirevan'ın 2000 dirhem daha verdiğini nakleder. "Onlar ektiler, biz yiyoruz. Onlar yaptılar, biz kullanıyoruz. Biz de ekelim yapalım ki bizden sonrakiler yesinler ve yararlansınlar." Süleyman aleyhisselamın tahtının gerinde yeller esiyor. Yerden yükselen servi ağaçları ne kadar göğe yükselseler de sonunda yere seriliyor. Ve servi boylu güzellerin ahirete gönderilişinde paket tabut oluyor. Öyleyse biz bu dünya sahnesinde bugünden başlayarak rolümüzü iyi oynayacağız. Düğün evinde oynarken de, ölü evinde ağlarken de kuralına uygun oynamaya çalışacağız. Rabbimiz, iyi bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, aranızda övünme, mal ve evlatta çoğalma yarışıdır. Bitkisi çiftçinin hoşuna gittiği yağmur gibidir. O bitki olgunlaşır, sen onu sapsarı görürsün. Sonra çerçöp olur. Ahirette şiddetli azap vardır. Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı aldanma metaından başka bir şey değildir, buyurmuştur. Henüz doğmayanlar sahnenin arkasında sahne sırasını beklemekteler. Gelmemek ve gitmemek elimizde değil. Bu sene içinde kimler sahneden çekilecek, kimler sahneye gelecek bilemeyiz. Bizler bu dünya sahnesini, bu yol geçen hanını veya ahiret köprüsünü bizden sonrakiler için temiz tutalım. Dünya sahnesinde iyi rolleri seçelim. Firavun, Nemrut, Karun, Haman, Ebu Cehil gibi kötüleri rol model seçmeyelim. Bushlaşanları, Sharonlaşanları, Putinleşenleri sahne dışına çıkarıverelim. Kulağımızı Kur'an'a verelim ve ona göre rolümüzü oynayalım. Şeytana kulak verenler dünya sahnesini kana boyarlar. Kendilerinin ve nesillerinin helakine sebep olurlar. Rabbimiz haber veriyor. Andolsun, biz zulmettikleri için peygamberleri apaçık deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için sizden önce nice nesilleri de helak ettik. İşte biz suçlu kavmi böyle cezalandırırız. Yunus Suresi Ayet 13. Çocuklarımıza rollerini öğretirken Yunus gibi, Musa gibi, İsa gibi, Muhammed aleyhisselam gibi olmalarını öğütleyelim. Lokantanın camında "Sen ye, ücretini torunun ödesin" yazısını gören adam içeriye dalmış ve çorbadan tatlıya kadar her şeyden yemiş. Garson gelmiş, yediklerini bir fişe yazmış. Çıkarken lokantacı "Şu kadar ödeyeceksin" demiş. Adam camdaki yazıyı gösterince lokantacı "Biz senin yediğini fişledik. Torunun gelince ondan alacağız. Bu istediğimizse deden rahmetlinin yediğinin karşılığı" demiş. Biz çocuklarımıza ve torunlarımıza borç, dert ve kirli bir miras bırakmadığımız gibi dedelerimizin bize bıraktığı borçları ödeyelim, onların iyiliklerini devam ettirelim, kötülüklerine son verelim. Alnımız ak, amel defterlerimiz pak bir şekilde Rabbimizin huzuruna varmak için gayret gösterelim. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efe.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ'a nasrullâhi vel fetih.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafik kuralları tesadüfen konulan kurallar değildir. Denemeler neticesinde ulaşılmış doğru kurallardır. Her zaman onlara uyun.
1: Özel efendim. 103.2.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerimize başlarız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Sevgili dinleyenler, Kur'an'daki şahsiyetler programımızın bu bölümünde sizlere şahsiyetlerin oluşum merkezi olan Mekke'den görüntüler vermeye çalışıyoruz. Tin suresi ve Kureyş suresiyle yolumuza devam edeceğiz. Mekan, insanın yaşantısında önemli. Ayakta durduğumuz arz, halife olarak gönderildiğimiz yer aynı zamanda. Ve Allahu Teala ilk günden bu yana Adem Aleyhisselam'dan tüm peygamberlerin gelip geçişi şu ülke, şu şehir, şu topraklar, şu yeryüzünde bizi imtihana tabi tutuyor. Ve dolayısıyla imtihana tabi tutulduğumuz yeryüzü ile alakalı da bize bilgiler vermekte. Mekan, zaman ve kişinin önemi böylece ortaya çıkıyor. Hepsi bir araya buluştuğunda işte imtihan başlıyor. Sevgili dinleyenler, Mekke döneminde, Mekke'nin ilk yıllarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu şehir halkını, insanları öncelikle Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına ve kıyamete çağırıyor. Bir ölümün, bir hesabın olduğunu, Allahu Teala'nın hayata tek karışacak yetkili merci olduğunu insanlara duyuruyor ve bundan dolayı da çeşitli tesirler, tepkiler ile karşı karşıya kalıyordu. Ona yapılan kötülükler var, ona yapılan zulümler var, hakaretler, işkenceler var ağır ağır. İşte bunlar Buruç suresinde ortaya çıkmış, bunu sizinle konuşmuştuk. Şems suresinde Semud kavminin peygambere ve peygamberin getirdiği mucize deveye yaptıkları anlatılmış ve onların başına gelen söylenmiş. Buruç suresinde ise Müslüman bir topluma eziyet edenlerin başlarına gelenler anlatılmış ve Allahu Teala ile baş başa kalışları bir güzel söylenmişti. Mekkeliler o günün insanlarına da Allahu Teala böyle bir tehditte bulunmuş. Peygamberin sözünün bugünlük çıkmış yeni bir söz olmadığı, tarih boyunca tüm peygamberlerin söylediğinin aynısı olduğu yine tekrarlanmış, yenilenmiş, yinelenmiş. Hangi sure? Tin suresiyle bu böyle olmuş. İşte Allahu Teala Tin suresiyle birlikte bizlere tüm yeryüzünde gelip geçmiş tüm peygamberlerin bir anıştırışını yapıyor, bir hatırlatmasını yapıyor ve sanki onları bir hatırlayın diye yemin ederek söze başlıyor. Vettin ve zeytun ve turisinin ve hadel beledil emin. Lekad halaknel insane fi ahseni takvim thumme radednahu esfele safilin illellezine amanu ve amilus salihati felahum ecrun gayru memnun fema yükezzibuke ba'du biddin eleysallahu bi ahkemil hakimin. 8 ayetlik bir sure. Tin suresi. Rabbimiz diğer surelerde de yeminlerde bulundu. Bir takım zamanlara yemin etti. Sabaha, güneşin ilk doğduğu ana, fecre ya da ikindi vaktine ya da geceye ya da gündüze Allahu Teala'nın yemin ettiği oldu. Ama burada mekana yemin ediyor Rabbimiz. Mekanlara yemin ediyor. Önce mekanların birer remzi, birer sembolü olan şeyleri söylüyor sanki. İncire, zeytine andolsun. Ve Tur Dağı'na andolsun ya da Sina Dağı'na diye tercüme etmek daha doğru. Ve bir de Emin Belde'ye andolsun diye Allahu Teala yemin ettikten sonra insanı en güzel bir şekilde yarattığını fakat insan bunu ters yüz eder de en yüksek noktadan en aşağıya doğru iner ve böylece aşağıların aşağısı olur. Rabbimiz insanın yeryüzündeki serüvenini anlatıyor enikonu. İsterseniz şimdi bunların ne manaya geldiğini düşünelim. Mekke halkı olarak dinliyoruz sanki biz de o gün yaşayan insanlarmışçasına. Allah incire yemin ediyor. İncir denince akla gelen, zeytin denince akla gelen Kudüs, Şam yani bugünkü kelime manasıyla Orta Doğu dediğimiz bölge. Yani Irak'tır.

gibi ülkelerin bugün bulunduğu yerler aklımıza geliyor. Bu çevre aklımıza geliyor. Yani Akdeniz bitki örtüsünün hakim olduğu, incirin ve zeytinin bolca bulunduğu bu bölgeler, incir dağı, zeytin dağı gibi dağların bulunduğu bu bölgeler, peygamberlerin de geldiği bölgeler aynı zamanda. Yani İmran ailesinin ya da İbrahim ailesinin geldiği, peygamberlik yaptığı bölgeler burası. Nuh'un boy gösterdiği, Adem'in buluştuğu yerler buralar. Yusuf'la Yakup'un ayrılıp tekrar buluştuğu yerler buralar. Musa'nın Tur Dağı'nı anlatıyor son Allahu Teala. Ardından da Mekke'ye bahsediyor. Ve hazel beledil emin diyor. Bu dört merkez ya da üç ayet üzerine düşünürsek üç merkez diyebiliriz. Hepsi de Cebrail Aleyhisselam'ın peygamberlerle buluştuğu yerler. Yani Allah vahyinin, Allah programının insanlara geldiği, insanların Allah'ın programlarıyla tanıştığı, Rabbin hidayetiyle görüştüğü noktalar buralar. İşte Rabbimiz burada incirden bahsederken, zeytinden bahsederken ya da Sina Dağı'ndan o bölgedeki Musa Aleyhisselam'ın ve İsrailoğullarının ve Firavun'un, Haman'ın, Karun'un başından geçenler bu serüvenler akla geliyor. Mekke denince, şu emin belde denince de akla Kabe geliyor. Kabe ile birlikte İbrahim Aleyhisselam, onun oğlu İsmail geliyor. Hacer anamız geliyor. Sonra İsmail'in soyundan gelen son elçi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem akla geliyor. Tüm bunlar Allah'ın hayata karıştığını anlatır zaten. Çünkü yaradan odur. Ve nitekim Allahu Teala diyor ki biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Yani tam kıvam üzere bir yaratılışta yaratılmıştır insan. Tüm özellikleri güzelce donanmış, donatılmıştır, ona verilmiştir her şey. Ruh ve mana bakımından, beden ve fizik bakımından tam bir güzellik vardır. Tenasüp ve uygunluk söz konusudur. İşte bu insan hele Kur'an, hele kitap ile beraber olduğunda yükselir, yücelir, ahsen-i takvim olur, kıvam üzere, sırat-ı müstakim üzere bir yol üzerinde yürümeye devam eder. Evet, biraz daha düzgün söylemeye çalışalım bu ifadeyi. Yani Allah-u Teala insanı zaten çok güzel bir şekilde yaratmıştır. Tam donanımlı yaratmıştır. İçi dışı sanki birdir. Ruhuyla maddesi sanki uyumludur. Her şey yerli yerincedir. Bir de vahye müsait hale gelmiştir insan. Allah'ın kitabıyla konuşup, düşünüp, tanışıp, ona kulluk yapacak pozisyonda ve durumdadır. Ama insan bu güzelliğini, bu ahsen-i takvim oluşunu reddeder, çiğner, vahye kulak asmaz, peygamberlerin getirdiklerini kenara bırakır. Yani incir beldesinde, yani zeytin beldesinde, yani Sina Dağı'nın ortamında, yani Mekke'de de olsa, peygamberlere komşu da olsa onların sözlerini yok kabul eder, onlarla ilgiyi keser, sonuçta da insan aşağıların aşağısına doğru döner. Esfeli safilin olur. Kenardan çukura, çukurdan en aşağılara doğru, en kötü noktalara doğru bir düşüşü vardır. İnsan tükenişe geçer. Kitabın başka bölümlerinde söylendiği gibi hayvandan da aşağı bir hale gelir. Ama bundan kurtulmak isteyenler, bu düşüşü engellemek isteyenler, yani insan böyle bir sarkaç içerisinde, bir tahterevalli içerisinde, bazen olur insan hayatında yücelir, yükselir, melekleri geçer bir pozisyona ulaşabilir. Bazen olur düşer günaha ve öyle aşağılara iner ki hayvandan da beter duruma inebilir. Tüm bunlar bu gidiş geliş arasında. Yani فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا demişti Allah-u Teala bundan önceki surelerde, Şems suresinde. İnsanı biz yarattık, ona iyiye de kötüye de müsait bir kişilik verdik. Ama insan isterse yücelir, kendini temizler, arındırır, isterse kendini kapatır, yeteneklerini örter, o zaman da berbat olur, aşağılara düşer demişti ya. İşte bu burada bir daha söyleniyor ve dolayısıyla kurtulanların, yükselenlerin, yücelenlerin illellezine amenu ve amilus salihat olanlar olduğunu söylüyor Rabbimiz. Yani iman eden tüm peygamberlere ve salih amel işleyen, güzel işler yapan, Allah'la barışık, kullarla barışık, evrenle, kainatla barışık, görülen veya görülmeyen tüm mahlukatla barışık, Rabbin emirleriyle, Allah'ın gönderdiği kitapla barışık yaşayanların, onun emirlerine göre bir hayat, onun koyduğu yasakları çiğnemeden bir hayat yaşayanların, işte onların kurtulacağını söylüyor ve onlara da felehum ecrun gayru memnun, memnuniyetin ötesinde mükafatlar var.
Cennet ki insanın beklentilerinin de ötesinde Rabbimiz ona mükafatlar verecektir. Sonra Allahu Teala surenin sonunda bize sorgu yapıyor. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ bundan sonra, tüm bunları öğrendikten sonra, son gelen peygamberin, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem söylediği mesaj, tüm insanlığın ortak mesajı. Adem'den bu yana tüm peygamberlerin söylediği gerçek hakikat. Öyleyse tüm bunlardan sonra insanın yaratılışı bu kitaba müsait. İnsan bu kitapla şereflenecek. İşte tüm bunlardan sonra ne oluyor? Nasıl oluyor da yalanlıyorlar bu dini insanlar? Oysa Allah hükmedenlerin en iyisi değil mi? Allah hayatın hakimi değil mi? Allah senin hakimin değil mi? Allah gecenin, gündüzün, yerin ve göğün, tüm zamanların, her şeyin, yaratılışın, ölüşün, öldürülüşün, her şeyin sahibi o değil mi? Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin. Evet, evet Rabbimiz. Hayatın hakimi sensin. Benim hakimim sen. Sen konuşursun, ben susarım. Sen söylersin, ben dinlerim. Sen yap dersin, ben yaparım. Sen yapma dersin, ben dururum. İşte Allah sözün sahibi, hayatın sahibi, bugünün ve yarının sahibi, dünyanın ve ahiretin sahibi. Mümin bunu bilecek, bundan sonra rahata kavuşur. Güzelce bir emanet vardır, eminlik vardır ona. Ancak kendi yaşantı bölgelerinde, yani şehirlerinde, yani kasabalarında, kendi memleketlerinde Allah'ı dışlayan, Allahsız bir hayat yaşamaya çalışan ve bundan dolayı da çamura sapan toplumlar birçoktur. Allahu Teala özde Mekkelilere sesleniyor şimdi. Tin suresinde tüm tarih boyunca ki peygamberleri anlattı. Sanki şöyle kıssalarını kısaca gözümüzün önünden geçiriverdik. Dedik Suriye'de yaşayan peygamberleri düşündük. Kudüs bölgesinde yaşayan peygamberleri düşündük. Yani Filistin bölgesini. Mısır'ı düşündük. Mekke'yi düşündük. Ad, Semud, bu Arabistan çevresindeki fil ordusunu falan düşündük. Tüm bunlara şöyle zihnimiz gitti geldi gitti geldi. Rabbimiz ileride bir daha hatırlatacak tüm bunları. Ama şöyle düşünüverdik. İnsanlığın serüvenini bir daha düşünüverdik. Geldik tekrar Mekke'ye. Ve Mekke'yi anlatan ayetler geldi sonra. Kureyş suresi. Tin suresinden sonra yine mekanı anlatan, vahyin indiği şu günkü merkezi anlatan, yani Beledil Emin'i anlatan ayetler geldi. Li ilafi Kureyş. İlafihim rihlete şitai ve sayif. Felyabudu rabbe hazel beyt. Ellezî at'amahum min cu'i ve âmenahum min khaf. Allahu Teala Kureyş'e sesleniyor, Kureyş'i anlatıyor, onların özelliklerinden bahsediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabilesi Kureyş. Mekke halkı bu. Mekke şerefli belde, emin belde. Tarih boyunca İbrahim aleyhisselamdan sonra birileri oralara yerleşmiş hep. Bazen cürhümler olmuş veya diğer kabileler gelmiş yer yer, zaman zaman. Şimdi bugün, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinini anlattığı gün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeci ve uyarıcı olarak çabaladığı, insanlara buyurun gelin dediği gün, insanları uyardığı o gün, işte Mekkeliler, Kureyşliler Allah tarafından değişik nimetlerle taltif edilmişlerdi oysa. Onlar bu nimetleri yaşıyorlardı. Çok çorak bir arazi. Bu çorak arazide ne ekim bitiyor, ne başka bir şey var. Başka bir imkanları yok. Ama Allahu Teala onlara yiyecek bir ekmek vermiş. Mekke'de muz yetişmez. Mekke'de elma portakal yetişmez. Mekke'de buğday arpa yetişmez. Mekke sadece birkaç hayvan barındırabilir. Deve, koyun, keçi. Dağlarında onlar otlaklar var belki biraz, yaylalar şöyle. Orada sürüler gezer. İşte Mekke'nin belki kendine ait böyle bir hayvancılığı olabilecektir. Dağlık, çorak bir arazide başa ne ola ki? Ama Allahu Teala orayı seçmiştir. Allahu Teala orayı yeryüzünde önemli kılmıştır ve peygamberlerini de orada göndermiş, Kâbesini orada istemiş ve insanları da oraya yönlendirmiş. İbrahim'den bu yana aleyhissalatü vesselam insanlar onun çağrısına uyup o Kâbe'yi ziyarete koşmuşlardır. İşte böyle bir beldenin, böyle sadece ve sadece Allah'tan dolayı mübarek olan beldenin halkı olan Kureyş, Allah onlara bir de yaz ve kış sefer yapmayı kolaylaştırmıştı. Hem bedensel olarak kendileri bu tür kervancılığa, yani yazın bir tarafa, kışın bir tarafa gitmek aslında kolay bir şey değildi. Ama buna bedenleri müsait oldu. Kafa yapıları buna müsait hale geldi. Artı şehir planı olarak, konum olarak Mekke buna müsaitti. Tam orta bir yerdi.
Daha da önemlisi, Mekke'nin etrafındaki tüm kabileler fil olayından sonra ve belki biraz önce yapılan anlaşmalarla birlikte, hem de artık Kureyş kervanları nerede görseler, Kureyş kafilesini nerede görseler, onlara izin vermişler. Onlar da rahatça bir yolculuk yapmışlardı. Neden Kureyş'e karşı tüm kabileler efendi davranıyor, onlara kötülük yapmıyor, onları engellemiyor? Çünkü onlar Kabe'nin adamıydılar. Kabe'ye hizmet ediyorlardı. Allah'tan dolayı hürmet görüyordu onlar da. Bundan dolayı da havalanmışlar, kibirlenmişler, büyüklenmişler. Bunu kendilerine menkul bir şey zannetmişler. Biz yapıyoruz, bizden dolayı böyledir diye havaya girmişlerdi. Oysa tüm bunları veren Allah'tı. Ve Allah-u Teala sizden sadece şunu istiyordu: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Şu evin Rabbine kulluk yapsanıza. Bu nimetlere ulaştığınız şey Kabe'dir. Kabe'den dolayı size önem veriliyor. Değilse ne işe yararsınız aslında? Kabe halkı olmanızdan dolayı önem görüyor, toplumlar tarafından seviliyor, beklentilerine size cevap veriliyor. E o zaman neden şu Kabe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk yapmıyorsunuz da Kabe'yi bir takım heykeller, putlar, figürler, resimlerle dolduruyor da Allah dışında başkalarına yalvarıyorsunuz? Allah-u Teala böyle soruyordu. O Allah ki bu Kabe'den dolayı ve aynı zamanda bir nimet olarak اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُعِنْ وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَافٍ. Allah sizi açlıktan doyurdu. Yani ölüp giderdiniz belki de bu kara kuru yerlerde ya da kayalık ortamlarda, ekim bitmez vadilerde, ama Allah sizi doyurdu karınlarınızı, hem de güzelce, çoğu yerin bulamadığı şekilde. وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَافٍ. Ve bu çölde, bu sıkıntılı ortamda, kurt ve çakallar arasında Allah sizi güvende kıldı. Ve amenahum min khauf. Toplumların vahşi olduğu, kabilelerin sert olduğu, yolları kesen yan kesicilerin dolu olduğu bu bölgede Allah sizi korkudan emin kıldı. Sevgili dinleyenler, insan için iki tane önemli şey var. Bunlardan bir tanesi açlıktan doymak, yani karnımızın doyması. Bir diğeri de korkusuz yaşamak, güven ortamı. Bir insan güven ortamını buldu mu, bir de karnı doydu mu, o insan yeryüzü için birçok nimete ulaşmış demektir. İşte Mekkeliler, o dönemli insanlar böylesi bir nimete kavuşmuşlardı. Allah bunu hatırlatıyordu onlara. Kabe'yi hatırlatıyordu. Kabe'nin Rabbi kendisini tanıtıyordu insanlara. Fakat Kureyşler bunu nerede anlaya? Şimdi biz düşünelim o zaman. Ya bize verilenler? Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetler ne ki? Nasıl korkularımız varken korkusuz hale geldik? Hangi güven ortamlarında yaşıyoruz ya da karnımız nasıl doyuyor, değil mi? E o zaman Rabbimizin bize verdiği şeylerin büyük bölümü, ey müminler, imanımızdan dolayı değil mi aslında? Müslümanlığımızdan dolayı birçok güzellik yaşamıyor muyuz? Bu ülke ta evvelki unsurlardan dolayı hala rahat değil mi aslında? Var olan güzelliklerin hepsi imanlarından kaynaklanmıyor mu? Ya da camilerinden, minarelerinden kaynaklanmıyor mu? E o zaman nasıl olur da Allah'a dönmez insanlar? Eğer dönmezlerse onları bekleyen bir şey var. Nedir o? Büyük haber. Yani kıyametin haberi. Ve Kureyşlere Allah-u Teala Mekkelilere başka bir haberden bahsediyor. Bir diğer sure olarak Kari'a suresinde Allah-u Teala artık kıyameti hatırlatıyor. Bundan sonraki surelerimizde bu kıyamet hatırlatıcılığı daha da bir artarak devam edecek. Hesap gününü Allah-u Teala çokça söyleyecek ve insanların hangi kimlikle oraya gideceğini Allah-u Teala sürekli vurgulayacak. Kur'an'ın temel amacı Allah'a kulluktur. İnsanı Allah'a kulluğa çağırır. İnsan bütün yönleriyle, duygu, düşünce, yiyiş, içiş, fizik, madde ve mana, her ne olursa olsun her bir bölümüyle Allah'a kul olmalıdır. Kur'an bunu ister. Kime kul olacağımızı tanıtırken Rabbimizi tanıtır, Allah kim olduğunu bize anlatır. Sonra nasıl olacağımızı, ne şekilde olacağımızı, kimler gibi olup kimler gibi olmayacağımızı Kur'an'da tanıtır. Ve hedef olarak da kıyameti söyler sürekli. Bakın der Allah, ölüm var, hesap günü var, kıyamet var, iyiler cennete gidecek, kötüler de cehenneme doğru ulaşacak diye sürekli tekrarlanır. İşte bunlardan bir tanesi de Kur'an'ın surelerinden Kari'a suresiyle beraber sevgili dinleyenler. Kari'a çığlık demek. Büyük bir ses. Tavan yapmış büyük bir patlama. En yüksek limitteki sanki çığlık. İşte Allah-u Teala kıyameti anlatırken bu kelimeyi kullanıyor. Kıyamet anlatılırken Kur'an'da birçok kelime kullanacak.
Değişik ifadelerle Kur'an-ı Kerim kendisini kıyameti tanıtırken buluyoruz. Daha düzgün söyleyelim. Kıyameti anlatan Kur'an-ı Kerim'de değişik ifadeler var. İşte bunlardan kariya. El kariya, mel kariya, ve ma edrake mel kariya. Üç soru. Üç ses tonuyla gelen soru arka arkaya. Kariya, çığlık, nedir o çığlık? Sen çığlığın ne olduğunu nereden bilirsin? Nasıl idrak edersin? Anlayabilir misin? Ölçüp biçebilir misin? Kavraman mümkün mü? Ama anlamaya çalış. Pek de mümkün değil aslında ama bil ki öyle bir çığlık. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. O gün insanlar böyle dağılmış çekirge sürüsü gibi olacaklar. Öyle bir gün, öyle bir telaş günü, öyle bir panikleme günü ki insanlar darmadağın olacaklar. Kur'an'ın başka surelerinde ifade edildiği gibi hamile kadın çocuğunu düşürecek. İnsanlar sarhoş gibi gezecekler. Öyle dehşetli bir gün ve dağlar da o gün atılmış yün gibi olacaklar. Ve tekûnül cibâlü kel ahnil menfuş. Rengarenk dağlar, beyaz, kırmızı, siyah, her renkte içindeki madenlerle birlikte yeryüzünün çivisi, mıhı olan dağlar o çığlıkla paramparça olacak. Allahu Teala kıyamete ait iki görüntü sundu. Birisi insana dair, diğeri dağlara. Birisi yeryüzünün en önemli adamı, en önemli varlığı insan, bir diğeri yeryüzünün çivisi olan dağ. Dağlar ve insanlar darmadağın, un ufak, paramparça. İşte o gün kıyamet, o gün ses, bütün sesleri kesen ses, bütün çığlıkları örten çığlık, kapatan. Ve o gün insanlar ikiye ayrılır. Bir yanda terazisi ağır gelen insanlar var. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. Tartıları ağır basmış, iyi iş yapmışlar, çalışmış, çabalamış, gayret etmiş, sonrasında da iyiliklerini öyle çok doldurmuşlar ki cennete doğru bir yönleri olmuş da razı olunan bir hayata ulaşmışlar. Allah onlardan memnun olmuştu ya, hani hatırlayın, onlar Allah'tan memnun, Allah onlardan memnundu ya, işte onlar razı olunan, razı olunmuş, memnun olunan bir hayata ulaşırlar. Ya da biraz önce okuduğumuz gibi hani Tin suresinde onlara işte memnunluk ötesinde bir mükafat vardı ya, işte memnunluk ötesindeki mükafatın alındığı yer razı olunan hayata ulaştırılır onlar. Tekrarlayalım, amelleri ağır gelenler. Öte yandan bir de amelleri hafif gelenler var. Yaptıkları değersiz olanlar var. Dünya dolusu işler yapsalar da, ömür boyu koşup koştursalar da bunlar Allah katında değersiz olan, hepsi sıfır olan işlerdir. Onların anasıdır Haviye. Nedir Haviye bilin mi? O Haviye ateşli, çok ateşli, alevli, istekli bir ateş. Ateşli bir ateş. İstekli, kızgın, kızdırılmış, coşkulu bir ateştir onların anası. Onlara sarıp kucaklayacak, işlerini bitirecek. Allahu Teala hemen Kureyş suresinden sonra Kureyş'i tehdit eder mahiyette Kari'a suresini indirdi. Ve sanki Allah'a kul olmayan, Allah'a kafa tutan, Allah'la yarışmaya çıkan, Allah'a rağmen bir hayat yaşama derdine düşen insanların böyle çığlık çığlığa mahvolacağı bir günün geleceğini, o günün asıl adının da çığlık olduğunu sanki öğreniyoruz. Ve öyle sarsıcı bir olay ki bu, her şeyi dengeyi yitirecek, yepyeni bir denge ile dağlar yeni bir şekle, insanlar yeni bir ortama doğru sürüklenecekler. O gün değerler de farklı, o gün para pul değil, İyilik, güzellik önemli, Allah'ın memnun olduğu amelleri yapmak önemli diye Rabbimiz yeni bir denge kuruyor ve insanlara asıl karın ne olduğunu, asıl zararın ne olduğunu sanki yeniden belletiyor. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in bu inişinde konular birbirlerine ulanmış olarak devam edecek. Zaten Kur'an-ı Kerim'i baştan sona Fatiha'dan Nas'a doğru okuduğumuzda da Kur'an sureleri arasında dehşet bir bağ görürüz. Onlar da sanki bir hayatı anlatırlar böyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iniş sırasına göre de okuduğumuzda aynı tertibi, aynı ilgiyi, aynı alakayı görürüz. Bu da bize şunu anlatır sanki, Kur'an ayetleri hep birbirini okşayan, hep birbiriyle alakalı, hep birbirini açıklayan, hep birbirinin devamcısı, gece gündüz gibi, güneş ay gibi,
veya sabah akşam gibi hangi benzetmeyle kullanırsak kullanalım birbirinin devamı niteliğinde olan ifadelerdir. Hayat gibi devamlı ifadelerdir. Biri biterken ötekisi başlar. Hep aynı konuyu değişik vesilelerle, değişik yönlerle dile getirirler. İşte bu dönemde de kulluğun anlatımında Allah kıyametten bahsettiği Kariya'da ya, biz de asıl adı kıyamet olan bir başka sureye doğru tekrar yola çıkıyoruz. Kıyamet suresini bugün konuşacağız bir de sizlerle birlikte. Kur'an-ı Kerim'de 31. sure Kıyamet suresi iniş sırasına göre bu sureyi şimdi sizlerle beraber konuşacağız inşallah. Rabbimiz Kur'an'ın en önemli konularından birisi olarak kıyameti sürekli gündeme getirdi. Bunu biliyoruz, bunu biraz önce sizlerle konuşmuştuk. O zaman acaba biz kendi hayatımızda kıyameti, ölümü, hesap gününü, cenneti ve cehennemi ne kadar konuşuyor, ne kadar gündeme getiriyoruz? Hayatımızın, normal günlük konuşmalarımızın kaçta kaçında ölüme ayarlı bir sözler var ya da ölüme ayarlı bir hayat var? Bunu da düşünmemiz gerekiyor. İşte mümince bir şahsiyetin oluşmasında anlıyoruz ki şu okuduğumuz bölümlerden kıyameti çok konuşmalıyız. Kıyameti çok gündeme getirmeliyiz. Ölüm ağzımızın tadını hep kaçırmalı ve bize susarak hep öğüt vermeli. Onu düşünmeliyiz. Mezarlıklara yakın bir hayatımız vardı evvelden. Şehirlerin girişlerinde ya da çıkışlarında mezarlar olurdu ve insanlar bunu düşünür, yani ölümü, yaşantının içerisinde ölümün var olduğunu görerek hayatlarını ona göre ayarlarlardı. Şimdi bu biraz daha uzaklaştı bizden. Şehirler canlı capcanlılık iddiasında bulunuyorlar. Ama gittikçe yetenekleri ölen, zihinleri ölen, ruhları ölen insanlar çoğalıyor. Oysa ölüme yaklaştıkça, kıyameti kavradıkça yaşantımız güzelleşecek, yaşama şeklimiz daha hoş bir hale gelecektir. Evet, şimdi sizlere bir de kıyameti konuşalım inşallah. Kıyamet suresiyle birlikte. La uksimu bi yevmil kıyame. Böyle başladı suremiz. Yemin, ama olumsuzlayarak bir yemin. Yo, yemin olsun kıyamet gününe diyor Allah-u Teala. Yemin olsun kıyamet gününe. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامِ. Ve kendini kınayana da yemin olsun. Vah toh diyene de yemin olsun. Kendini yaptıklarından dolayı ne olaydı da böyle olmayaydım diye kınayıp duran, o gün insan böyle olacak ya, işte ona yemin olsun diyor Allah-u Teala. Yani insan kıyamet gününde kendini yalanlayacak, kendini kınayacak, yaptıklarına, yapmadıklarına vah edecek. Veyahut da gerçekten bu dünyada ben böyle yapmamalıyım deyip kendini eleştiren, günahlarından vazgeçme çabasının içinde olan insan, asıl odur kıyameti anlayan ve tövbeye doğru koşan. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانْ اَلَّنْ نَجْمَعَ اِزَامَهُ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانِهُ. Oysa Rabbimiz diyor ki, evet insan beklemiyor kendisini yeniden yaratılacağını. İnsan tahmin etmiyor bir kıyametin olduğunu. Ölmüş, kemikleri paramparça olmuş, etlerini zaten toprak yemiş, böyle bir dirilişin yeniden olabileceğini hesaba katamıyor. Aklı almıyor, hafsalasına sığmıyor bu olay belki de insanın. Ama Allah-u Teala diyor ki hayır, bilakis biz onu tekrar oluşturacağız. Biz onu yeniden inşa edeceğiz. Kemiklerini yeniden bir araya getireceğiz. Kadiriz de biz buna. Hem de ta parmak uçlarına varıncaya kadar. Biz insanın tekrar toplanmasına kadiriz. Ne zannediyor? Bu olmayacak mı? Hayır, olacak. Hatta ta parmak uçlarına varıncaya kadar. Derler ki parmak uçlarını sanki Allah-u Teala böyle özellikle söyledi. Çünkü her insanın parmak izi bile farklı. İşte Allah-u Teala son noktaya kadar, en ince ayrıntıya kadar hiçbir şeyi atlamadan yeniden insanı oluşturacak. Oysa bel yuridul insan liyefcura emame. İnsan önündeki hayatı, şu günahkar hayatı önüne kattığı, peşi sıra sürüklendiği şu günahkar hayatı yaşamak ve onunla devam etmek istiyor. Ondan dolayı önündeki asıl kıyameti unutuyor. Önüne bir arpalık koymuş, önüne bir ot koymuş, dünya koymuş. Onunla yaşamak, onu tıkınmak, zevklenmek ve günahla bir ömür tüketmek istiyor. Ama onun burnunun dibinde toslayacağı bir duvar, bir kıyamet duvarı var, onu unutuyor. يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْخِيَامَةِ. Ve soruyor bir de, soruyor ama öğrenmek kastıyla değil, soruyor ama mesele ettiği için, problem ettiği için değil, alay olsun diye, gırgır olsun diye, laf olsun diye ve yahut da peygamberin sözünü geçersiz kılabilmek, onu boş konularla uğraştırabilmek için soruyor. Diyor, kıyamet ne zaman? Ne zaman gelecek o?
Allah-u Teala cevap veriyor ona. Böyle konuşanlara, böyle söz söyleyenlere. فَاِذَا بَرِخَ الْبَصَرِ Göz kamaşıp kaydığında, o gün gelecek, göz kamaşacak, gözün şimşeği çakacak. وَخَسَفَ الْقَمَرِ Ay tutulacak, kararacak. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ Ayla güneş bir araya gelecek gece gündüz, zaman kaybolacak, imkanlar yok olacak. يَقُولُ الْاِنْسَانِ يَوْمَيْزِنِ O gün insan der, diyecek, söyleyecek bugün de diyor belki benzer ortamlarda. اَيْنَ الْمَفَرِ Kaçış nereye? Gidiş nereye? Kella la vezer. Yok bir yere gidiş orada. İlâ rabbike yevme iznil müstekar. Son nokta. Varıp sığınılacak yer Allah'ın yanı. Evet, Allahu Teala burada da bize bir şahsiyet sunuyor sevgili dinleyenler. Allah'a kavuşacağını ummayan kimseler. Allah'la karşı karşıya geleceğini düşünmeyen kimseler. Burada bir ayrıntı var. Şu kadarcık söylemek zorundayız galiba. Bir adam sigara sağlığa zararlıdır diyor. Bunu okuyor. Bunu kabul ediyor. Hatta bunun hakkında konuşabiliyor bile. Bunu savunabiliyor. Evet gerçekten diyor kıyamet sigara sağlığa zararlıdır. Ama bakıyoruz sigara içmeye devam ediyor. Çünkü sigaraya olan inancı, onu içmeye olan inancı daha yüksek. Daha önemli. Ötekisini mış gibi yapıyor. Yani sigara sağlığa zararlıymışçasına yaşıyor. Öyleymiş gibi inanırmışçasına davranıyor. Asıl inancı gerçek tavrı ötekisi. Toplumda bugün insanlar belki bizler Allah muhafaza eylesin. Belki bu durumda olmayalım diye korkuyorum. Olmamalıyız. Bunun için çabalayalım istiyorum. Hep beraber tekrar düşünelim. Kıyamet hakkında konuşabiliriz. Kıyameti nasıl kopacağını söyleyebiliriz. Cennetten, cehennemden bahsedebiliriz. Korkunç bir cehennem tablosu çizebilirim size şimdi şurada. Ya da çok güzel bir cennetten bahsedebilirim reklam yaparcasına. Ama ya gerçek hayatımızda yaşarken şöyle evde, çarşıda, pazarda, insanlarla birlikte ya da tek başımayken, namazımı kılarken, orucumu tutarken ama aynı zamanda yemek yerken ve benzer işleri yaparken neye göre ayarlıyorum hayatımı? Cennete, cehenneme, bir kıyametin varlığına göre mi? Hesap günü bugün kaç defa aklımıza geldi? Son dönemde kaç defa düşündük hesap gününü? Evet bir hesap var. Yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan, söylediklerimizden ve söylemediklerimizden hesaba çekileceğiz diye kaç defa düşünebildik? Bunu ne kadar canlı olarak hissedebildik? İşte bu ayrı bir durum. O gün sorulur, o gün insan der, kaçış nereye? Yok gidecek bir yer, saklanacak bir siper. O gün ancak Allah var ve o gün Allah insana haber verir. Yunebbeul insan yevme izin men kaddeme ve ahhar. O gün insan haberlerini alır, anlar bilir getirdiklerinin ve geri bıraktıklarının. Ne getirdi bohçasında onu hepsini anlar. Belil insan ala nefsihi basira. Kendine gözlemci olarak insanın kendisi yeter. İnsan kendi kendisinin gözlemcisidir zaten. Bilmektedir ne getirdiğini. Elde avuçta ne var, cepte ne var bunu bilmektedir. Velevel kamazira. Mazeretler ortaya atsa bile anlar aslında olmayacağını bu işin. La tuharrik. La tuharrik bihi lisanike li ta'cele bi. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ane. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Bir anda Allah-u Teala kıyametten bahsederken durverdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve kitabın muhatabı olan bizlere yöneldi ve şunu söyledi. Dilini kıpraştırma, dur. Dur dinle, acele etme. Bu kitabı toplamak bize ait, onun okunuşu da. Onu biz sana okuyacağız, okuduğumuz zaman sen takip et okunuşunu. Dinle Kur'an'ı, sadece takip et. O nereye götürürse sen oraya git. Ve onun açıklaması da bize düşer sonunda. Kıyamet, kıyametten bahseden ayetler ve kafir, kafirin durumunu anlatıyor Allah-u Teala. Ya da günahkar insanın o gün kaçacak yer arayışını bulamadı, sığındı mazeretlere, olmadı. Kendisi de biliyor kaçamayacağını. Öyleyse bunu anlatırken Allah-u Teala diyor ki dinleyin. Dinleyin, hareket etmesin diliniz. Konuşmayın, başka şeyler söylemeye çalışmayın. Din aslında böyle anlatılır, şöyle anlatılır, şöyle şöyle söylemek lazım, böyle böyle söylemek lazım gibi işe karışmayın. Bırakın bu Allah'ın dinidir. Bırakın Allah söylesin ne söyleyecekse. Allah anlasın nasıl anlatacaksa. Dinle hele. Hareketlendirme, kıpraştırma dilini. Kabul et, sus ve takip et. Bu Kur'an'ı indiren Allah'tır. Onu toplayan Allah'tır. Onu sana toplayacak. Yorumunu yapacak,
ve açıklayacak olan Allah'tır. Bugün dini anlamıyoruz çok iyi bir şekilde. Muhalif bir ortamda, Müslümanca yaşanmayan bazı durumlarda Müslümanca sözler söylemek çok zor olmaktadır. Yani futbol sahasının içerisinde insanlar top oynarlarken namazın erdeminden bahsetmek, namazdan bahsetmek ne kadar zor olur ya da bunu anlamlı hale getirebilmek. Daha iyi örnek aklıma gelmedi şu anda. Ama Müslümanların şu gün yaşadıkları şeyler sanki buna benziyor. Mekke ortamında Medine'yi anlatmak çok zor. Mekke ortamında Medine'de olanları söylemek, Medine'de olanları haklı çıkartmak çok güç. Öyleyse Müslüman sadece kitabını okuyacak, Kur'an'a tabi olacak, Kur'an'ı dinleyecek, Kur'an'la dinlenecek. Başka derdi olmasın. Bazı ayetlerin yorumunu bilmeyeceğiz. Kitabın bizi ne tarafa doğru götürdüğünü bazen anlamayacağız. Kafamızı bırakalım kitabın önüne, zihnimizi bırakalım ayetlerin arasına, dilimiz ancak Kur'an'ı konuşsun, o götürsün nereye götürecekse, tabi olalım onun sözlerine. Allahu Ekber. Allah yeter, o büyüktür, o ne yapacaksa yapacak. Rivayet o ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha evvel de anlatmıştık sizlere Ala suresiyle birlikte, ayetleri okunurken dilini kıpraştırıyor, ezberlemeye çalışıyormuş. Allahu Teala bundan dolayı ona bu uyarıda bulundu. Sus dedi, dilini kıpraştırma, sen söze girme, şimdi dinle, ezberlemeye çalışma, sus. Bunun açıklanışı sana aittir. Ama ki niye, nasıl acaba, şu da şöyle mi ki filan diye sorular sorma. Bırak, Kur'an'a bırak kendini. Müminler bunu bir türlü kabul etmiyorlar. Hep hemen yeni bir İslam istiyorlar. Bütün yönleriyle anlatılmış, kapsamlı, ne tarafa gittiği, medeniyetinin nasıl inşa edileceği belli bir dinin hemen bir ansiklopedik bir bilgi olarak kütüphane raflarında yer almasını istiyorlar. Oysa Kur'an çok farklı bir kitap. Piyasadaki hiçbir kitaba benzemez. İnsanların konuştuğu hiçbir dile benzemez. İnsanların ürettiği, dayattığı hiçbir üretime, tüketime benzemeyen bir yapısı var. Allah'ın gönderdiği hayat tarzı herkesinkinden çok farklı. O zaman mümin sadece okuyacak ve salacak kendisini, aynı Musa'nın Nil Nehri'ne salındığı gibi büyük bir teslimiyetle kendini kitabın ayetleri arasına bırakacak. Ayetler onu nereye götürse götürecek. Kella bel tuhibbunel acile. Ama öyle değil. Siz peşin olanı istiyorsunuz. Kitap kesmedi mi sizi? Kur'an yetmedi mi size? Peşin olanı istiyorsunuz. Acil olanı. Hemen dünyevi olanı. Hemen elinize geçecek olanı istiyorsunuz. Daha çabuk olan. Çabucak olan. Şöyle şöyle yapıldığımızda şöyle şöyle menfaatler elde edeceğiz. Dünyanın pastasından biz de yiyeceğiz mi diyorsunuz? Siz acil olanı istiyorsunuz. Siz peşin olandan yanasınız. Ve tezerûnel âhirah. Ve ahireti terk ediyor, onu bırakıyorsunuz. Oysa ucuhun yevme izin nadira. O kesin bir gün ki o gün bazı yüzler var, parlak, parlamış, pırıl pırıl. İlâ rabbihâ nazira. Çünkü Rabbine dönmüş, Rabbi ile birlikte olmaktan dolayı mutlu. Yüzleri pırıl pırıl. Çünkü Allah memnun olmuş onlardan. Ve ucuhu yevme izin basira. Bazı yüzler var, buruşmuş, perişan. Tazunnu en yuf'ale bihâ fâkira. Çünkü beli bükülmüş, anlamış ne olacağını. Kelle izâ belagatit terâkî ve kîle men râk. Ölüm boğaza dayandığında, ecel kapıyı çaldığında, can dayanıp gelmiş köprücük kemiğine, işte o gün der, yok mu kurtaracak? Ve kîle men râk. Anlar, onu kimse kurtaramaz. Aynı biraz önce söylediği gibi, hani insan diyordu ya, yok mu kaçacak yer, eynel mefâru diyordu. Şimdi de der ki ölüm anında, yok mu kurtaracak? Bir rukye yapıp dualar okuyacak, benim hemen cennete gitmemi sağlayacak. Yok mu cehennemin üzerinden cennete bir köprü, hemen beni kurtaracak bir şey? وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ. Anlar ki ayrılık vaktidir. Anlar ki çığırış, bağırış vaktidir. Fark edilme vaktidir. Kafirle müminin, münafığın, hepsinin yerli yerince ayrıldığı bir dönemdir. Ayrılma günüdür. Birleşik olanların, bitişik olanların, karışık olanların, bir arada olanların ayrıldığı andır bu. Firak, ölüm, ayrılış günüdür. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. Bacak dolanmış bacağı. اِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقِ. O gün Allah'a doğrudur insanlar. Gidiş oraya, evet, sadece Rabbinadır ulaşmak. Son nokta, varılacak yer, hesabın görüldüğü yer, işte orası. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى.
Niye böyle? Ne bu hal? Ne bu tedirginlik? Ne bu panikleme? Çünkü o sadaka vermedi. Çünkü o sadakatle bağlanmadı. Çünkü o sadık olmadı. Tasdik etmedi. Kabullenmedi Allah'ın dinini, onun programını. Ve la salla ve ibadet etmedi Rabbine. Kulluk yapmadı, namaz kılmadı, dua etmedi yani. Velakin kezzebe ve tevella. Ama yalanladı, yalan saydı, kabullenmedi bir türlü, sırt çevirdi ve tevella. Sümme zehebe ile ehlihi yetemattâ. Sonra çalım satarak, hava atarak döndü gitti ailesinin yanına. Ehliyle birlikte, toplumuyla birlikte, aşiretiyle birlikte lagaluga yaptı, tantana etti, sevindi. Hep öyle gidecek zannetti. Bitmeyecek zannetti şu havası, cakası. Ama bitti. Evla leke fe evla. Sümme evla leke fe evla. Layıktır sana, hey layık. Yaşadıkların tam sana göre aslında layık. Sen bunu istiyordun, al sana işte o zaman. E ahsebul insanu en yutrake suda. Evet, müstahaktın sen buna. İnsan kendisini terk edileceğini, hiç hesaba çekilmeyeceğini, sorulmayacağını zannediyordu. Oysa işte hesap günü geldi, dayandı. Elem yekun utfeten min meniyyumna. Nasıl olur? Nasıl bırakılır insan? O basit bir sudan yaratılmamış mıydı? Atılgan bir meniden yaratılmamış mıydı? Babanın belinden, annenin rahmine giden yol içerisinde başlayan serüveniyle birlikte insan bu basitliğinden bu terekküp böyle yükselmiş, yücelmiş haline gelişinde hep Allah'ın kontrolündeydi. Şimdi bırakıldı ve terk edildi, öyle mi? Bu mümkün mü? Sümme kâne alakaten fe halaka fe sevva. Sonra alaka oldu, kan pıhtısı hale geldi derken düzenledi Allah onu. Fe ceale minhu zevceyni zekere vel unsa. Sonra erkek dişi diye çıktı dünyaya. Öyle öyle çoğaldılar ve yeryüzüne yayıldılar. Hiç Allah onları başıboş bıraktı mı? Bırakılabilir mi? Eleyse zâlike bi kadin ala en yuhyel mevta. Madem böyle oldu ilk oluşum, bu basitten bu yükselişe geçiş, bu bileşik hale geçiş Allah'ın elinde, Allah'ın takdiriyle olduysa, Allah kadir değil mi yeniden ölüleri diriltmeye? Elbette kadir. Arka arkaya gelen sorular var. Rabbimiz tekrar ve tekrar öyle değil mi, öyle değil mi diye sordu ve bize meseleyi anlattı. Kıyametle başlayan suremiz tekrar ölümden sonra bir dirilişin olduğunu sorarak bitti. Evet, ölümden sonra bir diriliş yok mu? Elbette var. Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızda sizlere bu kıyametle alakalı sureleri anlattıktan sonra, yani hem Kari'a suresi hem de Kıyamet suresini konuştuktan sonra inşallah bir sonraki programımızda Hümeze suresiyle devam edeceğiz yolumuza. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Kayser FM.
1: Osman İbni Affan radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
1: 103.2

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Ahlakı güzel olmayan insanın yaşamı da güzel olmaz. Çevrenizde sevgi, fedakarlık, saygı, merhamet, güvenilirlik gibi güzel ahlak özellikleri görmek istiyorsanız bunu hep diğer insanlardan beklemeyin. Öncelikle siz gücünüzün yettiğinin en fazlasını yapın. Güzel ahlakta örnek ve önder olun. O zaman göreceksiniz ki Allah çevrenizdeki insanların ahlaklarını da değiştirecek, güzelleştirecektir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyaya karşı gönülsüz olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: hiçbir küçük günahı önemsiz ve basit görme. Çünkü büyük günahlar küçük günahlardan dallanıp budaklanır. Denilmiştir ki, kim ibadette Allah'a yakın oldu, o halk içinde kimsesiz ve garip oldu. Denilmiştir ki, kusurunu itiraf eden insan daima övülür. Kusuru itiraf etmek, Allah katında itibar sahibi olmanın işaretidir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
2: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
11: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve lâkibetu lil muttakîn. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve âli ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, tevhid dini, fıtrat dini olan yegane hayat nizamı İslam'ın beş temelinden, beş rüknünden, beş sütunundan bahsedecektik. İnşallah fıtratı anlatmaya gayret ettik. Aynı konumuzun devamı olarak İslam'ı anlayabilmek için fıtratın ne demek olduğunu iyice anlamak gerek. Çünkü İslam fıtrat dinidir. Yani insan fıtratına uygun olan, insan fıtratına uyumlu olarak Rabbimiz tarafından, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle tarafından vaaz edilmiştir. Ve müminler için, muvahhidler için, Müslümanlar için biricik hayat örneği, önderi, eğiticisi Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı en son nebi, en son resul olarak vazifeli kıldı. Kendi hükümlerinin hayata nasıl uygulanması gerektiyse resulüne, nebisine öğretti. O da bir eğitici, bir öğretmen, bir muallim olarak bizlere öğretmişti. Aleyhisselatü Vesselam ümmetin baş öğretmenidir. Ondan sonra onun izinden giden, onun sünneti üzere olan ulema, İslam alimleri bu vazifeyi üstlendiler. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridirler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini devreden çıkarman, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine kulak asmamak başlı başına büyük bir felakettir. Şehadet kelimesinin ikinci bölümü olan Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ın gereği Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği gibi kabul ediyor ve uyguluyorum demekti. O hükümlerin kendisine inzal olunan şahsiyet elbette ki hükümleri en iyi anlayan, en iyi bilen, en iyi anlatan, en iyi yaşayan şahsiyettir. Böyle bir şahsiyeti devreden çıkarmak, onun hadislerini göz ardı etmek, kabul etmemek, basit almak ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı devreden çıkardıktan sonra hadisleriyle, sünnetiyle kendi görüşlerini, indi anlayışını sünnetin yerine ikame etmek elbette ki büyük bir felakettir. Ben bu ayetten bunu anlıyorum. Önce bu ayetten bunu anlamadan bir bak bakalım bu ayetin kendisine inzal olunan şahsiyet ne anladı, ne anlattı, ümmet bundan ne anladı, nasıl uyguladı, nasıl uygulattırdı, bir ona bak, ondan sonra meseleyi kendi anlayışınca biraz daha kendi şartlarınca geliştirmeye gayret et. İşin hikmet boyutunu ayrıca düşün. O kişinin temel hakkıdır. Önce tevkifi olan dini kabul edecek, kitabıyla, sünnetiyle, icmasıyla, kıyasıyla, ehil olan fukahanın kıyası kendi indi görüşünden çok daha kıymetli olacak bir Müslümanın nezdinde. Çünkü kendisi müçtehit ise zaten o hakka sahiptir. Eğer değil ise biliyoruz ki müçtehitler İslam'da müçtehit olmayanlardan daha güzel, daha iyi, daha derin fıkh ederler. Ve 1400 yıllık fıkıh mirasını, fakihlerin mirasını elbette ki reddi miras etmek korkunç bir vakadır. Bundan dolayı İslam'ı İslam olarak almak, fıtrat dini, insan fıtratına uyumlu, Allah Azze ve Celle Nasıl ki insan kullarını yeryüzünde yarattı, onların yaşayabilmesi için atmosferi o şekilde yarattı. Havasıyla, suyuyla, toprağıyla, ihtiyaç duydukları yiyecek, giyecek, içeceğiyle, bütünüyle uyumlu yarattı ki insanoğlu bu atmosferde, dünya üzerinde, bu iklimde rahatça yaşayabiliyor. Ayrıca tabiatla bu uyum meselesini gündeme getiren insan Rabbine karşı nasıl ibadet edecek? Kendisiyle ailesi, kendisiyle toplum arasında, diğer insanlar arasında, kendisiyle tabiat arasında uyumu nasıl sağlayacak? Hangi şartlara tabi olacak? Onu da Allah Azze ve Celle insanın fıtratına uygun olarak vaaz etti. Yani emir buyurdu, şunları şunları yaparsan dünyada çok rahat yaşarsın, ahirette de saadetli olursun, dünyada huzurlu olursun, mutlu olursun, sıhhatli olursun, afiyet içinde olursun, ahirette de ebeden mutluluğun devam eder. Yani dünyada izzet üzere, ahirette cennet üzere olursun. Eğer ki sen tabiatına uygun, fıtratına uygun olan nizama tabi olursan, hükümlere tabi olursan, bir insanın temiz havaya ihtiyacı var, oksijeni bol havaya ihtiyacı var. Bu fıtratının gereğidir. Allah Azze ve Celle onun fıtratının gereği olan havayı atmosfere koymuş, yaratmıştır. Ve dolayısıyla o da temiz hava solumakla sıhhatli bir ömür sürmektedir. Ama bir kişi temiz havadan yüz çevirir, bir odaya kapanır ve odanın havasını değiştirmez, kirletir. Ya da doğalgaz borusundan odaya zehirli hava sızdırırsa, elbette ki onun artık ömrü bitmiş, elbette ki vücudu zehirlenmiş, kanına zehir karışmış, o asla sıhhatli bir ömür süremez. İnsan fıtratına uygun olan İslam'ı kabul etmez, ondan yüz çevirir ya da kendi havasına uydurmaya çalışırsa, tertemiz oksijenli havadan vazgeçtip de kirli havayı soluya soluya bedenini rahatsız ettiği, beynini rahatsız ettiği, vücudunu hastalandırdığı, bedenen hasta olan ruhu da, ruh olarak da hastalanmış olduğu bir ortam nasılsa kendisi için meydana getiriyorsa ve kendi kendini katlediyor, intihar ediyorsa, onun fıtratına uygun olan hava gibi, su gibi, toprak gibi, yemek gibi, içmek gibi, onun fıtratına uygun olan şeyi reddettiğinde, terk ettiğinde nasıl ki çok kötü bir duruma düşüyorsa, onlardan önemli olan İslam'ı reddeder, akidesiyle, ameliyle, ekonomisiyle, siyasetiyle, hukukuyla, hayat düzeni olan, fıtrat dini olan, fıtrat sistemi olan İslam'ı bir tarafa bırakır, reddeder, kabul etmez, yüz çevirir. İşte o vakit onun felaketi an meselesidir. Bundan dolayı özellikle iman ettiğini beyan edenler, yani kendisini müminlerden, Müslümanlardan kabul edenler çok daha hassas davranacaklar. İslam'la beraber İslam'ın reddetmiş olduğu şirk ve küfür düzenlerinden, felsefelerinden, anlayışlarından herhangi birisini kabul etmeyecek. İslam ve ondan başka bir şey yok diyecek. İslam'la beraber başka düzenleri de kabul edecek olursa hakkı batıla karıştırmış olur. O vakit imanına şirk karıştırmış olur. ameline şirk karıştırmış olur. Akideye ya da amele karışmış olan şirk onun tabiatını bozar. Yani zehirli havayı solumakla demektir. O havanın içinde oksijen de var ama aynı zamanda zehir de var. Bir miktar oksijen, bir miktar zehir. Nasıl ki insanın bedenini bozuyorsa, onu hastalandırıyorsa, bedenini mikrobik bir yapı haline getiriyorsa, ciğerini bitiriyor, kalbini durduruyorsa, kanını tamamen bozup vücudunun dengesini sarsıyorsa, İslam ki tertemiz oksijen gibi insanın fıtratına çok uygun, İnsan fıtratına İslam'dan başka uygun olan herhangi bir nizam, herhangi bir inanç sistemi söz konusu değildir. İnsan bedeni için, sıhhati için nasıl ki tertemiz hava, tertemiz su ve işin içine herhangi bir hile girmemiş yiyecekler, yani herhangi bir hormon söz konusu olmamış ya da onun genleriyle oynanmamış. Çünkü Allah Azze ve Celle insanın yiyeceği, insan için helal olan besinlerin bütününü insanın tabiatına uygun yaratmıştır. Bir salatalık, bir domates veya bir kabak, diğer yiyecekler, sebzeden olsun, meyveden olsun, tahıldan olsun, Rabbimiz onlar için onların tabiatına, yani fıtratına uygun atmosfer yaratmış ve onlar için belli bir mühlet koymuştur. Ancak fıtri tabi olan sebze, meyve, tahıllar veyahut da etten olan yiyecekler şu kadar günde, şu kadar ayda, şu kadar yılda kemalete ulaşır, faydalı olur. İnsan ondan sıhhatli bir şekilde faydalanabilir. Ama dünyevileşen insan, insan cinsine düşman olan insan, kendine düşman olan insan, eşyanın fıtratıyla oynuyor, sebzenin, meyvenin, tahılın fıtratıyla oynuyor, genleriyle oynuyor. 3 ayda olacağı, 3 ayda kamil bir şekilde gündeme geleceği onun fıtratına uygunken bunu 1 aya indiriyor, 15 güne indiriyor. Dışarıdan hormon veriyor ya da tohumlarıyla, genleriyle, çekirdekleriyle oynuyor, tabiatını, fıtratını bozuyor. Onun fıtratını bozunca o da insandan intikam alıyor. Ondan faydalanmak üzere yiyen ve içen insanlar kendi kendilerini imha ediyorlar, intihar ediyorlar. Ve dolayısıyla bakıyorsunuz ki hastanelerin kapılarında alabildiğine kuyruklar. Hasta zaten hasta, doktor ondan daha hasta bir hale geliyor. İnsan kendi eliyle kendisine zulmediyor. Sadece kendisine mi? Ellerin yaptıklarından dolayı karada, havada ve denizde bozulmalar gündeme geliyor. İnsan bozuldu mu? Dünyanın çekirdeği olarak kabul edilen insan bozuldu mu? Kendini bozan insan bütün çevreye zarar veriyor. Bu da fıtrat dini, tabiat dini olan İslam'dan uzaklaşmasıyla gündeme geliyor. Çünkü İslam onun ellerinin bozduğu şeyin bütününü haram kılmıştır, yasaklamıştır. Başta akidede bunu gündeme getirmiş, bunun haram olduğuna iman etmelerini emretmiş. Allah Azze ve Celle ve onun vazifeli kılmış olduğu en son nebisi, en son Resulü, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haram kılmış, yasaklamış, kitap ve sünnette haram olduğu beyan edilmiş. Daha sonra ameli olarak bunu bizzat amel haline getirmiş, İslam'ı egemen kılmış. İslam egemen olunca, güç kuvvet İslam'da olunca, iktidarda Allah ve Resulüne iman etmiş, Allah ve Resulüne itaat etmiş, helalleri helal, haramları haram olarak toplumda gündeme getirmiş, iktidar sahibi mümin, muvahhid olan şahsiyetler ki kendilerine acıdıkları kadar, merhamet ettikleri kadar diğer insanlara da acıyan, merhamet eden, kendisi için istediğini, kendisi için düşündüğünü, kendisi için arzu etmiş olduğunu diğer mümin, muvahhid, Müslüman şahsiyetler için de isteyen, ki böyle olmadığı müddetçe imanının kamil olmadığına iman etmiş olanların İslam adına iktidarda bulunmuş olduğu, egemenliğin İslam'a ait olmuş olduğu topraklardan elbette ki bunların bütünü hesaplanmış, bunların bütünü düşünülmüştür. İnsanın maddi ve manevi sıhhati düşünülmüştür. Dünyevileşme tamamıyla ayaklar altına alınmıştır. Önce ferdin, ailenin ve toplumun huzuru, sıhhati, afiyeti gündeme gelmiştir. Gerek maddi, gerek manevi. Bunu da ancak İslam sağlar. İnsanın tabiatına uygun, en uygun demeyeceğim, yalnız uygun. İnsan tabiatına yalnız uygun olan sadece İslam'dır. En uygun dediğimiz vakit, İslam'ın dışındaki tağuti düzenlerin de sanki uygunluğu var ama İslam en uygundur. Hayır. Onların bütünü şirktir, küfürdür. Dolayısıyla insan tabiatına düşmandırlar. Ha, insanlar onunla da yaşıyorlar. Yaşıyorlar ama dünya anlayışları, dünya hayatı anlayışları Allah Azze ve Celle'nin eşrefi mahlukat olarak yaratmış olduğu insanın tabiatına tamamen aykırı. Ayrıca ahiret anlayışları da söz konusu değildir. Bakıyorsunuz ki yeryüzünde şirk toplumlarına Allah Azze ve Celle'nin sadece kendisi için yaratmış olduğu, kendisine ibadet etsinler diye yarattığı, şirk koşmadan sadece ve sadece kendisine ibadet etsinler diye yaratmış olduğu insan kullarını Allah Azze ve Celle'yi bırakmış, ona şirk koşmuş, gerek hevasını şirk koşmuş, gerekse hevaları bir araya getirmişler, bir şirk düzeni oluşturmuşlar. İşte bu onların tabiatına aykırı, fıtratlarına aykırı. Evet, yaşıyorlar. Malum olduğu üzere insanın dışında diğer canlılar da var. Gerek iki ayaklı olsun, gerek dört ayaklı olsun, bir hayvanlar alemi var. Onlar da yaşıyorlar, onlar da canlıdırlar. Yiyorlar, içiyorlar, barınıyorlar. Erkeği dişisi bir araya gelip nesillerini devam ettiriyorlar. Ama insan onlardan apayrıdır. İşte o apayrılığı ancak tevhidi bir anlayış, sapasağlam bir iman ve imanın gereği olan şirksiz ve küfürsüz bir amel. Tabi başta imanı şirksiz ve küfürsüz olacak, bid'asız ve hurafesiz olacak, bu amele yansıyacak. İnsandan istenen şeylerin gerçekleştiğinde ancak insan insan olur. Yoksa bir canlıdır. Felsefede tarif edildiğinde düşünen bir hayvan. İnsan düşünen bir hayvandır. Düşünebilen, tefekkür edebilen ve oluşturabilen, yapabilen bir hayvandır. Sevki tabiye tabi değil. Yani içgüdüye tabi değil. Bütün haliyle. Elbette içgüdüleri de var kendisinin. Ona tabi olduğu da var ama iradesiyle, iradeli bir varlık olduğu için iradesiyle içgüdünün dışında birçok şeyleri becerebilme imkanına sahiptir. Eğer ki İslam'dan yüz çevirecek olursa o aşağıların aşağısına düşmüş olur. Belhum adala düşer. Esfeli safilin gündeme gelir. Ahsen-i takvim üzere yaratılmış. Ahsen-i takvim, yani en güzel kıvamda yaratılan insan Onun için Allah tarafından vaz edilmiş olan İslam'a tabi olduğunda o en güzel kıvamda yaratılmışlığını devam ettirir, olgunlaştırır, geliştirir. Ama eğer ki İslam'dan yüz çevirecek olursa, işte o vakit esfel-i safiline, aşağıların aşağısına düşmüş olur. Evet, yine bedenen bir insandır. Ama ahlaken, ruhen, düşünce itibariyle, inanç itibariyle, amel itibariyle Allah Azze ve Celle'nin sadece kendisine ibadet etsinler diye yaratmış olduğu o yaratılış gayesine tamamen aykırı davranır. İşte o vakit insan, insan olmaktan çıkmış olur. Bedenen insandır, fakat ahlaken, ruhen, inanç olarak, amel olarak artık insandan istenen şeyleri tamamen terk etmiştir, vazgeçmiştir, unutmuştur. O vakit gerek kendisine, gerek ailesine, gerek toplumuna, gerekse dünyaya korkunç bir zarar verir. Faydalı olması için mutlaka tabiatına uygun, fıtratına uygun İslam'ı kabul etmesi, ona göre hareket etmesi lazım idi. Böyle olmayınca elbette ki fıtratına ters düşerse, fıtrata ters düşen, fıtrata ters düşünülmüş olan bir varlık zarardan başka bir şey yapmaz. Nasıl ki hormonlarla sebzeleri, meyveleri, tahılları değiştirdiler, fıtratlarından uzaklaştırdılar, genleriyle oynadılar ve o da ondan faydalanmaya çalışan insanlara zarar vermeye başladı. Bunun gibi fıtratına yabancılaşmış olan insan kendisine ve dışındakilerine zararlıdır. İşte içinde yaşadığımız dünya İslam'dan, fıtrat dininden uzaklaşmış, uzaklaştırılmış ve bütünüyle zararlı hale getirilmeye çalışılan, birçok zararları da ortaya çıkmış olan bedenen insan milyonlarca, yüz milyonlarca, belki birkaç milyar olarak ifade edilecek zararlı, faydasız canlılar ortaya çıkmıştır. Tekrar tevbe ile, tekrar İslam'a dönüş ile, yeniden İslam'a hakikatini gündeme getirmekle inşallah bu bozulanın düzeltilmesi söz konusudur. Ki Rabbimiz Azze ve Celle doğruyu yanlış olarak gösteren, yanlışı doğru haline getiren tiplere, ki Bakara suresinde ayet-i kerimelerde Rabbimizin buyurduğu, hak olarak indirmiş olduklarını Allah'ın ayetlerini gizleyerek, ya ayetin bizzat kendisini gizleyerek, o hükmü, o yasayı, o kuralı gizleyerek, ya da onun gerçek anlamını gizleyerek, onun kastettiği anlamın dışında anlamlar yükleyerek o yasayı tamamen ortadan kaldırmaya, o ayetin hükmünü gerek fert, gerek aile, gerek toplumdan kaldırmaya yeltenmiş olanları, Allah'ın lanet ettiğini, Allah'ın lanet etme yetkisini verdikleri de lanet etmiş olduklarını Rabbimiz beyan buyurmakta. Ondan sonra gelen ayet-i kerimede de kim ki tevbe eder, kendini düzeltirse veya bozduklarını düzeltirse diye şart koşuyor ve onların affedildiğini, tevbelerin affedildiğini, onların o pişmanlıklarının kabul edildiğini beyan buyurur. Ama tevbe edecek ve bozduklarını da düzeltecek, gerek kendisini, gerekse toplumu düzeltmiş olacak. İşte bu düşünce ile, bu inançla, bu istek ile fıtrat dini İslam'ı gündeme getirdik. Yeniden İslam'a inşallah diye başladık ve devam ediyoruz. Daha önceki sohbetlerimizde fıtratı anlatmaya gayret etmiş idik. Kaldığımız yerden onu devam ettiriyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Mülk suresinde ki 1. ayetten 4. ayete kadar yegane hayat kitabımız, hayat dosturumuz Kur'an-ı Kerim'in tertip sırasına göre 67. suresidir Mülk suresi. Mal olarak Rabbimiz şöyle buyuruyorlar: Mülk elinde bulunan Allah ne yücedir. O her şeye güç yetirendir. O amel yani davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. O biri diğeriyle tam bir uyum içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir, herhangi bir çatlaklık yani bozukluk, çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü 2 kere daha çevirip gezdir, o göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Mülk elinde bulunan Allah ne yücedir. O her şeye güç yetirendir. Mülk yani egemenlik. Milk bildiğimiz varlık. Mülk o varlığa tam sahip olmak. Hükümran olmak o varlığın üzerinde. Gerçek mülk, egemenlik Allah Azze ve Celle'ye aittir. Hüküm sadece Allah'a aittir. Herhangi bir kaydı yok, herhangi bir şartı yok. Kimsenin Allah'ın egemenliğini kayıt altına, şart altına almaya asla yetkisi yoktur. Yalnız ve yalnız büyük olan Allah Azze ve Celle'ye aittir bütün kainattaki egemenlik. Elbette ki göklerde ilah olduğu gibi yerde de, yani yer ile ilgili olan bütün ahkamda da kendisinin hükümlerine tabi olunacak yegane merci, ilah, Rab, Melik Allah Azze ve Celle'dir. O insan kullarını yaratmıştır. İnsanlar Allah'ın kullarıdırlar. Allah'ın milkinde onun mülkü gereği hayatlarını idame ettirmelidirler. İnsanlar arasında azmış olanlar, tuğyan edenler, yani tağut olanlar Allah'a karşı baş kaldırır. O bölgedeki insanlar üzerinde egemen olmak isterler. Nitekim olurlar da. O zaman Allah'ın egemenliğini bir tarafa bırakır. Hatta kendilerinin egemen olmuş olduğu ülkelerde, beldelerde Allah'ın egemenliğini red ettikleri gibi Allah'ın egemenliğini gündeme getirenleri de terörist, anarşist kabul eder ve onları cezalandırırlar. Gerek öldürmek ile, gerekse zindanlarda çürütmek ile cezalandırırlar. Bu ülke bizimdir. Bizim olan ülkede sadece bizim sözümüz geçerlidir. Biz bu ülkeyi toprağıyla, suyuyla, havasıyla, taşıyla, yemesiyle, içmesiyle, yeraltı, yerüstü servetleriyle ve bu topraklar üzerinde yaşayan, bizim egemenliğimizi kabul etmiş olan insanlara hakimiz ve bu hakimiyet hakkını bizden başkasına, velev ki o bizden başkası olan, bizi yaratan Allah da olsa asla vermeyiz. Yeryüzünün tağutlarının tavrı bu. Firavun'un tavrı buydu, Nemrut'un tavrı buydu, Ebu Cehil'in tavrı buydu ve onların çağdaş uzantılarının tavırları budur. Bu ülkenin sahibi biziz. Bizim sözümüz geçerlidir. Bizim hükmümüz geçerlidir. Bizim yasamız geçerlidir. Kesinlikle bizim arzularımıza, hevamıza, hevesimize, mantığımıza, felsefemize, hayat anlayışımıza uymayan velev ki Allah'ın hükümleri de olsa bizim nezdimizde geçerli değildir. Biz kabul etmeyiz. Kim ki bizim ortaya koymuş olduğumuz yasalarımıza, hükümlerimize ters düşerse, aykırı davranırsa, bizim hükümlerimizin yerine alemlerin Rabbi Allah'ın hükümlerinin konulmasını istiyorsa, kesinlikle o bizim düşmanımızdır, o anarşisttir, o teröristtir, o çağ dışıdır, o yobazdır, o kökten dincidir, radikaldır, fanatiktir vesaire. Ve dolayısıyla sonuç bellidir. Ortaya koydukları da insan fıtratına aykırı. İnsan, insanı bütünüyle tanıyamıyor ki. Ve kendisinin ateist olduğunu söyleyen ünlü bir yazar diyordu ki, ben bugünkü geçerli olan yasaların temeli olan yasanın değişmesini istiyorum. Bu Müslümanların Kur'an'ı mı ki değişmesin? Allah'ın hükümleri değişmez. Allah'ın kitabı değişmez. Allah'ın yasası değişmez. Kimsenin değiştirmeye gücü yetmez. Hakkı zaten yoktur. Ama görüyorsunuz ki insanların kendilerince gündeme getirdiği ve zaman oluyor ki süngü ucuyla kabul ettirdikleri, zaman oluyor ki

Sonra silah zoruyla, meta zoruyla, süngü zoruyla kabul ettirdiklerini bu sefer aynı zor ile toplumdan uzaklaştırıyorlar. Yeni bir yasa, yeni bir düzen, yeni bir anlayış, yeni bir ideoloji gündeme getiriyorlar. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce veya daha fazla yıl önce insanlara zorla kabul ettirdiklerini gündeme getirenleri bu sefer cezalandırıyorlar. O bitmiştir. Sen yeniye tabi olacaksın. Ama bunu kabul etmediği için benim babamı öldürmüştünüz. Amcamı idam etmiştiniz. Sülalemden şu kadar insanı yok ettiniz. Şu kadar komşumu öldürdünüz. Şu kadar insanı bu kadar yıl zindanlarda çürütmüştünüz. O geçti. Sen artık bunu kabul edeceksin. Ve bakıyorsunuz ki insan tabiatına, insan fıtratına tamamen ters. Bundan veya o insanların kabul ettirmek istediği o yasalardan birkaç on yıl önce zorla kabul ettirdikleri, kabul etmeyenlere alabildiğine ceza verdikleri o yasanın gündeme gelmesini yasaklıyorlar. Ama bunun için bu kadar insanın kanını döktünüz. O önemli değil onlar için. Egemen tağutlar için insanların kanları dökülmüş, yok olmuş, öldürülmüş, zindanlarda çürümüş hiç önemli değil. Çünkü onlar kendilerini yeryüzünün ilahları kabul ediyorlar. Ve onların ilahlaştırdıkları hevalarından kaynaklanan düzenlerini kabul edenler de onları Rableştirmiş, ilahlaştırmışlardır. Hatırlanacağı üzere Tevbe suresinin 31. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bu gerçeği apaçık beyan buyuruyorlar. Onlar Allah'tan başka din adamlarını, siyaset adamlarını, bilim adamlarını kendilerine Rabler edindiler. Onlara ibadet ettiler. İtaat etmek ile Allah'ın hükümlerinin tersine davrandıklarında onların egemen olduğu beldelerdeki insanlar kendilerine itaat edince o mercileri, o makamları, o makamda bulunanları kendilerine ilah edindiler, Rabler edindiler. Onun için Rabbimiz Azze ve Celle Mülk suresinin 1. ayet-i kerimesinde mülk elinde bulunan Allah ne yücedir? O her şeye güç yetirendir. Bütün mülk onun elindedir. İnsanları insan olarak yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Ve niçin yarattığını da kendilerine beyan buyurmuştur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde. Yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani bana itaat etsinler, bana iman etsinler. Benim dışımda hiçbir güç, kuvvet tanımasınlar. Hiçbir hüküm koyucuyu kabul etmesinler. Çünkü sizin halikiniz benim. Sizin Rabbiniz, ilahınız benim, melikiniz benim diyor alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle. O amel yani davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için yani imtihan etmek için ölümü ve hayatı yarattı. Ölüm ve hayat birer mahluktur. Yaratılmışlardır. Elbette ki mücerret ve müşakhas. Yani somut ve soyut yaratılmışlar mevcut. Bazılarını biz gözümüzde görüyoruz, elimizde tutuyoruz. Bu somuttur. Bazen de gözle görmediğimiz, elle tutmadığımız ama Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu akılla, zekayla, düşünceyle varlıklarını kavramış olduğumuz onlar da somut varlıklardır. Soyut ve somut varlıklar. Soyut varlıklardır ki biz onları gözümüzde görmüyoruz ama varlıklarını kabul ediyoruz. Allah'ın bize vermiş olduğu zekayla, akılla hissediyor, kavruyoruz. Onlar varlar. Fakat bazıları da var ki malum cisimdirler, somutturlar. Onları
biz görebiliyoruz, tutabiliyoruz, hissedebiliyoruz.

0: edebiliyoruz, dokunabiliyoruz. Yani müşahhastırlar, diğerleri mücerrettirler. Ölüm ve hayat da biz varlıklarına iman ediyoruz. İkisi de var ve ama soyutturlar. Yani somut değildirler. Onların varlığına dair olan belirtileri görüyoruz. Yani elimizde tutup işte bu hayattır, yine dokunarak bu ölümdür denilmeyen ama onların varlığının belirtilerini bizzat görüyoruz. Hayatı yarattı Rabbimiz, bizim için imtihandır. Ölümü de yarattı, imtihan bitmiştir. Artık bundan sonra imtihanın sonuçları devreye giriyor ve ondan dolayı ya cezalandırılıyor ya mükafatlandırılıyor. Ölümün ve hayatın yaratılması insan kullarının imtihanı içindir. Acaba mülkü kendisini yaratmış olan yegane Rabbi, yegane ilahı Allah'a mı has kılacak, yoksa Allah'tan başkasına mı mülkü kendi payına devredecek, ya da Allah'la beraber bir başkasının mülkünü de mi kabul edecek? Yani egemenlik hakkını, hayata egemen olma hakkını, sevk ve idare hakkını bütünüyle Rabbi Allah'a mı teslim edecek, yoksa Allah'tan başkasına mı teslim edecek kendi payına, ya da Allah'la beraber bir başkasını da egemenlikte Allah'a ortak mı kılacak, yani şirk mi koşacak, küfür mü edecek, yoksa muvahhid bir mümin mi olacak? İşte bu imtihan için Rabbimiz hayatı ve ölümü yaratmıştır. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye. Allah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tezibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: 103.2 Özel FM. Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
2: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah hesabı seri bir biçimde görendir.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz, senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman bizleri dinlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey mobil cihazlarınızda Özel FM uygulamasını indirmek. Uygulamamız sayesinde bize istediğiniz zaman ulaşma imkanına sahipsiniz.
1: Özel FM, can dostunuz.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gumushturbo.com Başakşehir.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
6: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Allah şöyle demişti. Ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM. Özel FM.
13: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
5: Değerli dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in kaleme aldığı Bu Böyledir isimli eser ile birliktesiniz. Kıymetli dinleyenler, geçen haftaki programımızda Gerçek İmanın Lezzeti başlıklı bölüm ile birlikte olmuştuk. Bu bölümde Enes bin Malik'in rivayetiyle Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştu: "Kimde üç şey bulunursa imanın lezzetini tatmış olur. Allah ve Resulü kendisine başkalarından daha sevgili olan kimse, bir kulu seven fakat yalnız Allah için seven kimse, Allah kendisini kafirlikten kurtardıktan sonra yine kafirliğe dönmekten ateşe atılacakmışçasına hoşlanmayan kimse." Bu hadisinde Peygamber Efendimiz imanın lezzetini alan kişinin üç vasfından bahsederken, İlk olarak Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmemiz gerektiğini, bir kulu yani bir kişiyi severken yalnızca Allah için sevmemiz gerektiğini, yani İslam'ın hudutları içerisinde İslam'ın koyduğu yasaklar ve serbestlikler ölçüsünde sevmemiz gerektiğini, son maddede de hidayete erdikten ve İslam'ı kabul ettikten sonra, yani kafirlikten kurtulup da İslam ile şereflendikten sonra, tekrar kafirliğe dönmeyi, irtidat etmeyi, dinden çıkmayı adeta ateşe atılıyormuşçasına, bedenimizin alevler içinde yanıyormuşçasına hoşlanmamamız gerektiğini

Sen kitap ehli olan bir kavim üzerine vali gidiyorsun. Onlara vardığın zaman kendilerini La ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah düsturuna şehadet etmelerine çağır. Eğer onlar bunda sana itaat ederlerse, onlara Allah'ın kendilerine bir gece ve gündüzde 5 vakit namaz farz kıldığını haber ver. Eğer onlar bunda da sana itaat ederlerse, bu defada kendilerine Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını, bunun onların zenginlerinden alınıp fakirlerine verileceğini haber ver. Eğer onlar bunda da sana itaat ederlerse, seni onların en kıymetli mallarını almaktan sakındırırım. Bir de mazlumun duasından sakın. Çünkü şu muhakkak ki mazlum ile Allah arasında hiçbir perde yoktur. Hayat önderimiz ve biricik örneğimiz Resulullah Aleyhisselam'ın Muaz bin Cebel'e yapmış olduğu bu tavsiye, İslam davetçileri olan bütün muvahhid müminler için temel ilkelerdir. Yegane Rabbimiz Allah'ın yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet eden mümin Müslümanların dikkat edeceği ve hassasiyetle koruyacağı ilkelerdir bunlar. Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle, kendisine şek ve şüphe etmeden iman eden muvahhid mümin kullarından oluşmuş İslam milletine şu emri buyuruyor. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Âl-i İmrân Suresi 104. Ayet. Allah'a çağıran, salih amellerde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Fussilet Suresi 33. Ayet. Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Resul olarak Muhammed Aleyhisselam'a iman etmiş, kabul edip razı olmuş, izzet ve şeref sahibi muvahhid mümin Müslümanlardan oluşmuş ümmetin baş vazifelerinden birisidir Allah'a davet. Bu mukaddes çağrıda bulunurken, yegane hayat nizamı İslam'ı tebliğ ederken ve insanları İslam'a davet ederken nelere dikkat edilmelidir sorusuna en güzel cevap, Resulullah'ın yukarıdaki hadiste geçen tavsiyeleri ve emirleridir. İslam davetçisi olan muvahhid müminlerin hayat örneği Resulullah ve onun tevhid, iman ve cihat mektebinin değerli talebeleri olan ashabıdır. Yeryüzünün ve insanlık aleminin en hayırlı nesli olan ashab nesli ne ile ve nasıl yetişmişse kıyamete kadar önder Resulullah Aleyhisselam'ı ve onun hayırlı ashabını takip eden muvahhid müminler de öylece yetişmişlerdir. Aynı tevhid anlayışıyla, aynı katıksız imanla ve aynı şüphesiz salih amelle. En hayırlı olan ashab nesli, kadınıyla erkeğiyle kendilerinden sonra gelen ümmetin kadınlarına ve erkeklerine örnek öncülerdir. Rabbimiz Allah Âl-i İmrân Suresi 110. ayette şöyle buyurur. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İyi ve İslam'a uygun olanı emreder, münker yani kötü olandan sakındırır ve Allah'a iman edersiniz. Ve Tevbe Suresi 100. ayette ise öne geçen muhacirler ve ensar ile olanlara güzellikle uyanlar, Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da ondan hoşnut olmuşlardır ve onlara içinde ebedi kalacakları altında ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle hayat önderimiz Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. İnsanların hayırlısı benim asrımdaki sahabilerimdir. Sonra onlara yakın olan tabilerdir. Sonra onlara yakın olanlar yani tabilerin tabileridir. Resulullah aleyhisselamı ve en hayırlı nesil olan ashabını örnek edinen muvahhid müminler hayatlarının her biriminde onlar gibi olmaya gayret ederken İslam'a davet konusunda da onlara tabi olmaya çalışırlar, onları hayırla anarlar. Allah'a davet ederken ve hayat nizamı olan İslam'ı tebliğde bulunurken davet ilkelerine dikkat edilmelidir. Davete muhatap olan kitlelerin ve ortamın iyi tanınması gerekir. Resulullah'ın sen kitap ehli olan bir kavim üzerine vali gidiyorsun buyruğu, muhatap kişinin kitlenin ve ortamın tanınmasının şart olduğunu beyan eder. Kendilerine İslam'ın tebliğ edildiği ve İslam'a davet edilen muhataplar kimlerdir? Kitap ehli olan gayrimüslimler mi, kitapsız olan gayrimüslimler mi, ateistler mi veya ateistler mi?

0: beşeri ve tağuti herhangi bir ideoloji mensubu mu, herhangi bir gayri İslami ve İslam düşmanı düzenin bekçisi mi? Davete ve tebliğe muhatap olanların itikadi ve ameli anlayışları, hayata bakış açıları, gelenek, görenek, örf ve adetleri iyi bilinmeli, tarihleri öğrenilmeli ve kültür yapıları iyice tespit edilmelidir. Akide olarak yapıları bilinince nerelerde saptıkları, yanlışlıkları veya isabetli yanları ortaya çıkar. Var ise doğruları takdir edilirken düştükleri hatalar ve sapıklıklar gündeme getirilerek düzeltilmeye çalışılmalıdır. Ameli ve ahlaki yönleriyle tanınmalı ve bu konudaki batıl olan tarafları düzeltilip kendilerine hak anlatılmalı, öğretilmelidir. Eğer muhatap kitle ve kişinin sosyolojik ve psikolojik yapısı bilinmez ise, onların davet edilmesi sırasında birçok yanlışlıklar ortaya çıkar ve davetçi sonradan zor düzelteceği hatalara düşer. Bu konuda Emirül Müminin İmam Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh şöyle diyor: İnsanlara anlayabilecekleri şeyler söyleyin. Siz Allah ve Resulünün tekzip olunmasını arzu eder misiniz? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh da şöyle diyor: Eğer bir kavme akıllarının eremeyeceği bir hadis rivayet edersen, o hadis onların bazısı için ancak bir fitne olur. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah bize insanlara derecelerine göre yer vermemizi emir buyurdu. Meymun bin Ebu Şeybe radıyallahu anh şunu anlatır: Ayşe radıyallahu anha bir dilenci rastladı. Ona bir ekmek parçası verdi. Üzerinde elbisesi bulunan kılık kıyafeti düzgün birisi rastladı. Ayşe radıyallahu anha onu oturttu, yemek koydu, dilenci yedi. Ayşe radıyallahu anha bu konuda neden ayrı muamele yaptın denildi. Ayşe radıyallahu an, Resulullah insanlara mevkine göre muamele edin buyurdu dedi. Rabbimiz Allah Yusuf suresi 76. ayette biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Ve her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır, buyurur. Allah'ın insan kulları sınıf sınıf derece derecedirler. Anlayış, kavrayış, inanış ve yaşayış bakımından kısım kısımdırlar. Tebliğ ve davet ibadetiyle meşgul olan muvahhid müminlerin bu gerçeği çok iyi kavramaları gerekir. Şu hakikati de hemen ifade edelim ki, Allah'a davet eden İslam davetçilerinin arasında sarsılmaz ve kopmaz bir birlik, bir beraberlik olması lazımdır. İslam davetçileri mümin Müslüman oldukları için birbirlerinin kardeşi ve bir vücudun organlarıdırlar. Onlar birbirlerini tamamlayan ve destekleyen sağlam kale duvarlarının düzgün taşlarıdırlar. Her işlerinde olduğu gibi İslam'a davet işlerinde de birbirlerini tamamlar, uyum içinde çalışır ve azap olan ihtilaftan kaçınırlar. Ebu Burde radıyallahu anh bu konuda şu hadisi rivayet eder: Resulullah Ebu Said'in dedesi Ebu Musa ile Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderip şöyle buyurdu: Her ikiniz de kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Ve ikiniz de birbirinizle uygun olun. Muaz bin Cebel, Resulullah tarafından ehli kitabın bulunduğu Yemen'e vali olarak gönderildiğinde, vazifelerin en önemlisinin İslam'ı tebliğ ve İslam'a davet olduğunu hatırlatmıştır. Muaz bin Cebel, ehli kitabı yani kitaplı gayrimüslimleri önce tevhide davet edecekti. Ehli kitap olan gayrimüslimler yani Yahudi ve Hristiyanlar, Allah'a inanıyor, Allah'ın gönderdiği peygamberlere inanıyor ve Allah'tan vahiy olarak inzal olunan kitapları da kabul ediyorlardı. Bu hakikate inanan ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar, inançlarına ve amellerine şirk, küfür, batıl ve hurafe karıştırmışlardı. Allah'a inanıyor fakat onun kadrini hakkıyla tasdik etmeden, ona çocuk isnat ederek inanıyorlardı. Onun peygamberlerine inanıyor fakat ya Allah'ın oğlu sayıyor ya da son olarak gönderileni inkar ettikleri gibi bazısını kabul etmiyorlardı. Onun gönderdiği kitaplara inanıyor fakat Allah'ın gönderdiği son kitabı inkar etmekle beraber kendilerine gönderilen kitapları ya bir şey ekleyerek ya bir şey çıkararak ya da olan hükmü değiştirerek tahrif ediyorlardı. Kısacası gerek akidelerinde gerekse amellerinde birçok yanlışlıklar, şirk, küfür ve batıl unsurlar vardı. Yegane Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir. Hac suresi 74. ayet. Ve Allah Zümer suresi 67. ayette, onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer bütünüyle onun avucundadır. Gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. İhlas suresinde Rabbimiz Allah yüce şanını ve zatını şöyle beyan buyurur. De ki o Allah birdir. Allah samettir. O doğurmamıştır ve doğrulmamıştır. Ve hiçbir şey onun dengi değildir. Rabbimiz Allah Teala zatını böyle beyan buyururken ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar ona çocuk isnadında bulunarak iftira ediyordu. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleridir. Onlar bundan önceki inkar edenlerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini Rabler edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. O bunların şirk koştukları şeyden yücedir. Tevbe suresi 30 ve 31. ayetler. Ehli kitap gayrimüslim olan Yahudi ve Hristiyanlar ayeti kerimede beyan buyurulduğu gibi Allah'a inanma ve onu tanıma konusunda tevhide aykırı davranmış ve büyük bir sapıklığın içine düşmüşlerdi. Ayrıca Allah'a rağmen Allah'ı bırakıp bilginlerini yani ilim adamlarını, devlet adamlarını, kendi aralarında akıllı gördükleri kişileri ve rahiplerini yani din adamlarını, hocalarını, efendilerini, mürşitlerini kendilerine Rabler edindiler. Onları Rablik ve ilahlık makamına oturttular. Allah'ın kendilerine yasak kıldığı şeyleri serbest bırakan bilgin ve rahiplerine tabi oldular ve yine Allah'ın kendilerini serbest yaptığı şeyleri yasakladıklarında onlara uyup itaatte bulundular. Allah'ın haram kıldığını helal ve helal kıldığını haram yapan, ayrıca heva ve heveslerinden kaynaklanan kanun koyucuların hükümlerine tabi olup emirleri doğrultusunda hayatlarını tanzim ettiler. Tevbe suresinin 31. ayeti kerimesini tefsir eden önderimiz Resulullah şöyle buyurmuştu. Olayı Adi bin Hatim anlatıyor. Boynumda altın bir haç olduğu halde Resulullah'a geldim. Resulullah, ya Adi bu putu üstünden at buyurdu. Kendisinin Tevbe suresinden onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini Rabler edindiler ayetini okuduğunu işittim. Buyurdu ki, gerçi onlar bunlara ibadet etmiyorlardı. Fakat bunlar herhangi bir şeyi onlara helal kıldıkları vakit onu helal kabul ediyorlar ve herhangi bir şeyi de onlara haram kıldıkları vakit onu haram kabul ediyorlardı. İbni Abbas radıyallahu anh bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir. Hahamlar ve papazlar Yahudi ve Hristiyanlara kendilerine secde etmelerini emretmişlerdi. Fakat onlar Allah'ın emirlerine aykırı emirler vermişler. Onlar da bu emirleri tutmuşlardı. Bu sebeple Allah hahamları ve papazları Rabler diye isimlendirmiştir. Kitap ehli olan gayrimüslimler Allah'tan başka kanun koyucu olup helal haram sınırlarını belirleyen mercilere tabi olmakla tevhid akidesini bozmuş ve yeni yeni Rablerin ilahların peşine takılıp onlara karşı kulluk vazifelerini yapmaya başlamışlardı. Ayrıca Allah Teala'nın kendilerine gönderdiği ilahi kitapları bozmuş, kitapta olmayan hükümleri eklemiş, onları saklamaya çalışmışlardı. Böylece Allah'ın hükümlerini uygulamaz olmuşlardı. Bu konuda Rabbimiz Allah Bakara suresi 79. ayette şöyle buyurur. Artık vay hallerine, kitabı kendi elleriyle yazıp sonra az bir değer karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere. Artık vay elleriyle yazdıklarından dolayı onlara, vay kazanmakta olduklarına. Abdullah bin Ömer şu olayı anlatır. Resulullah'a Yahudilerden birbiriyle zina etmiş bir erkekle bir kadın getirildi. Resulullah Yahudilere, sizler zina edenlere ne yapıyorsunuz diye sordu. Onlar, bizler onların yüzlerine kömür sürüp karartıyor ve onları bir merkep üzerine ters olarak bindirip sokaklarda dolaştırmak suretiyle hakaret ediyoruz dediler. Resulullah, şu halde eğer doğruysanız Tevrat'ı getirin de onu okuyun kavlini söyledi. Yahudiler Tevrat'ı getirdiler ve kendisinden razı bulundukları bir adama ''Ya Aver oku'' dediler. O da Tevrat'tan rejim ayetine kadar okudu da oranın üstüne elini koydu. Abdullah bin Selam ona ''Elini onun üstünden kaldır'' dedi. O da elini kaldırdı. Bir de baktık ki orada rejim ayeti parlayıp durmaktadır. Bunun üzerine Abdullah bin Yahudi dedi ki ''Ya Muhammed şüphesiz bunlar üzerine taşlamak cezası vardır. Lakin bizler rejim ayetini aramızda gizliyorduk.'' Akabinde Resulullah zina edenlerin taşlanmalarını emretti. İbni Ömer, ben onların taşlanmalarını gördüm. Erkek kadını taşlardan korumak için üzerine meylediyordu demiştir. Diğer bir hadiste Bera bin Azib radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Allah'ım onların öldürdüğü senin emrini ilk ihya eden benim. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın kendilerine İslam'ı tebliğ edip İslam'a davet edeceği kitap ehli gayrimüslimlerin akidevi ve ameli anlayışları böyle olup kendileri bu durumdaydılar. Akidelerini bozmuş, amellerini geçersiz kılmış ve sapmış olan bu topluluk Resulullah'ın emriyle La ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah düsturuna şehadet etmelerine çağrılacaklardı. Allah'tan başka hiçbir kanun koyucu kabul etmeyecek, rububiyet ve uluhiyet tevhidine herhangi bir şirk karıştırmadan iman edeceklerdi. Birbirini Rabler edinmeyecek ve ilah kabul etmeyeceklerdi. Resulullah'ın nübüvvet ve risaletine iman edecek, kendisine itiraz etmeden tabi olacaklardı. Kendinden önceki ilahi kitapların tasdikçisi olan Kur'an-ı Kerim'e inanacak ve yegane hayat düsturu olarak kabul edeceklerdi. Kur'an'dan başka hiçbir yasa kabul etmeyecek, İslam'dan başka bütün tağuti düzenleri reddedeceklerdi. Böylece katıksız, gerçek bir imana kavuşmuş olacaklardı. Ehli kitabın tevhide davet edilmelerini emreden Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek olan bir kelimeye tevhide gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız diğer bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz gerçekten Müslümanlarız. Âl-i İmrân suresi 64. ayet. Allah'a davet eden İslam davetçisi muvahhid müminlerin ilk vazifesi ister kitaplı ister kitapsız gayrimüslim olsun, İsterse 100 yıldan beridir işgal altında bulunan İslam topraklarında cahil bıraktırılan mustazaf Müslümanlar olsun, kimi davet ederse etsin, önce tevhidi anlatmaya ve kavratmaya çalışması lazımdır. Müstekbir tağutların egemen olduğu işgal edilmiş İslam topraklarında esaret altındaki mazlum Müslümanlar, küfür ve şirk kültürleriyle eğitilmek istenmiş, İslam'dan uzaklaştırılmaya çalışılmış, böyle bir ihanet ile akideleri bozulmuş ve amelleri ifsad edilmiştir. İşgalci ve sömürücü tağutların egemenliklerini kabul etmiş, yasalarına göre hayatlarını tanzim etmeye başlamışlardır. Bundan dolayı bilerek veya bilmeyerek irtidat gündeme gelmiş, cehaletten dolayı batıl hak gibi gösterilmiş ve imanlarına şirk, amellerine küfür karışmıştır. Allah'tan başka kanun koyucu, Kur'an'dan başka yasalar ve Resulullah'tan başka önderler ortaya çıkarılmış, kabul ettirilmeye çalışılmıştır. İşgalci tağuti güçler bu bozulmuşluğu gerçekleştirirken devlet terörünün en zalim olanını uygulamaktan ve korkunç katliamları yapmaktan asla geri durmamışlardır. Allah düşmanları olan egemen tağutlar yalnız İslam topraklarını işgal etmek ve İslam'ın servetini mümin muvahhidlerin haklarını gasp etmekle kalmamış, beyinlerini, kalplerini hatta ruhları bile işgal etmeye gayret etmişlerdir. Tağuti işgal kuvvetleri İslam topraklarının birçok beldelerinde bu korkunç ihanet planlarını gerçekleştirdiler. Büyük şeytan Amerika ve onun yerli mürtet uşaklarının el ele vermesi sonucu İslam'dan uzaklaştırılmış kalp, beyin ve ruhları işgal edilmiş nesiller ortaya çıkmıştır. Köksüz bırakılmış bir gelenek icabı kendilerini Müslüman zanneden bu saptırılmış nesil, İslam düşmanı tağutların sömürünün her alanında yardımcısı olmuş ve hizmetinde bulunmuştur. İslam topraklarını işgal eden tağuti güçler, kendisini Müslüman zanneden bu aldatılıp cahil bıraktırılan halk yığınlarının destek ve yardımlarıyla ayakta duruyor, sömürüsüne, zulmüne devam edebiliyor. Gerek akide ve gerekse amel yönüyle korkunç bir sapıklığın içine itilmiş bu mustazaf mazlumların zulümattan kurtarılıp İslam nuruna kavuşturulması gerekir. Bunlar her şeyden önce Allah'a davet edilmelidir. Kendilerine tevhid anlatılmalı, kelime-i şehadetin gerçeği izah edilmeli ve akidelerindeki yabancı unsurlar yani şirk, küfür, bidat ve hurafeye ait ne varsa hepsi kökten sökülüp atılmalı, tertemiz edilmelidir. Şirksiz bir tevhid, küfürsüz bir iman, bidat ve hurafesiz bir hayat anlayışı ortaya çıkmalıdır. Kalpleri ve beyinleri tağuti küfür ve şirk kültürleriyle kirletilen halk kitlelerinin kalpleri ve beyinleri İslam nuru ile yıkanmalı, Kur'an ve sünnet anlayışının yerleşmesiyle pırıl pırıl yapılmalıdır. Evet, kalpler ve beyinler yıkanmalı ve tertemiz bir hale getirilmelidir. İşgalci kafir ve müşrik güçler tarafından kirletilen kalp ve beyinler İslam ile tertemiz yıkanmalıdır. Öyle yıkanmalıdır ki onda küfür, şirk, bidat, hurafe ve tağuti kültürden hiçbir kalıntı bırakmamalıdır. Dünyada ve ahirette büyük kurtuluş olan bu ameliyat gerçekleşip tedaviden sonra sıhhate kavuşulunca ameli konular gündeme gelmelidir. Katıksız iman kalplere yerleştikten yani kalp mümin, beyin müslim olduktan sonra amel meselesi çok kolay hallolur inşallah. Çünkü gerçek bir iman ile inanan ve İslam'a teslim olmuş olan mümin Müslüman, imanının gereği olan salih ameli hiç zorlanmadan ve herhangi bir baskı olmadan gerçekleştirir. Onun kalbine yerleşen tevhid inancı, yani tüm şirk ve küfür unsurlarından temizlenmiş olan kalpte yer edinen katıksız iman, o mümin Müslümanı amelden yana hiç sakin bırakmaz. O mümin Müslüman devamlı hareket halinde olur. Her halinin kulluk gereğini ise onu yapmaya gayret eder. O mümin Müslüman Rabbi Allah'a karşı kulluk görevlerini yaparken hiç sıkılmaz ve gevşemez. Bilir ki her zorlukla beraber iki kolaylık var ve kendisinin kesinlikle hiç boş vakti olmamalı. Bütün zamanını Allah için harcamalı, boş oturmamalı ve tüm imkanlar dahilinde çalışmalıdır. Bundan dolayı yegane Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın dua ve ibadetle yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et. İnşirah Suresi 5 ve 8. Ayetler. Yegane hayat nizamı İslam'ı tebliğ ederek yalnızca Allah'a davet eden İslam davetçileri, muhatabı olan kişi veya kitlede iman problemini hallettikten sonra ameli meselelere geçmelidir. İmanda hiçbir şirk unsuru kalmamalıdır ki yapılan ameller kabul olunsun. Çünkü Allah içine şirk karışmış iman ile yapılan amelleri kabul etmez. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Hatırlanacağı üzere Rabbimiz Allah Bakara suresi 217. ayette şöyle buyurur. Sizden kim dininden geri döner ve kafir olarak ölürse artık onların bütün işledikleri dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateşin halkıdır. Onda süresiz kalacaklardır. İçine şirk ve küfür karışmış olan bir iman zedelenmiş olur. Böyle bir iman Allah katında kabul görmeyen bir hal alır. O iman, iman olmaktan çıkıp küfür ve şirke dönüşür. Bu durumda olanların yapacakları ameller ne kadar salih amel türünden olursa olsun, dünyada da ahirette de boşa gider ve Allah tarafından kabul edilmez. Ancak bundan sonra tevbe edenler, salih olarak davrananlar başka. Çünkü Allah gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir. Âl-i İmrân suresi 89. ayet. Kişi küfürden ve şirkten nasuh tevbesiyle tevbe eder, iman edip tevhidi kavrayacak olursa, o zaman yapacağı salih amelin bir kıymeti olur ve o ameller Allah'ın katında değer kazanır. Katıksız iman Allah katındaki amellerin en üstünüdür. Böyle yıkılmaz, sarsılmaz ve hiçbir şüpheye düşülmez iman gerçekleştikten sonra salih amel gündeme gelir ve imandan sonra gelen salih amellerin başı da namazdır. Bundan dolayı iman noktasındaki kabul ve itaatten sonra namaz zikredilmiştir. İnsanlar katıksız bir şekilde iman ettikten sonra imanın gereği olan salih amel konusunda çok gayretli olurlar. İtaat ve ibadet mümin Müslümanların kamil olanları için çok kolay ve zevkle yapılan bir vazifedir. Kamil müminler imanın lezzetini tadınca amel işlemekten de çok zevk alır ve lezzet duyarlar. Dikkat edilecek olursa amel konusundaki gevşeklik imanın zayıf oluşundan kaynaklandığı apaçık ortaya çıkar. İmanı zayıf olanlar ibadet konusunda da zayıf olurlar. Hele hele görünüşte Müslüman olanlar yani münafıklar için namaz bir ölçüdür. Çünkü sabah ve yatsı namazları münafıklar için çok ağır gelen namazlardır. Kendilerinde imanın olmayışı onlara namazı bir yük, bir boş iş gibi göstermekte ve kabul ettirmektedir. Uykunun en tatlı zamanında olan sabah namazı ve uykunun bastırdığı zaman olan yatsı namazı münafıkların en zorlandığı, bundan dolayı yakayı ele verdikleri vakitlerdir. Bu hal kişide nifak bulunduğunun göstergesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah aleyhisselam: "Münafıklar üzerine sabah ile yatsı namazlarından daha ağır hiçbir namaz yoktur. Halbuki bu iki namazda olan şeyleri bilselerdi, emekliye emekliye de olsa onlara muhakkak gelirlerdi. Yemin olsun içimden öyle geçti ki müezzine emrediğim namazı ikame etsin, sonra bir kimseye emrediğim o da insanlara imamlık etsin, sonra ateşli fitilleri alayım, ezanı işitmeyi müteakip namaza çıkmayanların evlerini başlarına yakayım." Resulullah Aleyhisselam'ın namazı ikame için emredeceği müezzin Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, insanlara yani yeryüzünün en hayırlı nesli olan ashabtan oluşan cemaate namaz kıldırmak için imam olacak kişi İmam Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Malum olduğu üzere Resulullah müezzini Bilal-i Habeşi'ydi. Resulullah hastayken İmam Ebu Bekir'in kendi yerine cemaate imamlık yapmasını emir buyurmuştur. Namazın kılındığı mescid ise yeryüzünün en mübarek üç mescidinden biri olan Mescid-ün Nebevi'dir. Böyle bir müezzinin davetine icabet eden ve böyle bir imamın peşinde böyle bir cemaatin, böyle bir mescitte kıldığı namazın ferden kılınan namazdan 27 derece fazla faziletlidir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurdu: "Cemaatle kılınan namaz yalnızın kıldığı namazdan 27 derece faziletli olur." Yeryüzünün hangi beldesinde olursa olsun önderimiz Resulullah'ın insanlığın en faziletli neslinden oluşan ashab cemaati gibi, yani onlarla aynı akideyi, aynı hedefi ve aynı metodu paylaşan bir İslam cemaatinin cemaatle kıldığı namaza iştirak etmeyen ve cemaat şuurunu hafife alanlar elbette kaybedenler olurlar. Bu durumun aksine namaz kılınan cami haram paralarla yapılmış, namaz kıldıran memur İslam topraklarını işgal eden tağutların görevlendirdiği kişi, toplanan insanlarsa işgalci tağutlara rıza gösterip destek olanlardan oluşmuşsa, onların icra etmiş olduğu namaz gösterisinde fazilet derecesi aranır mı? Onlar kime itaat ediyor ve kime secde kılıyorlar soruları yeni baştan gündeme gelmeli, araştırılmalı ve sıhhatli cevaplar verilmelidir. Bunu beyan ederken işgal altındaki İslam topraklarında tağutların korkunç baskı ve zulümlerine rağmen oluşan şuurlu, imanlı, muvahhid mümin cemaatleri tenzih ederiz. Onlar işgalci tağutların bütün işkencelerine rağmen İslam cemaatini oluşturuyor ve cemaat sevabını alıyorlar. Tağutları ve tağuti her türlü kurum ve kuruluşu reddedip yalnız ve yalnız Allah'a kul olmaya çalışan muvahhid mümin Müslümanlar, her hareketlerini Allah'ın emri, Resulullah'ın sünnetine uygun bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. İmandan sonra en büyük hakikat olan namaz, vaktinde ve gereği gibi eda edildiği takdirde ibadetlerin Allah'a en sevgili olanıdır. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: "Ben Resulullah aleyhisselama amellerin hangisi Allah'a daha sevgilidir diye sordum. Resulullah vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Abdullah dedi ki Sonra hangisidir dedim. Resulullah anne babaya iyilik etmek buyurdu. Abdullah dedi ki sonra hangisi dedim. Resulullah Allah yolunda cihad etmek buyurdu. Namaz hayatlaşır, hayatta namazlaşacak olduktan sonra böyle gereği gibi ihlas ve huşu ile eda edilen namaz, mümin Müslümanları bütün kötülüklerden alıkoyar. Kulluğun en büyük mertebesi olan Allah'ı zikretmek, yani Allah'ı hiç unutmamak, Allah'ın farkında olmak ve onu görüyormuş gibi davranmak, kulu tüm çirkinliklerden uzak tutar, iyilik üzere yaşamasına vesile olur. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ankebut Suresi 45. ayetinde sana kitaptan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz çirkin utanmazlıklardan ve kötülüklerden vazgeçirir. Allah'ı zikretmekse muhakkak en büyüktür. Allah yapmakta olduklarınızı bilmektedir. Ve Rabbimiz Allah Mü'minun Suresi 1 ve 2. ayetlerde müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Ve devamla Bakara suresinin 153. ayetinde ey iman edenler sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Katıksız iman ile huşu içinde namaz kılan muvahhid müminler gerçekten kurtulmuşlardır. İşte bu mümin Müslümanlar namaz ve sabır ile Allah'tan yardım dilemeye hak kazanmışlardır. Allah'ın yardımı sabredenlerle beraberdir. Ebu Derda radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Paramparça edilsen ve ateşte yakılsan bile Allah'a hiçbir şeyi ortak etme ve hiçbir zaman namazı bile bile bırakma. Çünkü kim bir farz namazı kasıtlı olarak bırakırsa zimmet kendisinden uzaklaşmış olur. İçki de içme çünkü içki her şerrin anahtarıdır. Kalplerini bütün putlardan, yalancı ilahların sevgi ve saygısından tamamen temizleyip katıksız iman yerleştiren muvahhid müminler, gereği üzere namazı eda ettikten sonra sıra zekata gelir. İmanda itaat eden, namaz kılmada itaat eden, izzet ve şeref sahibi mümin Müslümanlar, zekat vermede ve diğer kulluk vazifelerini yapmada da itaat ederler. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için hayır olarak neyi takdim ederseniz onu Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı görendir. Muvahhid müminlerin zamanında eda ettikleri mali bir ibadet olan zekatın verilmesiyle hiçbir mal noksanlaşmaz, aksine bereketlenir ve çoğalır. Şeytan zekat ibadetini eda etmek isteyen mümin Müslümanların önünü kesmek, onları engellemek için zekatı maldan bir noksanlaşma olarak göstermeye çalışır. Elbette mümin Müslümanlar şeytanın hilelerine karşı çok uyanık olmalı ve kesinlikle ona kanmamalıdırlar. Onun hilelerini sezmeli, tuzaklarını bozmalı ve uzaklaştırmalıdırlar. Muvahhid müminler her konuda Allah'a ve Resulüne teslim olduklarından dolayı zekat konusundaki teslimiyette hiçbir kusur etmemelidirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur. Sadaka hiçbir malı eksiltmez. Af sebebiyle Allah ancak bir kulun şerefini arttırır. Ve bir kimse Allah için tevazu gösterirse Allah onu ancak yükseltir. Zekat vermekle mükellef olan mümin Müslümanların malındaki zekat miktarı Rabbimiz Allah'ın fakir mümin Müslüman kullarına vermek üzere zengine verdiği bir emanettir. Allah'ın zengin mümin Müslüman kullarının mallarının arasına koyduğu fakir mümin Müslümanlara verilmek üzere olan emanete hiçbir ihanet edilmeden zamanı geldiğinde gönül rızasıyla ve istenilen vasıflarda yetkililere teslim edilmesi lazımdır. Zekat mükellefi olan zengin mümin Müslümanın verdiği zekat hem kendisini hem de helalinden kazanmış olduğu malını tertemiz yapar. Bu arınma işini gerçekleştirmede elini çabuk tutmaya gayret eden zengin mümin Müslümanın kalbi huzur ile dolarken malı da bereketlenmiş olur. Rabbimiz Allah Tevbe suresi 103. ayette şöyle buyurur. Onların mallarından sadaka al. Bununla onları temizlemiş, arındırmış olursun. Onlara dua et. Doğrusu senin duan onlar için bir sükunet ve huzurdur. Allah işitendir, bilendir. Zekat anlayışı İslam ekonomisinin temelini teşkil eder. Çünkü zekat ancak helal maldan verilir. Allah helal maldan verilen sadakayı kabul eder, haram maldan sadaka olmaz. Haram yollarla kazanılmış maldan sadaka niyetiyle verilenler sahibine hiçbir fayda, yani sevap ve hayır sağlamadığı gibi aksine günah kazanmasına vesile olur. Başta zekat olmak üzere bütün sadakalar helal yollardan elde edilen mallardan ve yine helal yollara sarf edilir. Helal yol Allah'ın razı olduğu ve Resulünün beyan etmiş olduğu yoldur. Rabbimiz Allah'ın emri önder ve örnek Resulullah'ın beyan etmiş olduğu şekilde yerine getirilmelidir. Zekat ve sadakalar helal kazançtan verilince kabul görüldüğüne göre Darül İslam'da bütün emniyetleri sağlanmış mümin Müslümanlar haram yollara asla tevessül etmezler. Allah'ın rızası doğrultusunda Resulullah'ın gösterdiği şekilde helal işlerde çalışır, alnının terinin karşılığı olan helal kazancı elde eder ve sadakayı bu kazançtan helal yollara sarf ederler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah aleyhisselam: Kim helal kazancından bir hurma değerinde bir sadaka verirse, ki Allah helal maldan verilen sadakadan başka hiçbir sadakayı kabul etmez, işte Allah bu helal sadakayı sağ eliyle kabul eder. Sonra o tek hurma değerindeki sadakayı dağ gibi oluncaya kadar, sizin birinizin sütten ayrılmış tayını büyütüşü gibi sadaka sahibi için dikkatle büyütür. Ebu Melik babasından naklediyor. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu: Aziz ve celil olan Allah abdestsiz namaz kabul etmez. Haram mala da zekat düşmez. Aynı konuda bir başka hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: Her kim haram mal toplar da sadaka verirse, bunun sevabı olmayacağı gibi vebali de boynuna olur. Önderimiz Resulullah'ın bu apaçık beyanlarından anlaşıldığı gibi Darül İslam'da, yani İslam kanunlarının yürürlükte olduğu İslam ülkesinde helal kazanç sonucu gündeme giren zekat, Rabbimiz Allah'ın emriyle toplanıp yine onun emrettiği şu kişilere verilir. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak yalnızca fakirler, düşkünler, zekat işinde görevli olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda ve yolda kalmışlar içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hakimiyetin kayıtsız şartsız Allah'a, iktidarın da Allah'ın hükümleriyle hükmeden muvahhid mümin Müslümanlara ait olduğu İslam ülkesinde, zekat müessesesinin adalet ölçülerinde işletilmesi sonucu ülkede fakirlerin kalmadığı görülecektir. Bu kurumun gereği gibi uygulanması memleketteki birçok derin yaraların sarılması ve tedavi edilmesini sağlamış olur. Böyle önemli bir ibadet vazifesini ihmal eden veya hafife alan kişiler büyük bir günah işlemiş, İslam ülkesinin ve İslam milletinin hakkına tecavüz ederek ihanet gündeme getirirler. Bu suçlarının karşılığında ahirette büyük azap görecekler. Onların bu suçları işlemelerinden dolayı İslam ülkesinin ekonomisinde dengesizlik gündeme gelir ve İslam milletinin içinde kargaşa ortaya çıkar. Bundan dolayı Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah aleyhisselam: Her kim ki Allah kendisine mal verir de o malın zekatını ödemezse, kıyamet gününde o zekatı verilmeyen mal sahibi için çok zehirli erkek bir yılan suretine konulur. Bunun iki gözü üstünde iki nokta vardır. Bu azgın yılan kıyamet gününde mal sahibinin boynuna gerdanlık yapılır. Sonra yılan ağzı ile sahibinin çenesini iki taraftan yakalar da, ben senin dünyada çok sevdiğin malınım, ben senin hazinenim der. Sonra Resulullah şu ayeti okudu: Allah'ın bol ihsandan kendilerine verdiği şeylerden cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, bu onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik ettikleri şeyler boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarından haberi olandır. Ali İmran Suresi 180. Ayet. Yegane hayat nizamı İslam'ın 5 rükünundan biri olan zekatın inkarı veya edasının reddi savaş nedenidir. İslam devletinin hüküm sürdüğü İslam ülkesinde zekat farziyetini inkar edenlerle veya edasını yapmak istemeyenlerle savaşılır. Savaş yoluyla bu asilerin yola gelmesi sağlanmış olur. İbn-i Ömer radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet, namazı ikame, zekatı eda edinceye kadar insanlarla savaşmam bana emrolundu. Onlar bu işleri yapınca İslam hakkı olmak üzere canlarını ve mallarını benim elimden kurtarırlar. Hesabına gelince o Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi Allah'ın hükümleri olan İslam kanunlarının yürürlükte olduğu İslam ülkesinde zekat İslam devletinin eliyle toplatılır ve muhtaç olanlara dağıtılır. İslam ülkesi ancak İslam devletinin bulunduğu ve İslam kanunlarının yürürlükte olduğu ülkedir. Yani İslam ülkesinde Allah'ın muvahhid kulları özgür ve emniyet içindedirler. Muvahhid mümin Müslümanlar kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla Allah'ın emirlerini Resulullah'ın gösterdiği şekilde yerine getirirken hiçbir engelle karşılaşmadıkları zaman gerçek bir özgürlük ve emniyet içinde olurlar. Böyle bir durum ancak müminlerden olan, Allah ve Resulullah'a imanla beraber itaat eden, Kur'an ve sünnet ile yöneten emirul müminin olan imamın riyasetinde gerçekleşmiş olur. Bu şekilde yönetilen ve korunan ülke İslam ülkesidir. İslam ülkesinde mümin Müslümanların imamı tarafından Müslümanların zenginlerinden ölçüsüne göre alınan zekat ülkedeki Müslüman fakirlere verilir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetiyle şu olay nakledilir. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah aleyhisselam ile birlikte oturduğumuz sırada deve üstünde bir kimse gelip devesini mescide çökerttikten sonra bağladı. Ondan sonra birçok soru sorup cevabını alınca bir soruyu da şöyle yöneltti: Allah aşkına şu sadakayı zenginlerimizden alıp da fakirlerimize dağıtmayı sana Allah mı emretti dedi. Resulullah, evet Allah emretti buyurdu. Ebu Cuhayfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah aleyhisselamın zekat memuru bize geldi ve zekatı zenginlerinizden alarak fakirlerimize dağıttı. Ben yetim çocuk idim, bana bacakları uzun genç bir dişi deve verdi. Malum olduğu üzere önderimiz Resulullah Yemen'e vali olarak gönderdiği Muaz bin Cebel'e kendilerine Allah'ın onlara bir sadaka farz kıldığını, bunun onların zenginlerinden alınıp fakirlerine verileceğini haber ver talimatını vermişti. Ve devamında şu emri de buyurmuştu: Eğer onlar bu konuda da sana itaat ederlerse seni onların en kıymetli mallarını almaktan sakındırırım. Ehl-i sünnet vel cemaat mümin Müslümanların en kıymetli ve kabul gören akide risalelerinden biri olan İmam Ömer en-Nesefi'nin kaleme aldığı Akaidun Nesefi'de imamın görevleri şöyle beyan edilir: Müslümanlar için bir imama mutlak surette ihtiyaç vardır. Müslüman halkla ilgili dini hükümlerin infazı, cezaların tatbiki, düşmanlara karşı ülke sınırlarının korunması, Müslümanlardan ordu teşkil edilmesi, sadakaların toplanması, zorbaların, soyguncuların ve eşkıyanın zaptu rapt altına alınarak kahredilmesi, cuma ve bayram namazlarının ifa edilmesi, insanlar arasında ortaya çıkan ihtilafların ortadan kaldırılması, hukuk üzerine kaim olan şahitliklerin kabulü, velileri bulunmayan küçük yaştaki oğlan ve kızların evlendirilmeleri ve ganimet mallarının taksim edilmesi gibi önemli hususlar imam sayesinde icra edilir. İmamın bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda bölgedeki muvahhid mümin Müslümanlar kendi aralarında meselelerini İslami çerçevede gündeme getirir ve çözüme bağlarlar. İşgalci tağutları kendi meselelerine karıştırmaz, hele hele en önemli müesseselerinden biri olan zekat müessesesine hiç yaklaştırmazlar. Bilgimiz ölçüsünde izahına çalıştığımız malum hadisin sonunda yegane önderimiz Resulullah, Muaz bin Cebel'in şahsında ümmetinden olan bütün mümin Müslümanlara şöyle buyurur: Bir de mazlumun duasından sakın. Çünkü şu muhakkak ki mazlum ile Allah arasında hiçbir perde yoktur. Mümin Müslümanlar bu konuda çok hassas olmalıdırlar. hiçbir şekilde zulüm yapmayacakları gibi zulme ve zalime de asla rıza gösteremezler. Mazlum olan insan ister Müslim isterse gayrimüslim olsun fark etmez. Mümin Müslümanın vazifesi zulmün her türlüsünü engellemek ve mazlumları kurtarmaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur. Günahkar olsa bile mazlumun duası kabul edilir. Onun facirliği kendinedir. Rabbimiz Allah zulmün her türlüsünü reddeder ve zalimleri lanetler. Haberiniz olsun, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Bu böyledir. Değerli dinleyenler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu haftaki programımızda kitabımızın Tevhide Davet başlıklı bölümüyle birlikte olduk. Bu bölümdeki hadisimiz İbn Abbas'ın rivayetiyle Resulullah'ın Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiği sırada ona hitaben söyledikleri sözlerdi. Hadisimize tekrar bakmak gerekirse Resulullah Aleyhisselam Muaz bin Cebel'e sen kitap ehli olan bir kavim üzerine vali gidiyorsun. Onlara vardığın zaman kendilerini önce La İlahe İllallah'a ve Enne Muhammeden Resulullah düsturuna şehadet etmelerine çağır demişti. Devamla eğer onlar bunda sana itaat ederlerse yani bu gerçeği kabul ederlerse onlara Allah'ın kendilerine bir gece ve gündüzde 5 vakit namaz farz kıldığını haber ver. Burada dikkat edersek evvela La İlahe İllallah ve Enne Muhammeden Resulullah kabulü ön şart olarak önümüze çıkıyor ve devamında hemen tabii ki İslam dininin vazgeçilmezlerinden 5 vakit namazın farz kılınması gündeme geliyor. Akabinde Peygamber Efendimiz bunda da sana itaat ederlerse bu defada kendilerine Allah'ın onlara bir zekat farz kıldığını, bunun onların zenginlerinden alınıp fakirlerine verileceğini haber vermesini söyledi. Burada da tabii ki İslam dininin farzlarından zekatın gündeme geldiğini, namazdan sonra da zekatın verilmesi gerektiğini Peygamber Efendimiz söylüyorlar. Ve onlar zekat konusunda da sana itaat ederlerse seni onların en kıymetli mallarını almaktan sakındırırım demişti. Ve son olarak da mazlumun bedduasından sakın demişti. Çünkü muhakkak ki mazlum ile Allah arasında hiçbir perde yoktur diyerek hadisi noktalamıştık. Hadis kaynak olarak Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace yaklaşık 10 ya da onun fazlasındaki kaynakta yer aldığını belirtelim ve programımızı burada noktalayalım kıymetli dinleyenler. Bir sonraki bölümün konu başlığı ihsan üzere olmak, hepimizin de belki de bildiği üzere meşhur Cibril hadisi diyelim ve programımızı burada kapatalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız efendim.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah'a karşı sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin ve öyle tanıyın. O kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden, küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih ameller işleyenler için de Allah'ın mağfireti vardır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM. İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim?

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

tohumlarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
2: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.
2: Müslümanlar birleşin, küfür ehline karşı tevhid haktır, uzlaşın, helalleşin.

dine karışıp tevhid haktır uzlaşın, helalleşin barışın. Müslümanlar birleşin, şirk ve ehline karşı cedelde

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Dünya sahnesini temizleyelim. Nizamül Mülk, Siyasetname isimli eserinin 37. bölümünde Alparslan'ın oğlu Melik Şah'a nasihat ederken, İran hükümdarlarından Nuşirevan'ın bir av gezisinde bir ihtiyarın ceviz ağacı diktiğini görünce, "Bre ihtiyar, sen bu ağaçtan kaç sene sonra yiyebileceksin?" diye sorduğunu, ihtiyarın da "Bizden öncekiler ektiler, biz yedik, biz ekelim, bizden sonrakiler yesin" diye cevap verince, Nuşirevan'ın hoşuna gidip 1000 dirhem verilmesini emrettiğini, ihtiyar 1000 dirhemi eline alınca, "Bak ağacın meyve verdi" deyince Nuşirevan'ın 2000 dirhem daha verdiğini nakleder. "Onlar ektiler, biz yiyoruz. Onlar yaptılar, biz kullanıyoruz. Biz de ekelim yapalım ki bizden sonrakiler yesinler ve yararlansınlar." Süleyman aleyhisselamın tahtının yerinde yeller esiyor. Yerden yükselen servi ağaçları ne kadar göğe yükselseler de sonunda yere seriliyor. Ve servi boylu güzellerin ahirete gönderilişinde paket tabut oluyor. Öyleyse biz bu dünya sahnesinde bugünden başlayarak rolümüzü iyi oynayacağız. Düğün evinde oynarken de, ölü evinde ağlarken de kuralına uygun oynamaya çalışacağız. Rabbimiz, iyi bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, aranızda övünme, mal ve evlatta çoğalma yarışıdır. Bitkisi çiftçinin hoşuna gittiği yağmur gibidir. O bitki olgunlaşır, sen onu sapsarı görürsün. Sonra çerçöp olur. Ahirette şiddetli azap vardır. Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı aldanma metaından başka bir şey değildir, buyurmuştur. Henüz doğmayanlar sahnenin arkasında sahne sırasını beklemekteler. Gelmemek ve gitmemek elimizde değil. Bu sene içinde kimler sahneden çekilecek, kimler sahneye gelecek bilemeyiz. Bizler bu dünya sahnesini, bu yol geçen hanını veya ahiret köprüsünü bizden sonrakiler için temiz tutalım. Dünya sahnesinde iyi rolleri seçelim. Firavun, Nemrut, Karun, Haman, Ebu Cehil gibi kötüleri rol model seçmeyelim. Bushlaşanları, Sharonlaşanları, Putinleşenleri sahne dışına çıkarıverelim. Kulağımızı Kur'an'a verelim ve ona göre rolümüzü oynayalım. Şeytana kulak verenler dünya sahnesini kana boyarlar. Kendilerinin ve nesillerinin helakine sebep olurlar. Rabbimiz haber veriyor. Andolsun, biz zulmettikleri için peygamberleri apaçık deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için sizden önce nice nesilleri de helak ettik. İşte biz suçlu kavmi böyle cezalandırırız. Yunus Suresi Ayet 13. Çocuklarımıza rollerini öğretirken Yunus gibi, Musa gibi, İsa gibi, Muhammed aleyhisselam gibi olmalarını öğütleyelim. Lokantanın camında "Sen ye, ücretini torunun ödesin" yazısını gören adam içeriye dalmış ve çorbadan tatlıya kadar her şeyden yemiş. Garson gelmiş, yediklerini bir fişe yazmış. Çıkarken lokantacı "Şu kadar ödeyeceksin" demiş. Adam camdaki yazıyı gösterince lokantacı "Biz senin yediğini fişledik. Torunun gelince ondan alacağız. Bu istediğimizse deden rahmetlinin yediğinin karşılığı" demiş. Biz çocuklarımıza ve torunlarımıza borç, dert ve kirli bir miras bırakmadığımız gibi dedelerimizin bize bıraktığı borçları ödeyelim, onların iyiliklerini devam ettirelim, kötülüklerine son verelim. Alnımız ak, amel defterlerimiz pak bir şekilde Rabbimizin huzuruna varmak için gayret gösterelim. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياعيني ودفء القلب أعطيكم.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Çok sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 35. sayfasında yer alan ve muzari meçhul fiilin ve naibül faillerin tablosunun verildiği bölümü çalışacağız. Bu bölümü çalışarak başlayacağız programımıza. Radyo Dershanesi'nde bir önceki bölümde kitabınızın 34. sayfasında yer alan mazi meçhul fiil ve mazi meçhul fiildeki naibul faillerin neler olduğunu çalıştık. Bu bölümde ise muzari meçhul fiil ve muzari meçhul fiil sigalarında naibul faillerin neler olduğunu çalışacağız. Sayfa 35'te ba maddesinde cedvelul fi'lil mudari yan başlığı var. Bu yan başlık bir tablo, bir şablon ihtiva ediyor. Konu 3 sütun halinde verilmiş. El fi'lul mebniyyu lil ma'lum, birinci sütun. İkinci sütun el fi'lul mebniyyu lil mechul ve üçüncü sütun naibul fa'il. Birinci sütunun ilk satrını okuyorum. Yes'eluhu el müderrisu, öğretmen onu soruyor ya da ona soruyor. Orta sütundaki vezin, sıga. El fi'lul mebniyyu lil mechul. Yus'elu. Yes'eluhu el müderrisu. Bu cümlede yer alan yes'elu fiilinin, muzari malum fiilin, meçhulünün yus'elu olduğu orta sütunda kaydedilmiş. Hemen sol tarafta son sütunda burada yus'elu muzari meçhul fiilinde naibul fa'ilin zamir mustetir, yani gizli zamir olduğu kaydedilmiş. Gizli zamir nedir? Huve zamiridir. Bu artık sizin için kolay. Sırasıyla okuyalım şimdi. Yes'eluhum el müderrisu. Meçhulü yus'elune. Naibul fail el vav. Yus'elune sigasında yer alan vav naibul faildir. Bir sonraki satır. Yes'eluha el ebu. Meçhulü tüs'elu, naibul fail zamir müstetir, müstetir zamir naibul faildir. Hangi müstetir zamir naibul faildir diye sorsam, hiye zamiri naibul faildir diye kolayca cevap verirsiniz. Yes'eluhunnel ebu, yes'eluhunne. Burada yer alan yes'eluhunne el ebu cümlesinin meçhulleştirilmesi durumunda orta sütunda kaydedilen sıga karşımıza çıkar. Yus'elne. Yus'elne. Bu sıgada naibul fail en nun. Yus'elne'deki nun naibul faildir. Yes'elukel müderrisu. Yes'eluke el müderrisu, öğretmen seni soruyor ya da sana soruyor anlamında tercüme edeceğimiz bu cümlenin meçhul şekli tus'elu. Tus'elu'nun naibul faili zamir müstetir. Peki hangi müstetir zamir naibul faildir tus'elü'de? Ente zamiri naibul faildir. Yes'elukumul müderrisu, bu cümlenin meçhulleştirilmesi durumunda tus'elune naibul fail elvav. Yes'elukil ebu, meçhulü tus'eline naibul fail elya. Yes'elukunnel ebu, meçhulü tus'elne naibul fail ennun. Yes'eluni el müderrisu, bu cümlenin meçhul şekli us'elu, naibul fail damir müstetir, müstetir zamir naibul faildir. Peki hangi müstetir zamir naibul faildir? Ene zamiri, ene müstetir zamiri naibul faildir. Bu sayfada son cümledeyiz, sayfa 35'te. Yes'eluna el müderrisu, bu cümlenin meçhul biçimi nus'elu şeklindedir. Nus'elu'deki naibul fail damir müstetirdir. Müstetir zamir nedir diye sorsam ne dersiniz? Müstetir zamir nahnudur şeklinde cevap vermelisiniz. Evet sevgili öğrencilerim, bu sayfada, sayfa 35'te yer alan muzari malum bir fiili olan cümlenin muzari meçhul biçimine dönüştürülmesini ve muzari meçhul biçime dönüştürüldükten sonra bünyesinde taşıyacağı naibul failin ne olacağı konusunu işlemiş, tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 36'ya geçiyoruz. Bu sayfada yer alan 8. ve 9. alıştırmaları programımızın bir önceki bölümünde size ödev olarak tevdi etmiştim. 8. alıştırmada ayyin naibel fa'ili fima ye'ti, aşağıda gelen cümlelerde naibul failleri tayin et, belirle anlamında bir talimat olduğunu, 9. alıştırmada ise ibnil ef'ale fil cümleli latiyeti lil meçhul, aşağıdaki cümlelerdeki fiilleri meçhul yap şeklinde bir talimat bulunduğunu ifade etmiş ve bu iki alıştırma üzerinde çalışmanızı talep etmiştim. Şimdi 8. alıştırmayı ele alalım ve bu alıştırmada kaydedilen toplam 5 ayeti kerime var. Bu ayeti kerimelerde yer alan meçhul fiilleri ve bunların naibul faillerini tespit ve tayin etmeye çalışalım. 1. ayet-i kerime Estaizu billah, bismillah. Ve izel mev'udetu su'ilet bi eyye zembin gutilet. Diri diri toprağa gömülen kızcağıza sorulduğunda hangi suçtan ötürü öldürüldü diye anlamında, mealinde bir ayet-i kerime. Tekvir suresi 8. ve 9. ayetler. Evet, burada yer alan su'ilet fiili mazi meçhul bir fiil ve naibul faili altında gizli hiye, el mev'udetu ismine dönen hiye zamiri naibul fail. Bi'eyyiz zenbin gutilet ayeti kerimesinde yer alan gutilet mazi meçhul fiilinin naibul faili de yine el mev'udeye dönen hiye müstetir zamiri gutilet mazi meçhul fiilinin naibul faili. Yani su'iletin altında gizli olan hiye ve gutiletin altında gizli olan hiye müstetir zamirler, naibul faildir. 2. ayet وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz mealinde bir ayet-i kerime. Bakara suresi 154. ayet olduğu kaydedilmiş kitabımızda. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Burada meçhul fiil var mı? Var. Yuktelu muzari meçhul fiili var. Yuktelu'nun altında yer alan ve kendisinden önce gelen men ismi mevsulüne dönen hüve müstetir zamiri yuktelu muzari meçhul fiilinin naibul failidir. Üçüncü ayet-i kerime وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Bakara suresi ayet 134 وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. Mealinde bir ayet-i kerime. Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. Evet, burada yer alan, bu ayet-i kerimede yer alan tüs'elûne muzari mechul fiilinin bünyesinde yer alan vav zamiri bu fiilde naibul fail konumunda. La tüs'elûne burada lamdan sonra ve nundan önce kullanılan vav naibul faildir. Dördüncü ayet-i kerime La yus'elu amma yef'alu ve hum yus'elune El-Enbiya suresi ayet 23 O yaptıklarından sorulmaz oysa onlar sorguya çekilirler. Mealinde bir ayet. O yaptıklarından sorulmaz oysa onlar sorguya çekilirler mealinde bir ayet. Bu ayet-i kerimede yer alan la yus'elu ifadesindeki yus'elu fiilinin muzari meçhul fiilin naibul faili müstetir zamirdir. Hüve müstetir zamiri yus'elu muzari meçhul fiilinin naibul failidir. Ayet-i kerimenin sonunda yer alan ve hum yus'elune burada yer alan yus'elune muzari meçhul fiilinin naibul faili de vav'dır. Vav harfini daire içerisinde alırsınız veya altını çizersiniz, notunuzu düşersiniz, naibul fail vav'dır diye. Beşinci ve son ayet-i kerime efela yanzuruna ilal ibli keyfe hulikat ve ilas semai keyfe rufiat ve ilal cibali keyfe nusibat ve ilal ardi keyfe sutihat. Evet, efela yanzuruna ilal ibli keyfe hulikat, bakmazlar mı devenin nasıl yaratıldığına ve ilas semai keyfe rufiat, göğün nasıl yükseltildiğine ve ilal cibali keyfe nusibat, dağların nasıl oturtulup kurulduğuna, nasıl dikildiğine ve ilel ardı keyfe sutihat ve yeryüzünün nasıl yayılıp döşendiğine bakmazlar mı? Mealinde bir ayet-i kerime Gâşiye, El-Gâşiye suresi 17 ila 20. ayetler. Evet, bu ayetlerde yer alan meçhul fiilleri hemen tespit edelim. Efela yanzuruna ilal ibli keyfe hulikat. Burada hulikat mazi meçhul fiilinin tahtından müstetir hiye zamiri naibul faildir. Hiye naibul faildir. Peki nereye döner? El ibile döner. Yaratılan nedir? Deve. O halde buradaki hiye zamiri müstetir zamir el ibile dönen naibül faildir. Ve ile semai keyfe rufiat ayet-i kerimesinde rufiat mazi meçhul fiildir. Müstetir hiye zamiri naibül faildir. Es sema kelimesine döner. Ve ilel cibali keyfe nusibet ayet-i kerimesinde nusibet mazi meçhuldür. El cibal ismine dönen hiye müstetir zamiri naibul faildir. Ve ilel ardı keyfe sutihat ayet-i kerimesinde sutihat mazi meçhul fiilinin müstetir zamiri olan hiye naibul faildir. Ve bu zamir de kendisinden önce geçen el ard kelimesine racidir. Evet sevgili öğrencilerim, 8. alıştırmada yer alan ayet-i kerimelerin ihtiva ettiği meçhul fiilleri ve beraberinde naibül faillerini tespit ve tayin etmiş olduk. 9. alıştırma İbnil ef'ale fil cümelil etiyeti lil meçhuli. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri meçhul yap anlamında bir talimat ihtiva ediyor. Evvelen amme se'alekel müdiru. Müdür sana ne sordu? Neyi sordu? Bu cümleyi meçhul yapalım. Umarım bunların üzerinde çalıştınız. Bunların üzerinde çalışmadan doğrudan doğruya bizden cevapları duymanız. Malum fiilleri meçhule dönüştürme ya da cümlenin fiilinin malum olduğu cümleleri meçhul yapma, cümleyi edilgenleştirme hususunda konuyu anlayıp anlayamadığınızı tespit etmeniz zor olur. Biz size bir ödev verdiğimiz zaman, bir ödev tevdi ettiğimiz zaman bunları gününden önce zamanında yapmaya son derece önem göstermenizi istirham ediyorum, rica ediyorum. Amme se'alekel müdiru, müdür sana neyi sordu? Ne sordu? Ne hakkında sordu sana? Evet, sana ne hakkında soru soruldu anlamını taşıyacak şekilde edilgenleştireceğiz cümleyi. Amme su'ilte. Evet, cümleyi edilgenleştiriyorum. Amme su'ilte. Burada cümlenin başında yer alan ammenin an harfi ceri artı ma sure edatının bir araya gelmesinden oluştuğunu ifade edelim. An artı ma eşittir amme. Nebe suresinin başında yer alan ilk ayette Estağfirullah amme yetesaelun şeklindedir. An artı ma'nın birleşmesinden meydana gelmiştir. Evet, amme se'alekel müdiru. Bunu edilgenleştirdiğimiz zaman amme su'ilte şeklinde olur dedik. Saniyen katalehumul mucrimu bil museddesi. Suçlu onları tabancayla öldürdü. Cani onları tabancayla katletti anlamında bir cümle var burada. Şimdi bu cümleyi onlar tabancayla öldürüldüler anlamını taşıyacak şekle dönüştüreceğiz. Onlar tabancayla öldürüldüler. Qutilu bil museddesi. Qutilu bil museddesi. Salisen la yes'eluhum ehadun an sebebi teahhurihim. Onlara hiç kimse geç kalma, gecikme sebeplerini sormuyor ya da sormaz anlamında bir cümle. Onlara hiç kimse geç kalma, gecikme sebeplerini sormuyor, sormaz. Evet, onlar gecikme sebeplerine dair sorguya çekilmiyorlar. Onlara soru sorulmuyor anlamını taşıyacak şekilde edilgenleştirelim cümleyi. La yus'elun.

0: oluşmuş lime şeklinde kısaltılmış limaza anlamını taşıyan bir soru edatı. Lime ehezzekumul murakibu ilel mudiri. Gözetmen sizin için müdüre götürdü. Şimdi bu cümleyi siz niçin müdüre götürüldünüz anlamını taşıyacak şekilde edilgenleştiriyoruz. Lime uhiztum ilel mudiri. Lime uhiztum ilel mudiri. Niçin müdüre götürüldünüz? Hamisen darabena erraculu bil asa. Adam bizi asayla dövdü. Adam bize bastonla vurdu anlamında bir cümle. Biz bastonla dövüldük anlamını taşıyacak şekilde edilgenleştirmemiz gerekiyor cümleyi. Biz bastonla dövüldük, bize bastonla vuruldu. Evet, nasıl yaptınız? Duribna bil asa şeklinde yaptıysanız cevabınız doğru. Duribna bil asa, bastonla dövüldük, bize bastonla vuruldu anlamında bir cümle. Sadisen, altıncı olarak, altıncı cümle, serrani el haberu. Serrani el haberu ne demektir? Haber beni sevindirdi. Haber beni sevindirdi. Serra fiilinin meçhulünü hemen oluşturalım. Haberle sevindim ya da habere sevindim anlamını oluşturacak şekilde bir cümle kurmamız gerekiyor. Surirtu bil haberi. Surirtu bil haberi. Serrani el haberu. Bu cümlenin edilgen yapısı surirtu bil haberi şeklinde olmalı. Evet sevgili öğrencilerim, 9. alıştırmada bizden isteneni yerine getirmiş, görevimizi tamamlamış olduk. 10. alıştırma şöyle bir tadimat içeriyor. İstahric mined ders lef'alel mebniyete lil mechhuli ve zkur naibe fa'ilin kulle vahidin minha. Evet, derste geçen meçhul fiilleri çıkar ve her birinin naibul fa'ilini de söyle. Bu alıştırmayı size ödev olarak tevdi edeyim. Siz üzerinde durun, çalışın ve metinde geçen meçhul fiilleri ve naibul faillerini tayin edin. Ben bu bölüm üzerinde tekrar durmayacağım. 11. bölümde de, yani 11. alıştırmayı kastediyorum. 11. alıştırmada da ancak sınıf ortamında çalışılabilecek türden bir mahiyet var, bir içerik var. Dolayısıyla bunu da ele almayacağız. Öğretmen her bir öğrenciye ne zaman doğdun, hangi yılda doğdun anlamında bir soru cümlesiyle soru yöneltir ve her bir öğrenci de ben hicri şu yılda, miladi şu yılda doğdum şeklinde cevap verir anlamında bir ifade var. Bunu da yine radyo dershanesinde ele alacak değiliz. Sınıf ortamında yapılacak türden bir çalışma, ancak her dinleyicimiz, her öğrencimiz doğum yılını ben miladi şu yılda doğdum şeklinde ifade edecek cümleyi bilmeli, bu cümleyi kurmalı şeklinde bir düşüncem var. 12. alıştırmaya kadar geldik. Sayfa 36'da yer alan 12. alıştırmayı programımızın gelecek bölümünde ele alacağız inşallah. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Şu amel illi şu kalbim alla fiha min gıtır el hakil hikiyo

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma. Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Özel efem. Hikmet sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, Abdurrahman Hasan el-Meydani'nin Davet Fıkı adlı kitabını ders olarak işliyoruz ve kendilerine tebliğ ulaştığı kimselerin, tebliğ ulaştıranların ulaştırdıklarına şahitlik etmesiyle alakalı bir başlığı inceliyorduk. Bununla alakalı naslar, ayetler ve hadisleri inceleyeceğiz. Dördüncü nastayız şu an. Hac suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda gereği gibi cihad edin. O sizi seçmiş, atanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kur'an'da peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren odur. Artık namaz kılın, zekat verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır." Şimdi ayet-i kerimede öncelikle Allah-u Teala Müslümanlara sesleniyor ve davetin aslında bir yerde davetin etkili olması, davetin güçlü olması ve davetin, hatta şöyle söyleyelim,

çiziyor, davete giden bütün yolu çiziyor. Ve bu Müslümanlar Allah uğrunda gereği gibi cihat etmeliler. Allah uğrunda gereği gibi cihat edin buyuruyor. Hakkıyla cihat etmek, yani nifaksız, riyasız ve tebliğ için gereken bütün şeyleri yapmak. Allah uğrunda hakkıyla cihat etmek, yani hem savaş meydanında cihat olduğu gibi aynı zamanda davet cihadıdır. Dolayısıyla gereği gibi ne gerekiyorsa, insanın istidadı, imkanı neye el veriyorsa, bu çerçevede tebliğ ve davet yapmak. Tabii Allah-u Teala'nın bu tebliğ görevinde çok güzel, çok önemli bir nüans var. Buyuruyor ki sizi seçmiş. Bu, yani biliyorsunuz Allah-u Teala peygamberleri seçer. Peygamberlerin varisi olan alimler de, peygamberlerin varisi olan mübelliğler de, tebliğçiler de, davetçiler de aslında Allah-u Teala'nın seçkin kulları olma yoluna girmişler demektir. Bu hakikaten önemli bir müjde, önemli bir kelime. Allah-u Teala Müslümanları böyle, özellikle insanlar içinde seçkin konumlarına işaret etmek için yer yer taltif eder. Başta sahabe olmak üzere ve bu iltifata layık olmak, tabii burada bahsedilen yolu, bahsedilen ibadet, davet izleyini takip etmek de mümkündür. Ve Allah-u Teala tabii bu davette bir zorluk kılmıyor. Sizin için bir zorluk kılmamıştır buyuruyor. Bu önemli bir husus. Çünkü insanoğlu, insan olarak, yani biz birilerine bir şey anlatırken onların ikna olmalarını isteriz. Onların kabul etmesini isteriz. Bu hakikaten insanın içine yerleşmiş, yani fıtri bir şey. Bazen bu çok nefsani, çok egoya dönük, egosentrik bir tavra da dönüşebiliyor. İlla karşıdakine dayatmak şeklinde bir hırsa da dönüşebiliyor. Aslında orada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Orada İslami gayret, imani gayretle kişisel hırs birbirine girebilir ve karışabilir. Çok dikkatli olmak lazım. İşte o çizgiyi belirlemek için ya da o çizgiye dair, o ikisi arasındaki farka dair belli bir bilince ulaşmak için bu uyarılara dikkat etmek gerekiyor. Bizim için bir zorluk kılınmamıştır. Yani davetçi, mücahit, iyilik yaparken kendisinin karşıdakine, yani doğruyu böyle kafasına zorla sokmak, onu illa imana çevirmek diye bir görevinin olmadığını bilmeli. Yani mükellef değil bununla. Müslümanın mükellef olduğu, davetçinin mükellef olduğu şey hakkıyla aktarmak. Hakkıyla, gerektiği gibi ne ihtiyaç varsa kendi zamanında, kendi mekanında, kendi olduğu yerde, şehirde, ülkede ya da hangi platformdaysa, hangi mecradaysa onun gerektirdiği araçları düzgün kullanmak, adalet, tadil üzere kullanmak. Dolayısıyla Müslüman'a üzerine düşen görev bu. Bu, yoksa karşı tarafı illa iman ettirme gibi bir mecburiyeti yok. Tabii bazı davetçiler, bazı mücahitler kendilerine daha bazı mükellefiyetler alabilirler. Şöyle mükellefiyetler, yani kendini biraz daha ihsan üzere olmak için daha böyle zora sokabilirler. Meşakkat çekebilirler. İşte çok uzun yollar aşabilirler. Çok fazla anlatabilirler. Çok fazla okuyabilirler. Ama bunu bir hani mükellefiyet gibi bir hırsla değil, Allah yolunda bir adanmışlık duygusuyla yapmalılar. Böyle yapabilirler. Bu da yani hatta malını canını feda eder bu yolda Müslüman. Ama bu bir tarafta, fakat bir hırsa dönüşme, karşı tarafı illa böyle dönüştürme gibi bir hırsa dönüşme, hırsa sahip olma çok doğru değil. Zaten böyle hırsa sahip olanlar kardeşler genelde hak yoldan sapıyorlar. İş artık skor kazanmaya, kişi kazanmaya, insan kazanmaya, adam sahibi olmaya dönüştüğünde o zaman artık çizgi biraz sapıyor. Tavizler verilmeye başlanıyor. Kendi kendini manipüle etmeler başlıyor. Dolayısıyla bu değil, nedir?
hakkıyla elinden geldiğince tabii ki daha fazlasını yapmak, kendini zora sokmak.

0: Yani Allah yolunda meşakkat çekmek bir ihsandır. Bu Allah-u Teala'nın ecrini vereceği muhakkak bir husustur. Ama Müslümanın neden inanmıyorlar insanlar, neden kabul etmiyorlar, neden şurada işte böyle sevileniyor derken bunu bir kendini hırpalamaya dönüştürmeye başlaması doğru olmuyor. Ve evet, dediğim gibi yani insanın karşı tarafı zorla dönüştürme gibi bir mesuliyet yok. Yapması gereken hakkıyla görevini ifa etmek. Bu yolda elinden geleni yapmak. Şimdi burada bununla alakalı pek çok ayet var. Mesela buyuruyor ki Allah Teala, eğer yüz çevirirlerse bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. Burada da yine aynı şekilde sadece tebliğ etmekten kasıt nedir? Yani zorla bir şeyi yaptıramayız. Zorla kalplerine biz sokamayız. Bizim elimizde değil zaten, böyle bir imkanımız yok. Bir diğeri, yani hatta peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir mesela. Hatta şöyle söyleyelim, yüz çevirirlerse, çünkü örneğin davet etti bir Müslüman, karşı taraf yüz çevirdi. Yine aynı şekilde Allah-u Teala bizi aslında teskin ediyor. Diyor ki eğer yüz çevirirlerse sana düşen yalnızca bir tebliğdir. Tabii Müslüman muhakkak kendini sık sık, tabiri caizse, çek etmeli. Yani kendini kontrol etmeli, kendini geliştirmeli. Muhakkak söylemini, eylemini daha tahsih etmeli. Daha etkili olacak araçları muhakkak aramalı. Fakat bu dediğim gibi bir skor kazanma hırsına dönüşmemeli ve kendini yıpratmaya da dönüşmemeli. Bu daha iyi niyetli Müslümanlar bazen çok üzülebilirler. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah-u Teala bu bağlamda teskin ediyor hepinizin bildiği üzere. Hani artık Fatır Suresi 8. ayet, artık onlara üzülerek kendini harap etme. Allah onların yaptıklarını şüphesiz bilir buyuruyor. Ya da Taha Suresinin ilk ayet, Taha biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik buyuruyor Allah-u Teala. Dolayısıyla hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak etkileyebileceği için bu üzüntü ve hüzün, bu yüzden Allah-u Teala uyarıyor. Yani Müslüman'ın yapması gereken haşyet duygusuyla ve adanmışlık duygusuyla Allah yolunda davete, tebliğe bütün araçlarıyla devam etmektir. Burada bir diğer önemli nüans var. Yazarın da dikkat çektiği, o da atanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Burada özellikle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bir referans olduğunu görüyoruz bu ayette. Bu referans önemli çünkü birisi Hazreti İbrahim, hani tevhid dendiğinde işte putları kırması, cihatta sebat etmesi, mesela davet konusunda akli deliller getirmesi. Yani hem akli deliller hem işte eylemle putları kırarak ve onlara bazı hakikatleri somut bir şekilde göstererek yapmaya çalışması ve biraz böyle tevhid mücadelesinde ön plana çıkması Hazreti İbrahim'e buradaki referansın hikmetlerini oluşturuyor. Allahu Alem. Hatta Hazreti İbrahim için ateş yakılıyor malum. Yani Hazreti İbrahim'in bu davet süreci hemen hemen bütün davetle alakalı bütün meseleleri içeriyor diyebiliriz yani. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in duasıdır. Hazreti İbrahim'i, yani son peygamberi Hazreti İbrahim müjdeliyor biliyorsunuz. Hani onu ve Allah'tan diliyor. Ve Allah'a dua ediyor. Hani bu Kabe'de onların içinden bir peygamber gelsin, onlara kitabı, hikmeti öğretsin, onlara bilmediklerini öğretsin diye dua ediyor. Ve bu o dua bizim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la, Kur'an'la ve sünnetle olan ilişkimizi adeta ilmi bir biçimde, ilmi olarak da çok net bir şekilde özetleyen ayetlerden biri. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'e burada referans verilmesinin, örnek gösterilmesinin pek çok hikmetinden bahsedebiliriz. Evet, Müslümanlar tebliğ görevi bir vecibedir onlar için ve kendi ailesinden başlayarak kendi hayatındaki halkalar, tabiri caizse o halkaları genişleterek elinden geldiğince imkan olduğu üzere davet etmesidir. Ve tabii ki şahitlik meselesi, yani asıl konu, yani peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu dini bize getirdi, bize tebliğ etti ve biz bu tebliği aldık. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde, veda haccında, veda hutbesinde insanlardan size tebliğ ettim mi diye onay alıyor onlardan. Ve ondan sonra da şahit ol ya Rab diye Allahu Teala'ya şahit gösteriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bizim şahidimiz. Biz diyecek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben onlara bu tebliği ilettim. Biz de Müslümanlar olarak bu şahitliğe ve bu tebliğe, davete layık olmaya çalışacağız. Biz de davet götüreceğiz, davet edeceğiz. Burada tabii yine hatırlatalım, çok önemli bir husus çünkü. Yani davet sözle beraber önce davranışla da olmalı. Çünkü bunun eksikliği çok çok çok çok etkili olabiliyor. Özellikle davet ve tebliğ açısından çok zararlı olabiliyor. İnsanlar, yanlış temsil eden insanlar ağızlarında hakikati söylediklerinde o hakikat söylemleri insanların nezdinde bazen maalesef hiçbir değer ifade etmediği gibi, tam tersi, artık bir değersizlik ya da bir yüzsüzlük ifadesi olarak bile algılanabiliyor. Bu çok kötü bir şey. Biraz bu dönemlerde de bunu yaşıyoruz maalesef. Dolayısıyla Müslümanlar olarak da biz davet ettiğimiz insanları şahit olacağız ve onların hakikate ne kadar ulaştıkları bizim görevimiz olduğu gibi, biz de elimizden geleni yaptıktan sonra ya Rabbi biz elimizden geleni yaptık, onlara ilettik şahitliğinde bulunacağız. Evet, bu artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın. Bu, yani Allah-u Teala'nın dinini tebliğ etmek için artık yeryüzüne dağılın ve yani Allah'ın bize verdiği, Müslümanlara verdiği bu talimatları ve tavsiyeleri yerine getirin. Müslümanlar Allah'a ibadet ettiğinde, rükû ettiğinde, secde ettiğinde, namaz kıldığında, zekat verdiğinde, Allah'a sarıldığında ve bunun üzerine davetini ve tebliğini elinden geldiğince yerine getirdiğinde artık Allah-u Teala onları muhafaza eder, ecrini, karşılığını verir. Kendi projelerinde, kendi planlarında, kendi hedeflerinde onlara yardımcı olur ve muhakkak onlara lütufta bulunur. Ki o sizin sahibinizdir, ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır buyuruyor ayetin sonunda da. Evet kardeşler, bu ayet perspektifinde biraz davet ve tebliğden yine bazı nüansları anlamaya çalıştık. İnşallah bir sonraki derste hadisleri işleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Allah'ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
0: Kur'an'ı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Alkollü bir sürücü saatli bir bombadır. Özel efendim 103.2.

0: Boomerang. Boomerang.
1: Benim adım Adem'di ve senin adın Adem. Umursanmadı. Benim neslim Adem'di. Senin neslin Adem. Neslin umursanmadı. Koca bir insanlık, yüce uygarlığın tam bağrında tecavüzlere uğradı. Bütün benliğim, benliğin tarumar edildi. Yaşadığım, yaşadığın topraklar işgal edildi. Kimse ses çıkarmadı. Evlerimiz yıkıldı, camilerimiz yıkıldı, köprülerimiz topa tutuldu. Mahallemiz, şehrimiz ve memleketimiz viranelere çevrildi. Bütün bir inanmışlık yok edildi, kimse umursamadı. Ve yapılanlar yüksek sesle alkışlandı, alkışlanıyor, ses çıkarılmadı. Saraybosna'da insanlık katledildi. Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Suriye'de ve dünyanın diğer bölgelerinden bana kıyıldı, ses çıkarılmadı. Habil'di benim adım. Tüm zulümlere göğüs gerecektim. Yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Yıllardır süren açlığa, sefilliğe rağmen hep ben kaybeden oldum. Modern saldırı ve savunma silahlarına karşı sapanla, taşla onur mücadelemi sürdürmeye çalıştım. Şimdi yine uygar dünyanın insan hakları ezgisi sürerken duvarlar örülüyor benliğimin orta yerine. En haklı olduğum zamanlarda bile mücadelemde kör, sağır, dilsiz ve duyarsız dünyadan ses yok. Habil'dim. Filistin'de yapayalnız ve şerefli. Adem'im, erdemimi koruyorum Azerbaycan'da. Asırlardır yaşadığım yurt işgal edildiğinde Karabağ'da başlayan yolculuğum esnasında aslında insan onurunun bittiğini haykırdım. Arakan'da, Burma'da yakıldım, yıkıldım, ses çıkarılmadı. Bu sesi ne duyan oldu, içselleştirerek ne de uğradığım zulme ciddi bir tepki oluştu. Uygar dünya yine kulaklarının üstüne yattı, sesleri duymak yerine. Adem'dim, Afganistan'da umursanmadı. Renk renk devam eden grileştirme, uyum sürecinde uysallaştırma çabalarına direnemedim. Direndiğim yerde ya sivil güçlerle satın alındım ya da silahlı güçlerle ülkem denetim altına alındım. Bir esaretten kurtulurum diye sevinirken aslında dışı aydınlık bir fanusa hapsedildim. Ve en çok özgürlük şarkıları Irak'ta söylendi. En içten masallar burada yeni güftelerle bestelendi. Bir zalimin bitişiyle başlayacaktı pembe ve mavi renklerin dansı. Kitle imha silahları, insanlık suçu, totaliter rejim def edilecek, özgürlük ve demokrasi fışkıracaktı Bağdat merkezli Orta Doğu'dan. Sonra ne mi oldu? Benim de olduğum topraklara tonlarca bomba yağdıran türdeşlerim tarafından çoktan unutulmuştum. Yağdı gökyüzünden ve hava sadece aylarca barut koktu. Çocuklar sadece toz, duman ve ham petrol kokladı aylarca. Görünen odur ki o aylar bitmeyecek daha yıllarca. Kardeşlerimin hikayesinde nereye elimi atsam insan olan yerde ızdırap hikayeleri, insanlık acıları göze çarpıyor. Türkistan mı desem, Pakistan mı desem, Hindistan mı desem, Filistin mi, Suriye mi desem? Arakan mı dediniz yoksa Burma mı? Afrika kıtası boydan boya açlıkla boğuşmuyor mu? Kardeşlerimin hikayesinden küçük parçalar alındı, belki gelecekte tarih doğru yazılır diye umutsuzca. Acımasız güç, iktidar ve petrol savaşlarında yok edilişimin insanlığın vicdanında belki yansıması olur diye beklemem gerekmiyordu. Bekledim. Bana asırlardır sabır aşıladılar. Sabrın kabullenme olduğunu sandım. Yanıldım. Bana yüzyıllar boyu tevekkül aşıladılar. Ben tevekkülü sırlar dünyasına bağladım. İrademi yok saydım. Yine yanıldım. Bana çağlar boyunca bu dünya fanidir, baki olan alemdir yolculuğun dendi. Bu kabulümün asıl yansımaları terk etti kültürümü nedense. Salya sümük bir gözyaşına dönüştü teslimiyetim. Oysa köyden kente göçerken bile günlerce hazırlık yapan, hayaller büyüten ben, yolun sonuna hazırlamadım kendimi.

Neredeyse iki asırdır uyku ile uyanıklık arasında bir sarkaçta gibiyim. Ve elbette yanıldım. Bana yüzlerce yıldır şükür etmem gerektiği öğretildi. Ben bütün saflığımla şükrettim Yaradan'a. Yükseldim ve yüceldim şükrederek. Yine de yükselirim elbet. Çünkü şükrüm Allah'aydı. Ne zaman kulluğun ancak ona olduğunu unutup makama, paraya, şöhrete, iktidara ve yönetenlere eğilmeye kalktım, hiç eleştirmedim, işte orada yanıldım ve yine orada kaybettim.

Şimdi özlerimden, özünü sakladığım küllerimden yeniden doğuş vaktidir. Şimdi sahibi olduğum hazinenin hayatı hakim kılınma mücadelesine yeni baştan başlama vaktidir. Ben ferdi sorumluluğun kaynağına inmedikçe, acabalarının ızdırabında yeniden üretmeye başlamadıkça ve yine dört elle sarılmaya başlamadıkça kardeşliğime bu ağıtta son sözde söylenemeyecektir. Kardeşim, çek elini artık üstümde. Zorlama artık beynimi. İncitme yüreğimi. Ben unutmak istemiyorum hiçbir şeyi. Senin yüzünden kendim olamadım ben. Her sevincim senin yüzünden bitti ve ben hayatla senin yüzünden tanıştım. Yok, senin suçun da değil. Sakın kızma bana kardeş. Ben uyduramadım kendimi sana. Ben durdum akreple yelkovanın kesiştiği noktada. Sanki anlamışçasına.

aslında hep öğretilen bu değil miydi bize kardeşlikten gelen? Sen neymişsin be kardeş? Bir de isim takmışlar sana, biliyor musun? Herkes tüm gün seni konuşuyor, bilmediği çehrelere seni sorup duruyor. Kardeş diyorlar sana. Sanki gül olsa bir şey fark edecek gibi. Zor be kardeş, zor. Ben hiç sevmedim ki seni. Alıştığım yokluğuna ama seni yok edemedim. Alışamadım yokluğunun varlığına ki bu yüzden kimse sevmedi beni ve seni. Birbirimizi bulamadık. Sevdiğim kişi bile beni seninle aldattı. Beni ilk gördüğü, ilk konuştuğu anı senin adınla yazdı kalbine. Oysa ben orada hiç adımı görememiştim. Ayrıldığımızda ben senin adını kazıdım aklıma. Bir hasmı taşır gibi cadı kasanıma. Etrafında yaşanan olaylar ve insanlar. Çalışıyorum, olmuyor. Anlıyorum ki bunaldığım nokta kontrol edemeyeceğim şeyleri kontrol altına almaya çalışmamda gizliymiş. Ne yersiz bir evham. Aynadaki yüzüm beliriyor. İçimin aynasında beliren yüzüm. Meğer ne çıbanlar, ne dikenler varmış da haberim yokmuş. Eyvah. Parmaklarımı ısırıyorum. Başkalarının dikeni batarken şimdi kendi dikenim batıyor. Umursamazlık edemem. Kendi kusurumu görmezlikten gelemem. Başkalarının aynasında kendi kusurlarımı da seyretmem gerek. Şimdiye kadar başkalarının kusurlarını kendime dert edinmişim. Sanırım çok işim var kendimle ve seninle. Ve biliyorum ki kendimle işim varken bile kardeşimi de unutmamam yine benim vazifem. Velev ki kardeşlerimden yediğim tokat, işittiğim acı sözler peşi sıra gelse de, velev ki ayak oyunları başımı döndürse de vazifem var.

Evet, gün ışıyor. Ama içimden ışıyan en ufak bir zerre yokken alıp başımı gitmek geliyor bu şehirden, bu memleketten, hatta bu dünyadan. İçim içime sığmıyor. Olan zulümlerden, baskılardan, yaşanmazlıklardan ve de yaşanabilecekken yaşanamayan özgürlüklerden. İçim sızlıyor karanlık dehlizlerden. İçim sızlıyor başı bozukluktan, kendini beğenmişlikten, olmayan pişmanlıklardan ve tutulmayan sözlerden. İçim kanıyor insanların birbirleriyle uğraşmalarından ve didinmelerinden. Her gün biraz daha ileri giden hayat keşmekeşliğinden. Utanıyorum, sıkılıyorum, saklanıyorum ve isyan ediyorum tüm bu olup bitenlere. Yeter. Yok mu bu girdabın içerisinde beni çıkaracak kişi? Ama görüyorum ki aşılamayan sarp dağlar arasından gün ışıyor da biz yokuz. Gökyüzünde gezen bulutlar var da biz yokuz. Esen Meltem var da biz yokuz. Polenlerini esen rüzgarlara katıp savuran çiçekler var da biz yokuz. Üzerinde tonlarca gemileri taşıyan okyanuslar var da biz yokuz. Çevrenin tüm pisliklerini içerisinde barındıran deniz var da gemiyi yapan biz yokuz. Biraz sanki biz gitmişiz diyorum bu diyardan kendi kendime. Ama bakıyorum da her şeye ve herkese inat yeniden tüm canları aydınlatacağım diyen bir ışık huzmesi ışıldıyor da karşısında kılını dahi kıpırdatmayan biz yokuz. Utanıyorum kendimden, sıkılıyorum, eyvahlar ediyorum. Cansız varlıklar her gün hiç yolunu şaşmadan görevlerini yerine getirirken ben durmuş kendimle uğraş içerisindeyim. Yapmak istediklerimle ama yapamadıklarımla kavgalıymışım. Meğer çok işim varmış kendimle. Meğer çok işim varmış dostlarımla, eşimle, arkadaşlarımla.

Ve diyorum ki bu böyle gitmemeli. Bu yol yol değil çünkü. Kendime karşı, aileme karşı, topluma karşı ve de insanlığa karşı sorumluluğum var. Biz emaneti dağlara, göklere sunduk da bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana sunduğumuzda kabul etti. Şüphesiz ki insan çok zalim ve cahildir. Ve şahit, biz bu Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydık, onun ağırlığından paramparça olduğunu görürdünüz. Buyrukları aklıma geliyor da kafam zonkluyor. Eyvah bana diyor. Ben nasıl unuturum verdiğim sözü ve sözü hatırlamaya çalışıyorum. Ne zaman söz verdim acaba? Uykudan uyanırcasına aklıma geliyor. Ve alemi ervahta

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Özel FM hatırlatıyor. Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.